Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

it's not all on your nights like. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
3: Ben güzelden anlarım.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Dur ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım in tepemden toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı şaka
0: Duma
3: gibi.
0: Duma başlıyoruz. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning, good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde ister ofiste günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.

Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 1 Ekim Perşembe ve biz bundan sonra her Perşembe olacağı gibi doçent doktor Caner Özdurak ile birlikteyiz. Caner Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Hem Ekim ayıyla geldiniz, hem artık bizim sabit konuğumsunuz. Her Perşembe sizinle konuşacağız ne var ne yok diye. Ve gelirken de ayağınızın uğruyla geldiniz diyelim mi biz buna? Ara ödemeler başlıyor efendim.
1: Öyle öyle, birkaç arkadaşım var yurt dışında. İşte bu fonlara para yatırmışlar nedense, hiç haberim olmadan. Onlara sürekli bilgi veriyorum. Hani yurt dışından takip etmeleri biraz daha zor oluyor çünkü.
0: Evet.
1: Tam sabah gönderdim de hayırlı haber diye bir sevindi onlar da.
0: Evet. Hocamız ayağın uğruyla geldi diyorum efendim ben buna. Neyi kastediyoruz? Hemen hızlı başlayalım. Ben şimdi bu fon meselesiyle ilgili hocam arka arkaya haber akışım var. İzninizle onları bir aktarayım. Ardından da sizden genel değerlendirme rica edeyim. Ya da şey diyorsanız bana yok söyler gerek yok, ben hepsini teker teker yorumlayacağım diyorsanız istediğiniz gibi araya girersiniz. Olur mu hocam?
1: Tamam.
0: Şimdi
1: olur,
0: sıra,
1: olur.
0: Evet, sırayla ne olduğu anlatalım efendim. Niye dedik hocamız ayağının uğruyla geldi diye? Hayır, buradaki kasıt şey değil. Bitti mi her şey diyorsanız eğer. Burada başka bir adım attı efendim. Tasfiye edilen fonlar için ara ödeme kararı aldı SPK. Bundan bahsediyoruz. Tera, Pusula, Atlas hedef portföy tarafından kurulan ve bu tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi SPK. Ve buradaki MKK'nın hesaplayacağı net yatırım tutarı esas alınacak, onu söyleyelim. Mutabakatı tamamlanan yatırımcılar, yani o 455 bin kişinin içerisindeyseniz ondan bahsediyoruz. Bu tutar 1 milyon liranın altındaysa tamamı verilecek. 1 milyon lira veya üzerindeyse en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Sonrasında alacaksınız efendim geri kalanı. Uygulama para piyasası fonlarından başlayacak, onu da belirtelim. Ara ödeme için fon payı iade edilmeyecek. Pay iadesi ve kalan hakların hesaplanması nihai tasfiye aşamasında yapılacak. Yani aslında rakamları görüyorlar demek hocam bu. Yani gördükleri orada max rakam üzerinden mi o 1 milyon ayıracaklar? Çünkü ince ince hesaplanması gereken bir şey fonun içinde ne var?
1: Şimdi 1 milyon tranşı muhtemelen şundan geliyor. Yakın zamana kadar, yani 2025 veya 2024'e kadar MKK'da da yatırımcı hesaplarına baktığınız zaman 1 milyon TL ve üstü gibi bir şey vardı, sınıflama. Bu sonra 1 milyon 10 milyon arası 10 milyon ve üstüye değişti.
0: Evet.
1: Şimdi hikayenin değişmeye başladığı dönemler o dönemler, işte Rusya-Ukrayna savaşı vesaire. Aslında yani şu an yaşadığımız şeylerin tohumları biraz da oralardan geliyor. Yani tam pandemi sonrası. İşte bu düşük kredi, o kredinin alınması, borsaya girilmesi, borsadan getiri elde edilmesi, gayrimenkule geçilmesi, gayrimenkulden elde edilenin tekrar borsaya geçmesi gibi bir dönem yaşandı orada. Hatta bununla ilgili bizim yazdığımız bir paper'da var. İşte hani borsa bir enflasyon hedging aracına mı dönüşüyor? Ki aslında hani cümlenin içindeki her sözcük birbiriyle alakasız.
0: Evet.
1: Yani riskli bir varlık borsa, enflasyonu nasıl, enflasyonun korunma aracı olarak nasıl hani kullanılsın? Ha, biz bunu böyle kullandık. Uzunca bir dönemde borsa enflasyonun üzerinde getiri getiren tek varlık, işte borsa şöyle borsa böyle dedik ve o dönem borsadan ciddi anlamda para kazanan, aldığı her şey yükselen kesimin hala daha hatırlarında şu vardı. Yani hani kerameti kendinden sanma şeyi denir, bayesi denir, sapması denir bunda. Don't confuse bulls with mind falan gibi de bir İngilizcesi var bunun. Bunu çok fazla yaşadık biz o dönem. Sonrasında da işte borsadaki düşüş, ondan sonra da bu hani yaşadığımız durumlar. Şimdi bunun arka planını tekrar konuşuruz ama bu 1 milyon hikayesi muhtemelen buradaki bu baremlemeden, hani MKK'daki de büyük hesap anlayışından geliyor. Burada tabii ki de şey olacaktır. İşte neden 1 milyonun üstü tamamen veriliyor? Gerçi bu şey önemli. Hani 1 milyonun üstü olana da en fazla 1 milyon verilecek kısmı. Eğer bu olmasaydı, sadece 1 milyona kadar olan verilecek gibi bir şey olsaydı, bu sefer de şu olacaktı. İşte hesabı 1 milyondan az olanların finansmanını 1 milyonun üzerindekilere mi yaptıracağız gibi. Ama dün şöyle kafamda oturmayan bir aritmetik var benim. İki tane aritmetik var kafamda oturmayan. Bir, hayatın doğal akışında bir kamu görevlisi geriye iade edecek 2,2 milyar TL'yi nasıl elde edebiliyor? İki, ya biz hani kaç yayındır burada konuşuyoruz şeyle alakalı, ekonomiyle alakalı, işte sanayisizleşme diyoruz, kişi başına gelir diyoruz, enflasyon diyoruz. İşte çalışan kesimin ücretleri yani neredeyse asgari ücrete yakınsıyor diyoruz. Aradan işte beyaz yakalı kesim kayboldu, gelir dağılımı bozuldu falan. Bunların hep etkiler ama şöyle de bir şey var. Bu fonlardaki 20 milyar doları nereden bulduk biz? Yani bizim ekonomimiz bir şekilde buraya 20 milyar dolarlık bir, hani burada tabii şeye de bakmak lazım. Bunun ne kadarı ana para, ne kadarı değer şişirilmesi sonucu bir 20 milyar dolardan bahsediyoruz. Bunların da alt kırılımlarına bakmak lazım ama işte konuşulan para olarak bizim kadar GDP'si olan bir ekonomiden 20 milyar dolar nasıl çıkabiliyor da buralara hani yatırılıyor veya park ediliyor? Ya bu şeye geliyor. Hani ülkede işsizlik var mı veya ülkede ekonomi zorda mı? Değil, bütün restoranlar dolu çünkü. Önermesi gibi. Ya 20 milyar doları nereden bulduk biz buraya yatıracak? Bu kadar böyle 456 bin kişi de. Hemen sonrasında da şeyleri görmeye başlıyoruz zaten. İşte hani benim de yine öğrencilerim var. Nasıl öğrencilerim varsa bayağı para hani buralarda şey yapmışlar. Sıkıştırmışlar değil. Ama bu dönem öğrencilerim. Yani orada
0: Onu da
1: yanlış bir
0: ayrıca
1: şey
0: belirteyim diyorsunuz.
1: yanlış bir şey öğretiyoruz gibi olmasın. Şeyler var ya öyle, sosyal medya fenomenleri. İşte bunları okulda öğrenmezsiniz. Ama işte hamburger almayın, hamburger hissesi alın falan gibi. Ya bunları
0: Sağ
1: tabii ki de okulda öğretmiyoruz. Yani bunları öğretmememiz gerektiği için okulda
0: Bunun
1: öğretmiyoruz.
0: için öğretilmiyor olabilir mi acaba çocuklara?
1: Yani
0: Hocam.
1: bunları öğretmemizin bir nedeni olabilir mi? Yani şuraya geleceğim. Bu hani burada mutlaka makulün ne olduğu, hakkaniyetin ne olduğu her zaman tartışılacaktır. Ama bir para piyasası fonlarından başlanacak olması ve buradaki 1 milyon baremi bunun üzerine hani birilerini memnun etsin veya etmesin, mutlaka bundan hani memnun olmayan kesimler de olacaktır. Üzerine kafa yorulduğunu ve belli bir aritmetikte belli bir risk toleransı üzerine bu kararın alındığını gösteriyor. Yani para piyasası fonuna para yatıranla hedge fonuna para yatıranın arasında mutlaka bir önceliklendirme farkı olması gerekiyor. Çünkü burada bu sizin risk algınızla alakalı. Yani ben paramı gidip bir para piyasası fonuna koyuyorsam burada ana paramı kaybetme riskim olmaması lazım. Bir iki tane böyle terse dönen işte para piyasası fonları gördük, arbitrajdan bilmem neden falan zamanında, ama hani bunlar exceptional case'ler. Onun dışında risk algısına göre bunları ilk söylediğimizde işte hani şeylerde böyle yayınların altına bayağı cayır cayır yorumlar geliyordu. İşte nasıl bir şey yapıyorsunuz da böyle saçma tanımlama da olurdu. Ya, bunun tanımlaması böyle. Yani girdiğiniz piyasanın ne olduğunun biraz bilincinde olarak girin. Hani finansal okur yazar ya herkes. Kağıt takip etmeyi, yani altılı ganyan takip eder gibi borsa hisse kağıdı takip etmeyi finansal okur yazarlık da zanneden bir kesimimiz var. Bununla ilgili benim birkaç yıl olmuştur muhtemelen attığım bir tweet. Hatta bu 2024'ler civarında bu makaleyi yazarken yazmıştım. İşte maalesef ki yakın dönemde belli bir kesim hayatlarının en pahalı finansal okuryazarlık eğitimini alacak. Hani keşke yüksek lisans falan yapsalardı gibi bir şey yazmıştım. Şu an biraz onu da yaşadığımız bir dönem. Yani burada şeyleri eleştirmiyorum zaten. Bu fonları arz edenleri, yönetenleri, işte buradaki Ponzi benzeri mekanizmaları, hani bunları sonra konuşuruz belki ama şu da var. Herkesin kendini koruması gereken de bir dönem ve piyasa içerisindeyiz. Gerçekten finansal okuryazar olduğunuzu düşünüyorsanız kendinizi şu şekilde korumanız gerekirdi. Bir, evet hani riski bilerek risk alıyorsunuz ama bu aldığınız fonların bazılarının aylık %15 getirilerinin olduğu dönemler var. Ya bunu piyasaya göre nasıl yapabildikleriyle alakalı bir due diligence yaptınız mı gerçekten? Nasıl beceriyorlar bunu? Yani bu kadar biz algoritmik tradinglerden bahsediyoruz. Marjların düşük olduğundan bahsediyoruz. Ne bileyim işte yatırım bankaları var. Bankaların yatırım bankaları var. Bunların fonları var. Bunların arkasında çalışan bu kadar insan var. Bunların yapamadığını bu fonlar nasıl yapıyoryu düşünmek ya da bu fonları yöneten şirketin yatırım holdinginin borsada hissesinin nasıl %3000-3500'ler getiriler elde ettiğini bir düşünün. Yani bunu ileriye dönük tekrar böyle şeyler olmaması için bu kadar açık anlatıyorum. Şimdi böyle dediğimiz zaman da şey yazanlar oluyor. Madem bu kadar her şeyi biliyordunuz niye suç duyurusunda bulunmadınız? Ya bu böyle bir şeydi ki. Şu an işte Masa'ndan, SPK'sından, MKK'sına kadar hala da kimin ne alıp ne verdiğinin muhasebesi yapılıyor. Yani mesela ben bu getiriyi gördüm. Kendi yatırım politikam içerisinde dedim ki ya bu fonda bir hikaye var belli ama ben buraya birkaç ay gireyim, getirimi yapayım, çıkayım gibi bir hani bu spekülasyonun içine girdim. Şimdi bunu yapanla bunu başka şekilde yapıp da şu an haberlere konu olan kişiler nasıl ayrılacak burada? Ya da tamamen ya bu fonların hepsi TEFAS'ta yok mu? TEFAS'ta raporlanmıyor mu? Ben de TEFAS'a güvenip bu fona girmedim. Konunun benimle ne alakası var diyen kesim de olacaktır muhtemelen ki var. Ama gene de burada kendini koruma. Hani kendi hani sokakta yürürken ne bileyim karşıdan pitbull geliyorsa her pitbull insanı ısırmıyor ama gene de çocuğu bir kucağa alma bebekse veya işte çocuksa bir yana çekme refleksi var ya onun gibi. Yani Tüpraş kadar değerlenen bir yatırım holdingin varlıklarına da bir şüpheyle bakılmaz mı? Gibi bir yerden hani şey yapacağım.
0: Peki şimdi hocam gayet iyi bir yerden yaklaştınız. Buna karşılık da işte diyorlar ki iyi de zaten bu denetlenmiyor muydu? Yani nihayetinde bir güvence altındaydı. Yani bana da işte kardeşim ben de bunu gitmişim de sanki bu kadar yüksek bir şeyi kumarhaneden almışım gibi davranmayın. Benim de gittiğim yer belliydi. Fakat siz de hocam buna karşılık diyorsunuz ki tamam bana söyle o hangi araç, hangi dünyada bir araç sana ayda %15 getiriyor? Ne yapmış? Yani gitmiş Mars'ta koloni mi kurmuş? Yani ölümsüzlüğün sırrını mı keşfetmiş de bunu gitmiş pazarlamış bir yerlerde? Ne yapmış da sana bu 4000'i getirmiş? 4000 kat gelmiş, aylık %15'ler gelmiş. Yani seni kim korursa korusun isterse seni Robocop koruyor olsun. Bundan Robocop şey olsun, mesul olsun. Senin karşında diyor ki bak böyle bir getirisi var yani hiç mi diye sorguluyorsunuz hocam siz. Ama hocam burada şu da var. Yani teşbihte hata olmaz. Baktığınızda şunu da görüyorsunuz. Yani Yavuz hırsız ev sahibini bastırır diyorlar ya. Yani niye gidip suç duyurusunda bulunmadın? Şimdi hangi yetkiyle, hangi belgeyle? Şimdi orada gördüğünüzü, sizin gördüğünüzü yetkililer de görüyor çünkü. Yani size sızdırılmış el altından bir belge yok ki. Yani oradaki rakamı görüyorsunuz. Ne diyeceksiniz buna karşılık? Vay sen piyasa bozucusun diye tam tersine size karşı buna dava açılabiliyor. Açılmışlar var. Yok mu hocam? Yani.
1: Var örneklerini gördük. Bazı
0: Tabii.
1: hocalarımız zamanında çok yıpranmış ki hani Twitter'da bayağı bir konuyla alakalı yorumlarını izliyoruz son bir haftadır. Yüksek takipçili hocalarımızdan birinin canı yanmış bu konuda belli ki. Ama şu var biz ne zaman Haziran sonu yayınlarımı geçen bir tane paylaştım bizim son yayınımızda da şeyi söylemişim ben. Tam olarak hani SpaceX arzının, halk arzının olduğu zaman da ya bunlar uzaya roket mi gönderiyorlar? Bu getirilere bir bakmak lazım diye. Ama şey tabii ki doğru. Yani hiç mi suçu yok bunu yapanların? Ya orası baki zaten. Hani o konuyla alakalı bir takım kararlar veriliyor. muhtemelen de bir takım kararlar verecek. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu konuyla alakalı ilk televizyonda 16 veya 17 Eylül'de ilk yani yorum yapmaya başladık. O zaman da aynı şeyi söylemiştim. Yani normal şartlar altında bu fonların elindeki varlıklar buharlaşmamalı, buharlaşmaz. Bunların elinde bazı varlıklar var. Hisseye girdilerse hisse var. Para piyasası fonunda zaten bir kayıp olmaması lazım. Ana paranın geri alınması lazım. Hedge fondakilere de hani orada negatife de düşebilir. Çünkü orada riskin yani limiti yok. Hani shortlar, longlar nasıl bir şey var onu da bilmiyoruz gibi bir şeyden başlamıştık ilk anlatmaya. Ama şimdi haberler geldikçe şeyleri de görüyoruz. Yani içerideki girift yapıyı, para piyasası fonunun neden temeri de düştüğünü, işte ters repolar bilmem neler, temliklerin değerinin kaybolması gibi. Yani burada şunu görüyoruz. Bir değer kayıpları olabilir.
0: Ay hocam bir nefes alın
1: Pardon.
0: isterseniz. Bu arada hocamız efendim hasta hasta yayın yapıyor. Kendisine de bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu aralar böyle bir şey var. Yani sonbaharın erken gelmesiyle birlikte salgınlar da farklı farklı erken başlamış görünüyor. Size aslında nefes aldırmam gerekiyor hocam arada. Fakat hazır gelmişken sizinle de uzun zamandır yayın yapamamışken şöyle bir anlatın uzun uzun istedim. Bazen hatta bunu garipsiyorlar. Diyorlar ki işte yani ama sözünü dinlenmesi lazım. Lafın gidişinden görüyorum ben yani af buyurun efendim yani şurada çeyrek asrı geride bırakmışım bu işte. Bana bırakın onu. Bir nefes alsın, bir dinlensin. Bir insanı bir saat boyunca en az bir saat boyunca kesintisiz konuşturamazsınız. Bir deneyin. Şöyle mantıklı bir şey anlatmaya çalışın. Ondan sonra öyle oldu falan gibi değil. Mantıklı bir şeyi karşınızdakini ikna etme, ona duyurma üzerine mantıklı bir şeyi 2 dakika boyunca kesintisiz anlatmaya çalışın. Bakalım o gırtlak ne oluyor? Sonra bir durun, o gırtlağınızı bir dinleyin. Ben ne yaptım diye. Arada nefes alması lazım konuklarımın. Kusura bakmayın hocam. Bizim sizinle bu ilk yayınımız diye azıcık burada hakkınıza girmiş oldum. Tamamsanız sözü size bırakıyorum geriye. Tamam mısınız? Nefes aldınız mı? Buyursunlar.
1: Estağfurullah, teşekkür ederim. Dün de 9 saat dersim vardı, o yüzden
0: İşte.
1: böyle üst üste. Şöyle şimdi hemen aşağı yazarlar, öyle boğulursun işte, böyle yorumlar
0: Allah
1: yaparsan diye. Öyle
0: korusun.
1: öyle bir kesim de var. Geçen gün mutlu olmuş bir tanesi, işte
0: Tövbe
1: saçma
0: estağfurullah.
1: sapan konuşuyorsunuz falan bilmem ne.
0: Ya.
1: Ama bu durum böyle yani. Hani şey gibi işte. Kız çocuklarımız sokakta başlarına bir şey gelmesin falan diyor. Ya normalde gelmemesi lazım zaten. Onu
0: Tabii.
1: biliyoruz.
0: Tabii.
1: Ama geliyor. Hani maalesef ki geliyor. Ben her zaman şey diyorum. Çok o kadar dünyanın en şanslı insanıyım. Çünkü kız babasıyım. Dünyanın en
0: Okay.
1: şanssız insanıyım. Çünkü Türkiye'de kız babasıyım. Ya hani böyle bir durum var. Biraz hani kendi kendini koruması lazım insanın.
0: Yani sen de
1: Dolayısıyla
0: kendine
1: hani
0: sahip çıkmalısın diyorsunuz hocam.
1: ya maalesef ki öyle,
0: Peki.
1: biz bu ülkede hani her konuda kendimize sahip çıkmamız gereken bir durum içerisindeyiz. Ve şöyle de bir şey var. Şimdi ya biz Kastelli'yi falan da yaşamamış bir ülke değiliz. Todex'leri de yaşamamış bir ülke değiliz. Yani artık bazı yerlerde bazı şeylerin olabileceğini ve orada bir anomali olduğunu bilmesi gereken bir ülkeyiz biz. Şimdi Madoff örnekleri falan çok veriliyor işte.
0: Evet.
1: Oradaki mekanizmaya göre bir şeyler yapmamız lazım falan gibi de. Biz Madoff'tan önce de bunları yaşadık. Yani bunları icat etmiş bir ülkeyiz yani. Ha,
0: Evet.
1: ben gene dün ödev olarak sınıftaki arkadaşlara verdim. Yine meraklısı varsa buradan vermiş olayım. Wizards of Lies diye bir film. Robert De Niro, Michelle Pfeiffer oynuyor.
0: Hocam çok sıkıcı. Belgeselini izlesinler. Acayip sıkıcı.
1: Öyle böyle sıkıcı değil. Aynen
0: Evet.
1: bunu söyledim.

0: Madoff'ta şöyle bir durum var. Aslında ortalama bir insan. Yani Amerika'da böyle bir şekilde tam o dönem 1929 o büyük buhran öncesi sonrası sürekli bir pazarlanan gençlere şey meselesi var işte, piyasacı olun, piyasaya girin, broker olun, trader olun, bakın finansal piyasalar çok önemli. Sürekli çocuklara bunun propagandası yapılıyor. Ve bunu mesela en büyük propaganda aracı işte radyolar ve sinema. Bunu sürekli görüyorsunuz bu tarafta. Yani reklam arasında mesela fragman, diğer filmi fragmanı izlersiniz ya, orada size bununla ilgili kamu spotu izletiyor devlet. Piyasaya gir, piyasaya girdi. Kendisi de böyle tam bu şeylerin bizim dışarıdan bakıp bakıp, hatta biz de görüyorsunuzdur böyle şey televizyonlar var ya, tematik televizyonlarda işte bir evi işte 100 günde şato yapıyoruz. Haydi bakalım prefabriğimizden malikane yapalım falan gibi programlar var ya efendim. Orada aslında bizim kendi tabirimiz bu, yani Türkiye'de böyle kullanılıyor. İşte varoş dediğimiz, onların suburban dediği, dışarıda kurdukları küçük küçük kasabalar, ama işte 90'lara biz geldiğimizde nasıl, ay ne güzel geniş geniş ferah ferah sokaklar, ay ne kadar güzel ağaçları var, herkesin kendi bahçesi var, ne güzel evler, sokakta çocuklar oyun oynuyor, işte barbekü partisi yapıyorlar falan filan. Halbuki o sırada bu şeyler kurulurken efendim baya bir tabakanın aslında ortalamanın altında. Hocamızdan dinlemek lazım. Şunu hemen bir toparlayayım, sonra sözü ona bırakacağım. Burada da mesela ailesiyle geldiğinde Madoff, yani o ben buradan nasıl, tabir bu olduğu için söylüyorum efendim amiyane, ama nasıl yırtarım, nasıl çıkarımın peşinde. Yani ortalama bir ailesi var. Aslında böyle Harvard'da falan okumak istiyorsan ne kolay okuyorsun öyle Harvard'da, yani burslu bile okuyabilecek bir zeka ve öyle bir kapasitede değil, öyle bir çevrede değil. Fakat o çevrenin insanı olmak istiyor. Her şeyi ortalama, hırsı muazzam. Yani ve Ruby işte eşiyle karşılaşması lisede, ki onun babasının sayesinde belirli çevrelere girmesi, belirli cemaatlerin içerisinde olması, ilk bulduğu 1 milyon dolar ve sonrası, bu şey hikayesi var ya efendim, bana ilk aldığım, kazandığım 1 milyon doları sorma, ben sana gerisini anlatırım diye. Ha işte o Madoff'un hikayesi. İlk 1 milyon doları ile birlikte başlıyor hikaye. Hocam buyurun, dinlendiyseniz.
1: Tam işte eğitimlerde de onu anlatıyoruz. Yani ilk 1 milyon doları kazandıktan sonrası kolay. Onu çevirmesi. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi hakikaten ne kadar bilirseniz o kadar uzak duruyorsunuz bazı şeylerde. Yani hep şey vardır ya böyle hani işte özellikle akademisyenlerle de alakalı böyle hani her şeyi biliyorsunuz madem işte niye zenginsiniz? Zengin değilsiniz falan gibi. Ya o sistem buna izin vermiyor. Onu biliyorum işte yani. Matematiğini biliyorum işin. Hani belli münferit kazançlar elde edilebilir. Mesela Warren Buffett. Warren Buffett kaç tane cherry pick şeyle, hisseyle yani kaç hisse seçmiş? Kaçında çok başarılı olmuşa bakmak lazım. Ya doğru zamanlarda doğru hisselere girmiş Coca-Cola, Amazon bilmem ne buralara yaslanıp inanılmaz paralar kazanmış. Tabii ki de döneminde bazı şeyleri iyi yapmış ama sonuçta üzerine kurulu olduğu bir getiri sistemi var. Yani ne kadar alfa yarattığı, ne kadar kendi yönetimine girdiği şirketlerde bir değer yaptığı falan tartışmalı bir konu. Ama bu hikayenin satılması yani işte bizim de üniversite dönemimize şeyler denk geliyor. İşte Wall Street'i yeni izlemişiz. İkinci Wall Street gelmiş. Gordon Gekko'lar bilmem neler. Hani böyle havalı bir hayat. İşte büyük ekranlar. Var benim de büyük ekranım var o dönemden kalma ama hani büyük ekrana da ihtiyacımız olmayan da bir dönemdeyiz. Yani hani mobilden iki tane işlem yapıp geçeceksin ya. O kadar da tatava yapacak bir durum yok ortada. Böyle büyük büyük hani grafiklere falan bakmıyorsan ya da işte teknik analiz yapın mutlaka temel analiz de yapın gibi ya piyasa oraya gitmiyor ki sabaha kadar yap yani tekniğini temelini hacim oraya götürmüyor piyasayı dolayısıyla burada şey hani Madoff'un da yaptığı zaten şu parayı topluyor JP Morgan'a yatırıyor orada hani akümüle ediyor. Diğer tarafta da İmar Bankası gibi ikili kayıt sistemi. Bir yerde böyle opsiyonlar alınıyor, satılıyor, uçuluyor, kaçılıyor. Orada böyle müşterilere hani düzmece kar zarar tabloları gidiyor.

0: Diğer tarafta para yatıyor orada mevduatta, hesapta. Oradan para kazanıp işte lüks hayat, konferanslara gitsin, işte şey olsun, oralara sponsor olsun vesaire. Şimdi geriye dönük bu bizim hikayede de baktığımız zaman görüyoruz işte her yere sponsorluklar, MKK üyeliği bilmem ne vesaire, görünür olma konusu gibi. Zaten bu şeyde klasiktir. Önce bir bu kesim eğitimi ve eğitimli olmayı bir şey yaparlar böyle. Kadir İnanır'ın mükemmel bir filmi var öyle, Zuhal Yolcay'la. Geliyor
1: Hangisi?
0: böyle borsa ile alakalı geliyor böyle
1: Ay
0: işte.
1: çok komik o, evet.
0: İşte o beyninin kıvrımlarında işte Wall Street'te olan bilmem neyin bilmem nesiyle falan diye.
1: Çok komik.
0: Sen seni seksek oynadın tarzında da biten bir şey, parça filmden.
1: O kısmı bulursanız
0: Bu
1: efendim muhakkak izleyin. Ben bir de şeyi çok seviyorum hocam. Nuri Alço güya böyle ecnebi gelmiş şeyde, teknede böyle şeyi anlatıyor ya işte. Ne düşüneceğinize biz karar vereceğiz. Neyi
0: evet.
1: izleyeceğinize, neyi yiyeceğinize. Bir taraftan da bakıyorsunuz böyle şey gibi, 1984 gibi.
0: Aynen.
1: Ya bir dakika ya. Ne, nasıl hastalanacağınıza falan diye attığı bir tirat var ya Nuri Alço'nun orada. Bir düşünüyorsunuz
0: Evet.
1: böyle. Bir dakika ya. Bu işte bir şey. Allah nasıl? Simpsonlar mı bu? Simpsonlardan mı olmuşlar? Nasıl olmuş bu? O da çok etkileyicidir. Bir ara çok dolaşırdı. Artık hiçbir yerde görmüyorum. Ne oldu? Başına ne geldi o
0: Evet.
1: tiratın?
0: Şey, Orhan Gencebay anlatır bir de,
1: Ha, değil mi?
0: yani
1: Orhan
0: hani o, hani
1: Gencebay.
0: anlattığı kesim, hedeflediği kesim de orada çok manidardır yani.
1: Evet,
0: Bir de geçen gün şey izledim, şu an YouTube'da var, eski Borsa dizisi. İşte böyle Özlem Savaş, Nursel İdiz, Haluk Bilginer, işte Ege Aydan falan filan. Hatta şey işte Nejat İşler o zaman daha stajyer oyuncu gibi, o kadar hani eski bir
1: stajyer
0: dizi. Ama hikayelere bakıyorsunuz, acayip ya. Yani oradaki o hani işte her İngilizce bilenin bir yere geldiği dönemler, acayip bir görgüsüzlük. Şu an herhangi bir, hani biz kendi jenerasyonumuzu çok şey yapıyoruz ama gömüyoruz burada, ama özellikle Y kuşağı, hani benim jenerasyonum ve benden biraz da böyle 89 doğumlara kadar olan kuşağı, hani böyle bayağı eğlendiği bir jenerasyon aslında o. Hiçbir şey olmadan her şey olan kesim. Tam o olmaları gereken zamanda oradalardı. Zaten ondan sonraki gelişememişlik hikayesi de oradan geliyor. Bütün köşeler tutulduğu için her yerde. Hani gelişim hikayesi çok yavaş oluyor. Şimdi bu eğitim işini çok gömerler, bu profiller. Ama ondan sonra da hemen bir işte bilmem nerenin yüksek lisans dersinde bu akşam ders verdim. Hani hemen saygınlaşmayı oradan kurmaya çalışırlar. Hemen böyle bir üniversiteler üzerinden de bir kendilerine vibe yaratmaya çalışırlar. Bunlar hep şey işte, arkadaki gerçek hikayeyi kapamaya çalışma durumu. Çünkü işin içine girip baktığınız zaman, kurcaladığınız zaman, ya Jim Simons öldükten sonra bile Rönesans Capital'la ilgili şöyle şeyler konuşuldu. Ya bu kadar finansal modeller bilmem neler, hani işte piyasayı yenen adam diye adamın biyografisi veya işte hani fonun kurulma hikayeleri anlatılıyor. Yani ta 1950'lerden falan başlıyorlar, işte bu matematikçileri topluyor bir yerde, fonu öyle kuruyor falan. Ondan sonra bile şey konuşuldu. Ya Rönesans Capital kendi fonlarını alarak mı acaba bu yüksek getirileri elde etmiş? Toplamda işte yüzde şu kadarlık getiri son 50 yılda hep piyasayı nasıl beat etmiş onları. Oralarda da konuşuluyor. Enteresan bir şey. Bizde bu olay başladıktan hemen sonra Financial Times haber yaptı. İşte Besant'in Türkiye'den öğreneceği şeyler var. Çok üstünde durmadık biz bunun ama hani bayram değil, seyran değil, neden? Oralarda şunlar geliyor hep aklıma tabii. Michael Burry Nvidia'yı boşuna shortlamadı muhtemelen. Yani bu Nvidia'ların yarattığı Circular Finance'ler, daha önce konuştuğumuz kendi startuplarına, yani startuplara yatırım yapıp o startuplara da kendi çiplerini satması hikayeleri. Hani bu detaylar belki şey oldu gibi ama hani enteresan. Yani bu kadar mı büyük Türkiye oldu ya Amerika? Burada bir şey oluyor hemen Besant buradan örnek alsın falan gibi haberler.
1: Peki Besant buradan örnek alsın almasın. Süremiz daralıyor. Biz reklam arasına gidecek miyiz Yasemin? Gidelim mi? Tamam, o zaman madem böldük, reklam arasına gidelim. Ardından çok kısa efem reklamımız. Hemen döneceğiz. Döndüğümüz gibi devam edeceğiz. Sosyal medyada işte konuşacak çok vaktimiz de yok ama ben yine de vereyim. Twitter'da Süheyla YS hesabına link var, bizi canlı izlemek isterseniz. Etkileşimli bir yayın gerçekleştiriyoruz sizlerle. Çok soru sormuşsunuz Caner Hoca'ya. Hepsini yönlendirmek istiyorum. Vaktimiz de az. 8'i 5 geçe gideriz. Görüyorsunuz efendim hocamızın durumunu. Zaten kendisi tutamam. Ayrıca çok fazla işi var, yani derse gitmesi gerekiyor hocamızın haliyle. Dolayısıyla bunları sıkıştırılmış bir şekilde gideceğim. Gelmek istiyorsanız bu tarafa bekliyoruz. 536 266 81 81 536 266 81 81 WhatsApp numaramız, yazmak isterseniz.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB E-Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
5: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
6: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır.
3: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB E-Solutions'la işbaşı devam ediyor.
1: ...92.8 Bloomberg HT Radyo'dasınız. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı programındasınız. Doçent Doktor Caner Özdurak'la birlikteyiz. Yayınımızın ikinci kısmındayız. Hızlı hızlı ilerliyoruz efendim. Sizlerle son 20 dakikamız. SPK'dan tasfiye edilen fonlar için ara ödeme kararı. Bu duyuru hocamıza dedik ayağının uğruyla geldin. Burada efendim nedir? 1 milyon liranın altındaysa tamamı VKK'nın hesaplayacağı net yatırım tutarı esas alınacak, onu söyleyeyim. 1 milyon liranın altındaysa tamamı, 1 milyon lira veya üzerindeyse en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Ara ödeme. Uygulama para piyasası fonlarından başlayacak. Ara ödeme için fon payı iade edilmeyecek. Pay iadesi ve kalan hakların hesaplanması nihai tasfiye aşamasında yapılacak. Bunu size aktarmak istedim. Biz yayına bunu konuşarak başladık. Hocamız değerlendirdi. Diğer size aktaracağım gelişmeler, ne konuşacağız efendim önümüzdeki 20 dakika boyunca bunun dışında? BES meselesi var, biliyorsunuz. Türkiye Sigorta Birliği'nden kritik bir BES açıklaması geldi. Likidite ile ilgili sıkıntımız yok dedi. Buradaki miktarın bir hafta içerisinde, yanılmıyorsam, tam rakamları birazdan okurum size efendim. Miktarın geri gelmesiyle birlikte, ki nakitle alakalı bir sıkıntıdan sebep mi acaba BES bozuluyor diye sorgulandığı bir ortamda, Türkiye Sigorta Birliği de dedi ki likidite ile ilgili bir sorunumuz yok. Bu mesajı verdi. Bunu da birazdan konuşuruz efendim. Borsa şirketlerinde 18 yılın en sert aylık kaybını görüyoruz. Fon ve hisse manipülasyonuyla birlikte. Biz tüm endeksindeki şirketlerin toplam değeri aylık olarak %20 düştü. Küresel finansal krizin yaşandığı 2008'den bu yana en sert aylık değer kaybından bahsediyoruz efendim. 3 banka ve 2 factoring şirketinin yönetimleri TMSF'ye devredildi. Hangileri bunlar? Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Tere Yatırım Bankası, Destek Finans Factoring, Tere Finans Factoring yönetimleri TMSF'ye devredilmesine karar verdi efendim BDDK. Ve Tere Yatırım'a geçici faaliyet durdurma kararı geldi. 30 Eylül itibariyle geçici olarak durdurulmasına karar verildi. Bloomberg.ht.com'un manşetlerinden de efendim haberleri takip edebilirsiniz. Oradan size son dakikalar üzerinden de aktardım. Fonları bu arada efendim A1 Burs ve Pardus'ta tasfiye süreci yatırımcı sayısına göre en fazla olandan en aza doğru olan fonlar tasfiye olacak şekilde yürütülecek. Bir kere daha duyuralım. Fonların işleme açılacağı tarih ve katılma paylarının alım satım esasları ile ilgili kurucu portföy yönetim şirketi tarafından bir belirleme yapılacak. Bu sabahın başka bir haberi. Benzinde uygulanan Eşel Mobil sistemi sona erdi. Resmi gazetede yayınlanan kararla benzin motorindeki gibi kademeli sisteme alındı. Bunu da sizlere aktarmış olayım. Burada kademeli bir ÖTV sistemi geliyor. Onu da hocamızla vaktimiz kaldığında ayrıca konuşacağız. Fakat şimdi bu hedge fund hikayesini biz arada konuşmaya başlamıştık. Tahviller tarafında baktığımızda hocam yani 30 trilyon bir 30 trilyon dolarlık bir piyasadan bahsediyoruz tahvil piyasasında ve burada hedge fondun yani serbest yatırım fonunun ağırlığı gittikçe artıyor tuttuğu elinde. Yani bu artış kritik bir şey midir? Yani bir sıkıntı olduğunda daha sert satışlar mı görürüz tahvil piyasasında? Ben sizden dinlemek isterim. Bunu da niye hocamıza soruyorum? Riskli varlığın enflasyonu hedge etmesi nasıl hadisedirden geldik biz buraya? Buyursunlar hocam.
0: Şöyle şimdi hedge fond dediğimiz zaman sizin de dediğiniz gibi koruma fonu gibi Türkçesi ama
1: evet.
0: Hani böyle korunaklı bir fon veya riski düşük bir fon anlamına gelmesin. Tam tersi en riskli fonlardan birisi. Dolayısıyla yatırım yapma politikası tamamen günün koşullarına göre kar etmekle alakalı. Şimdi neden peki koruma fonu deniyor? Neden hedge fon diyor? Neyi hedge ediyor bunlar? Pozisyonunu hedge ediyor. Yani bir tarafta riski bir yönde alıyorsa yani işte borsa yükselecek diye bir pozisyon alıyorsa diğer tarafta da bunu shortladığı bir pozisyon alıyor. Her iki pozisyonun da alıcısı var çünkü. Hatta şöyle fonlar var. İşte Mart Spitznagel'in Universum fonu hatta Nassim Taleb bu Siyah Kuğu kitabının da yazarı. Chaos Kings diye bir kitap da vardır bu arada. Bunlar bu Covid sonrası çöküşten nasıl gelir acayip gelirler elde ediliyor tabii.
1: Evet.
0: Hani küçük küçük her gün kaybedip bir kriz olduğu zaman bundan büyük para kazanma üzerine kurulu işte böyle fat tail, şişman kuyruk yatırım stratejili hedge fonlar da var. Adı hedge ama hani üzerine kurulu olduğu strateji hani bambaşka bir risk. Riskin de riskini alıyorlar. Sol kuyruk stratejisi dediğimiz o. Hani normal dağılır gibi düşünürsek riski onun en kuytu köşesindeki olma olasılığı en düşük olan ama olduğu zaman da etkisinin getirinin etkisinden çok daha büyük olduğu bir hani durum. Şimdi burada tahvillere neden gidiliyor? Tahvil faizleri yükseldiği için bu tarafa gidip hani biraz oradan mevcut konjonktürde pozisyon dengeliyorlar muhtemelen. Ama burada şu da gelebilir. Yani tahvil faizleriyle ilgili bu kadar böyle rekor seviyelere gittiğimiz bir dönemde konjonktürel olarak. Hani burada niye buraya gittiğimiz de bir soru işareti. Yani tahvil piyasası bu kadar bir yere gidiyorsa muhtemelen bir şeyi önden fiyatlıyordur. Bunu hani çok da böyle speküle ediyor gibi olmayalım ama hani evet. Akademik çalışmalara baktığımız zaman İkinci Dünya Savaşı öncesi sonrasında falan da görüyoruz.
1: Evet.
0: Yani savaş başlamadan önce piyasanın çöküp savaşın bitmesinden önce yani son işte muharebelerin olmamasından önce tahvil fiyatlarının ciddi anlamda yükseldiğini görüyoruz.
1: Hı hı.
0: Şimdi bu son işte Fed faiz arttırıyor, Avrupa Merkez Bankası faiz arttırıyor, işte Besant burada bir şeyler anlatıyor. Bu da yeni değil bu arada. Hani Rubin ile bu kripto hangisiydi? Mirren.
1: Mirren.
0: Mirren'la Rubin'in evet Rubin ile Mirren'ın bir çalışması var.
1: Rubin ile
0: aktivist.
1: Mi? Gerçekten.
0: Evet,
1: normal Rubin.
0: Rubin her sene kriz olacak deyip de bir sene mutlaka tutturan Rubin. Türkiye'ye geliyormuş o da gerçi. Bunların yazdığı bir makale var birkaç sene önce. İşte aktivist hisse ihracı, tahvil ihracı gibi bir şey.
1: Hı hı.
0: Şeyden bahsediyor özünde. Hani hazinenin kısa vadeli ve uzun vadeli curve'ın şeyleriyle oynayarak yani işte kısa vadeki ihracıyla uzun vadeli tahvil ihraçlarını yöneterek aslında burada aktivist bir yönetim yaptığı ve hani para politikasını biraz böyle dilute ettiği, deriştirdiği, sulandırdığı üzerine bir makale bu. Şu anda yapılan şey de biraz aslında yine buna benzer bir şey. Hani geçen Walsh'un faiz kararı ile ilgili ben şey yazdım. Yani Walsh da tırt çıktı. Gibi bir şey yazdım sosyal ya medyada.
1: Walsh cevap verdi mi hocam size?
0: Vermedi, o da vermedi ama Powell da uzun zaman cevap vermedi, sonucunu gördüm.
1: Dinleseydi böyle olmayacaktı.
0: Aynen. Yani 2 senedir, 3 senedir anlatıyoruz yani o faizi indirmenizin işsizliğe bir faydası yok. O faizi arttırmanızın enflasyona marjinal bir etkisi var gibi. Şimdi yeni yeni bir idraklanma başladı ama görüyorum hani bizim medyada da konuşuluyor. İşte Fed'in faiz arttırmasının enflasyona çok etkisi olması gerek yani falan. Good morning after supper zaten hani böyle. Dolayısıyla şey bu tahvil tarafının yükselmesi ve bu kadar yükselen bir tahvil opsiyonu oluştuğu zaman hedge fonların buradan nemalanmaya çalışması normal bir durum ama işte burada tersine bir durum olursa hani enflasyon beklentileriyle alakalı bir iyileşme olursa burada faizler düşerse ya da tam tersi bozulursa faizler yükselirse eldeki tahvillerin getirileri düşeceği için burada bir piyasaya tahviller satılırsa o zaman ne olur? O zaman işte tahvili satınca fiyat düşecek. Fiyat düşünce tahvil yieldları, getirileri artmak zorunda kalacak. Ters çalışır çünkü o. O da hani şey bir matematik böyle derste anlatırken de öğrenciler bayağı bir hani mantaliteyi anlamakta zorlanıyorlar. İki tür faiz var çünkü orada. Bir iskonto oranınız. Bir de tahvilin getirisi olan yine faiz olan faiz. Şimdi politika faizini düşürdüğünüz zaman iskonto oranı düşüyor. İskonto oranını düşürdüğünüz zaman kupon ödemelerinizin bugünkü değeri artıyor. Çünkü tahvilin size getirisi piyasa faizinin üzerinde kalıyor. O zaman da aslında şey tersine çalışıyor mekanizma. Faizi düşürdüğünüz, yükselttiğiniz zaman da bu sefer tahvillerin getirisi düşüyor. Yani piyasaya göre. Siz de satıp başka tahvil almak istiyorsunuz. Sattığınız zaman zaten fiyat düşüyor. Fiyat düşünce piyasadaki tahvil getirilerinin yükselmesi gerekiyor. Gidip onu alıyorsunuz tekrar fona. Dolayısıyla bu mekanizmayı hedge fonlar normal hani banka hesaplarına göre veya işte kamu bankaları hesaplarına göre çok daha hızlı ve düşünmeden yapacak olan yapılar. Dolayısıyla bunların piyasadaki tahvil piyasasındaki ağırlıklarının artması sizin de dediğiniz gibi buradaki volatilitenin artması anlamına geliyor. Tahvil gibi hani bizim para piyasası fonuna parasını koyan yatırımcılarımız gibi düşünelim. Yani zaten tahvile paramı koyacaktım, kafam rahat edecekti diyen kesimin aslında streslenmesine neden olacak bir süreç getirme riski var şu anda. Bu arada bu hedge fund hikayesini merak edenler varsa onlar da Midas formülü diye Midas formülü bir belgesel var. Onu izleyebilirler. Orada çok güzel anlatıyor bu hedging mekanizması nasıl kuruldu. Oradaki opsiyon fiyatlamaları nasıl yapılıyor ve işte bu Black Scholes'un kurduğu Black ve diğer ortaklarının kurduğu fon nasıl batıyor. Çok güzel anlatıyor onu belgesel.
1: Özellikle anlatmanızı istedim hocam. Yani çünkü o çok karıştırılan bir şey. Mantığı bir türlü oturtulamıyor. Ama işte Türkçe'ye çevirdiğinizde korunma gibi duran bir kelime aslında serbest yatırım fonu adı üstünde. Serbest yatırım. Dolayısıyla ne olduğu ve ne olabileceğini sizin anlatmanızı istedim. Hocam yalnız burada size çok büyük saldırı var. Cevap verecek misiniz?
0: Geliyorum. Hemen.
1: Hocam çok büyük hemen saldırı. Verelim. Yalnız Murat Yıldız bilmiyorum. Hocam kavgada söylenmez. Ben bunu şu an yayında okuyamam size. Yani çok çok ağır konuşmuş Murat Yıldız. Kimse kusura bakmasın. Arkasında nice kaplumbağalardan Michelangelo olan birisine saygı duyamam. İnsan oraya... Hocam artık ben bunu sansürleyerek okumak zorundayım. Yani insan oraya Leonardo koyar. Delikanlı olur falan demiş hocam. Öyle söyleyeyim size. Şu an yanıyor mu ışıklar hocam? Geldi mi Kill Bill şeyi?
0: Ben Rafael'ciyim. Michelangelo'yu nerede? Michelangelo değildir orada. Turuncu bir şey görüyorsa o kızımın balığı bu arada. kaplumbağaya benzetilmişse sabah mamurluğunda belki o olabilir.
1: Rafael'ciyim diyorsun. Rafael şey olan. agresif. Agresif, güçlü evet. olandı değil mi hocam Rafael?
0: Evet, evet. Agresif, biraz daha iri ve sinsilerini kullandı.
1: Evet, evet. Michelangelo da şey olan efendim, eğlenceli he he he he olan Michelangelo. Yani. Leonardo da böyle şey miydi o? Böyle
0: liderleri.
1: Evet Leonardo. Değil mi? Leonardo liderleriydi. Çift katananı.
0: Donatello da şey, işte elinde sopa, bunların daha bilginin olanları böyle. İcat yapanları falan.
1: Aramis işte o. Bildiğimiz Aramis. Yani, yani oradaki evet. karşılığı onun. Üç silahşörler ve D'Artagnan'daki karşılığı Aramis. Oradan da efendim şey yapabilirsin. Ne güzel ekmekler yiyor insanlar hocam. Oturmuşlar ama bir şey üretiyorlar yani. Almış orada. Üç silahşörler ve D'Artagnan'ın olayını oraya uyarlamış ne güzel Ninja kaplumbağaları. Çocuklara da izletmiş. O felsefeyi de öğretmiş. Karakterleri de oturtmuş. Ama bir şey üretmiş. Yani gideyim de para kazanayım peşine düşmemiş.
0: Ben dün bunu anlattım aslında, lafınızı kestim orada. Şey, temel olarak dünyanın problemi zaten para arzı üzerinden anlatıyorduk, işte bu Fed'in parasal büyüklüğü bu 2008'den sonra kopuyor gidiyor, 2020'de Hı-hı. daha da bambaşka bir yere gidiyor zaten. Yani önceki 100 yılında bastıkları paradan daha çok para basıyorlar gibi bir durum oluyor işte pandemide. Hı-hı. Ya zaten problem bu, kimsenin bir şey üretmek istememesi. Bir şey üretme derdine girmek istememesi ve var olanın üzerinden 3 çarpanlar, 5 çarpanlar. İşte hani paradan para kazanma dönemi. Bu çok oluyor. Tabii siz sanayiyi bu kadar üretim, bu kadar işin dışına atmaya çalışırsanız, bu kadar hizmet odaklı bir ekonomi portföyü oluşturursanız, burada da bu durumu, yani sizin makroekonomik stratejiniz zaten bu durumu destekliyor. Yani siz kamu olarak da çıkıp bir şey anlatırken işte ekonominin %20'si sanayiden geliyor ama kalan %80 işte burada işsizlik de problem değil. Hani iş de yaratıyor, gelir de yaratıyor, ekonominin işte hizmet tarafından geliyor. Zaten işte gelişen ülkeler üretimden hizmete geçerler falan, bunlar normal bir şeymiş gibi anlatırsanız ya biz orada değiliz. İngiltere bile orada değildi. Şu an yaşadıkları sıkıntılar buradan geliyor. Kaçıncı, altıncı başbakanları falan değişti işte. Orada da hani endiciyim. Başka İngiltere yok arkadaşlar. Sahip çıkan bakın. Başka Londra yok. Son gittim. Evet. Hyde Park sapsarıydı. Ha bunları...
1: Ay hocam.
0: Immigrant arkadaşlar. Bunları dikkat edelim. Başka Londra'mız yok.
1: Başka Londra.
0: Şimdi burada da aynı şeyler. Hani erken mi sanayisizleştik? Tamamen Londra üzerine kurulu bir ekonomi var. Koca İngiltere'de. İşte Liverpool, Manchester vesaire hani sanayi tarafı, yani Liverpool'da elektrikçi, yani elektrik işi, elektrikçilik olan kişiler Porsche biniyor. Normal bir şey orada. Biz de garipsiyoruz biz. Aa, elektrikçi nasıl Porsche biner? Ya elektrikçilik kötü bir iş değil ki. Veya hani ama öğretilen hikaye o işte. Beyaz yaka işte şu falan filan hani... Belli gelirler, belli hani maaşlar, işte plaza hayatı, işte plazaya gidip orada hani yani plazada kazandığın maaşla elde edilmiyor onlar.
1: Hani ticaret yapmadan şekilde... zengin olamazsın ne anlatıyorsunuz aslında hocam?
0: Ya bunu oturttular ama yani şu an hani ülke ekonomisiyle alakalı da şey, alt sat ekonomisine dönsün. Hani bizim üstümüzden gelsin geçsin, biz de komisyonumuzu alalım gibi. Şimdi bu şekilde sermaye akümüle edersiniz ama bu şekilde bir sanayi düsturu, bir görgü, bir hani her anlamda sermaye gelişimi elde edemezsiniz. Yani biz bunu koca cumhuriyetin kuruluşundan sonra elde ettik. İş bankaları, Sümer banklar, şunlar bunlar vesaire. Hı hı. Ondan sonraki o fabrika dönemi üretim, hani oralarda bir nosyon elde edildiyse edildi. Şimdi bu kesimin, bu sermaye sahibi kesimle bir ödünleşme yaşandığı için şu anda bunlar yaşanıyor. Bu yatırım holdingleri o yüzden var. Hı hı. Bu paralar o yüzden çıkabiliyor. O arabalara binip de işte hani benim ne iş yaptığımı Bank of America'ya sorun falan. Yani buradaki kavramlar çok iyi irdelenmeli. Yani Bank of America dediğiniz kurumun arkasındaki çalışan kesim, bunların o algoritmik trading, algoritma botunu nasıl yazabildiği. Hı hı. Hani ve bunlar ya şey gibi hani işte Kara Murat Malkoçoğlu gibi elinde tek kılıç var. Karşıda adam topla tüfekle geliyor. Hani bu mantalitenin hala daha devam ettiğini görüyoruz bilinçaltlarında.

0: sürpriz bize bir şey olmasa. Olduğu zaman da işte ben paramı ne zaman geri alacağım?
1: Peki hocam, şimdi süremiz az kaldı. Levent Bey, bunu konuştuk aslında efendim. Yani nasıl etkilenir kısmını çok uzun konuştuk ama hocamızdan da aslında o da anlattı ama yine de rica edeyim. Diyor ki Levent Bey, şimdi finansal okuryazar olan ama bu dalgadan etkilenen çok insan var. Onların kayıpları da mevcut, konuda biraz konuşmak gerekir demiş. Şey mi anlatmaya çalışıyorsunuz Levent Bey burada? Yani işte benim, diyelim ki böyle bir şey mümkün değil. Kendi üstümden örnek vermeyeyim efendim. Gazeteciyim ben. Fonda fuarı falan yok öyle bir şey. Diyelim ki böyle bir şey var. Ben gittim işte orada sıkıştım, tasfiyede bekliyorum. Kendi paramı alamadım ama Caner Hoca'ya ödemem var. Ödemeyi yapamadım. Dolayısıyla bu dolaylı yoldan Caner Hoca'yı da etkiliyor. Bunu mu anlatmaya çalışıyorsunuz aslında? Yani kaç kişi bundan toplamda etkileniyor sorguluyor. Yani ekonomi bundan nasıl etkilenirin sorgulamaya çalışmış.
0: Ya bilmiyoruz. Yani 20 milyar dolarlık bir şeyden bahsediyoruz ve bunun çevreye nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz. Bazı şeyleri duyuyoruz, bazı şeyleri önden görebiliyoruz. Bazı şeyleri de bazen o anda söylemiyoruz veya söylemememiz gerekiyor. Çünkü bu hani bir algı yaratmak ve o anda piyasaya müdahale oluyor. Yani benim kendi algım açısından söylüyorum. Neden? Çünkü Borsa İstanbul'la ilgili hani oranın düşüyor olması şu anda ve orada aslında orada hisse yatırımları olup da bu fonlarla hiç alakası olmayan kişilerin oradaki pozisyonlarından çıkıyor olmaları da zaten bu fonların likidasyonunu zorlaştırıyor. Çünkü burada yaratılan panik ve hani kaosla beraber yani hisselerini satıp pozisyondan çıkıp mevduata giden, başka yere giden bunu tercih eden bir kesim de olabiliyor. Şimdi buradaki beklentiler ve buradaki haber sensitivitesi, haberden etkilenme şeyinin yüksek olduğu, hassasiyetin yüksek olduğu bir dönemde şuralara çok girilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu çok meşhur gazetecilerimizden birisi de yaptı. Ben işte bankacı arkadaşlarımdan biriyle konuştum. Onlar paralarının %10'unu alsalar iyi diyor gibi bir açıklama yaptı. Şimdi bunlar çok tehlikeli açıklamalar. Piyasa açısından tehlikeli açıklamalar. Çünkü o bir tarafta yarattığınız her stres bu tarafın teknik olarak likiditasyonunu zorlayan bir şey. Yani şöyle bir şey yaparsanız tamam biz kamu olarak gereken zamanda gerekli önlemleri almadık. Bu önümüzde olan olayları bir seneye yakın, 10 aya yakın hani şey yaptık. İzledik. Dolayısıyla burada kimse mağdur olmasın. Biz kamunun içinde şöyle bir fon kurduk. Herkesin hani parasını ödeyeceğiz gibi bir şey deseniz bu iş çözülür ama diyemezsiniz. Çünkü deme hakkınız yok. Çünkü bu işlere hiç girmeyen de bir kesim var. Ve bunun bedelini de bu kesim ödemek durumunda değil. Öyle veya böyle bu işin içine girmemişler. Bu işin içine giren herkes de mağdur değil. Bunu da ayıklayamazsınız. Yani belli riskleri alarak veya belli insight'ları alarak buraya girmişler, çıkmışlar. Bunları da ancak görüyoruz işte. Yani soruşturmalar ilerledikçe, haberleri okudukça biz de buradaki durumun ne olduğunu daha net anlayabiliyoruz. Ama hani yani şunlar da çok şey değil bence. Biraz zorlama, biraz böyle etkileşim kasmalı paylaşımlar bunlar. Sosyal medyada da görüyoruz işte. Fondan ötürü işte Merkez Bankası'nın faiz kararı şöyle olabilir. Ya mutlaka olabilir de olabilecek her opsiyonu, her olasılığı şu andan saymanın da bir anlamı yok. Ya tabii ki de olabilir. Yani insanlar dövize gitmesin diye ki şu anda gidiyor gibi görünmüyor. Geri trade yine sürdürmeye çalışmak gerekebilir. Faiz hattını yine yukarıda tutmak gerekebilir. Enflasyondan bir parça ödün vermek gerekebilir. Neden? Çünkü zaten %30 enflasyona da çok da bir tepki vermiyor toplum. Ya veriyor mu? Veriyor ama yani 100 lira biliyoruz. Geçen sene de onu konuşmuştuk. Yani 30, 30, 30, 30 faiz, 30 enflasyon, 30 asgari ücret artışıyla üstünde altında biraz kalma. Buna çok da bir tepki vermiyor toplum. Şimdi böyle bir konjonktürün olduğu yerde her şeyi speküle edebiliriz. Ama dönem itibariyle, şu an itibariyle ben demiştim demeleri çok kasmamak lazım. Bazı şeyleri de hani bilmiyorum, duruma bakacağız da göreceğiz demek lazım. Para, yani piyasa profesyonelleri işin içinde oldukları için belki bir parça daha burada yönlendirici olabilirler. Ama bizim dışarıdan bakan gözler olarak çok da fazla speküle etmememiz lazım bazı büyüklükleri.
1: Evet. Hocam her yere ciddi bir düzenleme gerekiyor herhalde. Fon piyasasına sıkı denetim hazırlığı haberini görüyorum Ekonomi Gazetesi'nde de. Bu hazırlıkla ilgili onlar da haberleştirmişler. Fakat diğer taraftan ayırt etmek de gerekiyor. Yani bir şeyin kitabı nedir, sınırları nerede belirlenir? Yani sen bir şeyi nerede tanıtıyorsun, nerede reklamını yapıyorsun? Arada fark var. Bunların sınırlarının net bir şekilde oluşturulması gerekiyor ve en iyi yapacak kişi de konuyla ilgili lisansa artık kendisinde reflekse dönüşmüş kişi. Yani siz bu işi iyi yapıyor olabilirsiniz ama iyi yapıyor olmanız çok iyi anlatabileceğiniz anlamına gelmiyor. Haklıyken haksız duruma da düşebilirsiniz ve bugün haklıyken yarın haksız duruma düştüğünüzde çok daha kötü bir durum da olabilir. Bakıyorsunuz hocam, bir taraftan da kendimi sorguluyorum. Süreyya, sansür mü çağırıyorsun, derdin ne diyorum. Ama diğer taraftan da durumu görüyoruz hocam, insanların canı yanıyor. Yani ehli olmayanların ya da bir takım gizli ajandası olanlar kalkıp konuştuğunda ne olduğunu görüyoruz. Şimdi mesela BES meselesiyle ilgili bir izleyicimiz işte konuyla ilgili görüşünü dile getirmiş. Yani halk ağzıyla tek kelime bir şey yazmış orada. Orada böyle ona karşı böyle bir teyakkuz var bildiğiniz. Yani bununla ilgili konuşamazsın. Şimdi biz bu filmi daha yeni gördük. Yani bir yer bir şey varsa bununla ilgili konuşursunuz. Rakamlar konuşuyor zaten. Sizin konuşmanıza gerek yok. Rakamlar konuşuyor. Yani burada da gerekli açıklamayı zaten çıkmış. Türkiye Sigorta Birliği yapmış. Diyor ki likidite ile ilgili bir sıkıntı yok diyor. Bu açıklamayı yapmış. Yani böyle bir ortam bilmiyorum hocam, ne yapılması gerekiyor sizce?
0: Ya burada çok ciddi, hani herkesin kendi otosansürünü uygulaması lazım. Şimdi piyasa ile alakalı birini dinliyorsanız, ya dinlediğiniz kişinin bir hani şeyine bakmak lazım. Geçmişine veya hani işte daha önce anlattığı şeyleri tutarladın mı? Akademisyen birini dinliyorsanız bir zahmet bunun geçmişte yaptığı çalışmalara bakmak lazım. Konuştuğu konuyla alakalı akademik bir çalışması var mı? Ne bileyim, bir iş tecrübesi var mı? O işin hani ne kadar ilgilenmiş ya da mevcut gazete haberlerinden derlemeler mi anlatıyor? Çünkü buysa konu, zaten gazete haberlerini koyun Cemina'ya. Özetle bana deyin, özetlesin, anlatsın. Dolayısıyla burada bilgi aldığınız kanalları bir otosansüre sokmakta fayda var, ama öyle bir ortam var ki her taraftan, her partiden herkes şu noktaya gelmiş bir anda. Böyle bir aydınlanma yaşamışız. Ya biz demiştik işte şöyleydi, böyleydi. Bunlar şu. Ya hepiniz oradaydınız arkadaş. Yani 10 ay öncesini biliyoruz. Tamam mı? Yani bunu eleştiren birçok taraf, hepiniz oradaydınız. Hiç kimse de bir şey demiyordu yani. Yani müzik çalarken.
1: Hocam süremizin sonuna geldik. Size çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sizlere teşekkür ediyorum efendim dinlediğiniz için. Hocamızı çok tuttuk. Zaten yorgun. Dünkü 9 saatin ardından bugün de yine ders anlatacak. Yorgun ve hasta. Ağzınıza sağlık diyerek gönderiyoruz hocamızı.
0: Teşekkür ettim.
1: Biz de gidiyoruz efendim. Twitter'da Süheyla YS hesabında mesajlarınızı dinlendiririm. Gelmek isterseniz beklerim.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
4: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Alyanslı olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına, Allianz. seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
5: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
6: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
7: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
8: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklam.
7: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır.
3: Toyota. Reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranında canlı ekonomi yayınları sabah raporu ile devam ediyor. Sabah Ekspres programında son dakikalarını paylaştığımız SPK bülteninden açıklamalara ilişkin biraz daha detay ele almaya çalışacağız. Öncelikle bu bölümde finans masası şefimiz Bekir Gürdamar bizimle. İlerleyen dakikalarda NTM Global Advisory CEO'su Özgür Hatipoğlu da konuğumuz olacak. Bekir, günaydın, hoş geldin stüdyomuza.
2: Günaydın Zeynep.
1: Şimdi bu sabah son dakikalarını verdik. Tasfiye sürecine ilişkin önemli açıklamalar var SPK'dan. İstersen buradan başlayalım detaylandırmaya.
2: Evet. Yatırımcının aslında beklediği, özellikle son bir haftada yoğunlaşan ne olacak? Bu ödemeler ilk etapta nasıl başlayacak? İlk ödemeler nasıl gerçekleştirilecek? Sorularının bir kısmı cevaplanmış oldu SPK bülteniyle. Gece saat 3'te yayınlandı bülten. Yani daha önce konuşmuştuk, ekonomi yönetimi 7/24 çalışıyor bu konuda diye. Gerçekten dün gece saat 3'e kadar bültenle ilgili kurul toplantısı gerçekleştirilip açıklamalar yapıldı. Bugün saat tekrar ilerleyen saatlerde de bu bültenin detaylarına ilişkin duyurularda yayınlanacaktır yine. Şimdi şöyle, burada ikiye ayırmak lazım. Tasfiye sürecindeki fonları ikiye ayırıyoruz. Bir A1 kapital portföy, Bulls portföy ve Pardus portföyün tasfiye sürecindeki fonları ayrı bir şekilde değerlendiriliyor. Tera, Hedef ve Pusula'nınki ayrı. Şimdi bir de Atlas'ınki ayrı. Şimdi bu üç tane, yani A1 kapital, Bulls portföy ve Pardus portföyün tasfiye sürecindeki fonlarını, bu fon yöneticileri zaten biz bunların elimizdeki portföyümüz likit varlıklardan oluşuyor. Kısa sürede biz bunları tasfiye edebiliriz demişti. Dolayısıyla Ziraat Bankası atanmıştı bu tasfiye sürecinde bu portföylerine. Ziraat Bankası'ndaki tasfiye için yetkililen kişilerle birlikte bu kurumlar kendileri bu fonları tasfiye edecekler. Çok kısa bir sürede bunun hallolması bekleniyor. Çünkü kendilerinin ifadeleri de bu şekildeydi. Yani birkaç günlük bir süre içerisinde, 3-4 günlük süre içerisinde oldukça likit olan varlıklarından dolayı özellikle öncelikle para piyasası fonlarından başlamak üzere bunları tasfiye edecekler ve yatırımcıların ödemelerini yapacaklar. Bunlarla ilgili artık ara ödeme, işte öncelikli ödeme vesaire, bunlar artık ikinci plana kalmış durumda. Bunlar hızlı bir şekilde tamamı tasfiye edilerek yatırımcılara katılım payları ödenecek. Bunların tasfiye sürecinde olmayan ancak işleme kapatılan fonları var. Bunlar için ise bu tasfiye süreci tamamlandıktan sonra, yani çok kısa sürede tamamlanması bekleniyor ya, bundan sonra açılıp açılmayacağı, işlem görüp görmeyeceği veya bunların da tasfiye edilip edilmeyeceğini portföy yönetim şirketleri kendileri karar verip devam edecekler. Şimdi gelelim asıl öbür noktaya.
1: Yani, diğer dört kurum.
2: Evet, Tera, Atlas, Pusula,
1: Hedef.
2: Bunların tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin detaylı bir açıklama yapıldı. Açıklama şu. Öncelikle orada da şunu ikiye ayırmak lazım. Benim param öncelikli, blokeli oldu. Ben işte bunun neresindeyim? Bu ayrı bir süreç olarak ilerliyor. Tasfiye süreci ayrı bir süreç olarak ilerliyor zaten. Buraya ek bir madde koyuldu. Bu ek maddede de ara ödeme yapılması. Yani buradaki ödemelere gecikecek olanlar, gecikmeyecek olanlar, işte tasfiye sürecinde mutabakatlar sağlandıkça nakde dönüşmek uzayabilecek fonlar var. Dolayısıyla bunlara, her yatırımcıya bir ara ödeme yapılması kararlaştırıldı. Burada özellikle bireysel yatırımcının, nakde ihtiyacı olanların, küçük yatırımcıların bundan mümkün olan en adil bir şekilde yararlanıp çıkması için dizayn edilmiş bir yöntem bu. Burada şöyle, 1 milyon liranın altında olan, tabii şimdi şöyle bir şey var, yani fon varlığının ne kadar olduğundan ziyade merkezi kayıt kuruluşunun hesaplayacağı bir tutar hesap bazında, bu kişi bazında değil, hesap bazında. Yani senin 3 tane farklı fonda birer milyon liran varsa hepsi ayrı ayrı değerlendirilecek, yani hepsi için 1 milyon lira alabileceksin. Kişi bazında değil, hesap bazında olduğunu özellikle belirtmek lazım.
1: Evet.
2: Evet, yani burada net yatırım tutarları merkezi kayıt kuruluşu tarafından belirlenecek. Burası biraz ifade böyle şey tutulmuş, net yatırım tutanı belli merkezi kayıt kuruluşu tarafından belirlenecek olan. Burada ana para esas alınacağını tahmin ediyoruz. Aldığımız bilgiler de bu yönde. Ama burada net kesinlikle ana paradır diye bir şey şu an için söyleyemiyoruz. Merkezi kayıt kuruluşunun tarafından belirlenecek net yatırım tutarlarına esas alınacak diyor. Burada dediğim gibi ana para büyük ihtimalle %99 ana para esas alınacak yatırımcının yatırdığı paraya göre. Buradan 1 milyon altında olanlar yatırdıkları para kadarını alacaklar. 1 milyon üzerinde olanlar da 1 milyon lira alacaklar. Dediğim gibi kişi bazında değil fon bazında bir kişinin 4 farklı 5 farklı fonu varsa hepsi için ayrı ayrı değerlendirilecek. Hepsi için ayrı net yatırım tutarı belirlenip ona göre parasını alacak. Şimdi burada bu 4 fonun ilk saydığım A1, Buls ve Pardus'un fonlarını çıkardığımız zaman 131 fonun zaten yarısı devre dışı kalmış oluyor. 65 fon kalmış oluyor. 65 fonun içerisindeki yatırımcılara bu 1 milyon altındakilerin parası 1 milyona kadar olanlar ödenecek. Bunu da özellikle dikkat çekmek lazım. Peki yatırımcılar tabii ki haklı olarak soruyorlar. Ben satışımı yapmıştım. Para bloke olarak benim hesabımda gözüküyor. Şimdi dediğim gibi bu ayrı bir süreç, tasfiye sürecinde devam ediyor. Bununla ilgili açıklamada mutabakat süresi bugün doluyordu. Dolayısıyla bununla ilgili açıklamalarda Ziraat Bankası ve İş Bankası'ndan muhtemelen belirledikleri mutabakatlar sonucunda alacakları borçları belirlenmiş olmaları lazım bugün itibariyle. Bugünün geri kalanında veya yarın bu akşam açıklanarak oradaki normal tasfiye sürecinde iş nasıl yürüyecek, takvim nasıl olacak o da belirlenecek. Ama şu andaki bu açıklamanın onlarla ilgili olmadığının özellikle altını çizmemiz lazım. Bunun dışında neler vardı diye baktığımızda özellikle vurgulanan ivedilikle ödenecek. Para piyasası fonları öncelikli olacak. Bunlara da dikkat çekmeyelim. Çok hızlı bir şekilde bu işi yürütülerek bu ara ödemenin yapılması planlanıyor. Yatırımcıların biraz rahatlaması için. Bu piyasayı da likitte olarak biraz rahatlatacaktır belki. Bir de para piyasası fonları mutlaka öncelikli olacak. Bu ondan sonra normal diğer fonlara geçilecek. Hisse senedi fonlarına, serbest fonlar bunların en arkasına atılacağını söylemek lazım. Serbest fonlar yapıları gereği zaten daha böyle nitelikli yatırımcıların girip riskleri bilen nitelikli yatırımcılar tarafına alındığı düşünüldüğü için onlar
1: risk kriterleri de ona göre.
2: Evet tabii ki bu süreçlerde hepsinde bu daha sonra değerlendirilecek olan fonlar. Ama dediğim gibi para piyasası fonlarında olanların yatırımcıların bu saydığım kriterlere göre bir ara ödeme alacak. Diğer süreç de alacaklı konumdalarsa bunlar sonradan belirlendiğinde bu arasındaki farklar sonradan mahsuplaşılacak. Yani size verdi 500 bin lira sizin hakkınız 1,5 milyon liraya oldu mutabakat sonucunda. Aradaki fark tasfiye sürecinde size ödenecek. Sizin 5 milyon lira alacağınız var 1 milyon lira aldınız. Ondan sonraki süreçte mutabakat ve tasfiye likite dönmeye başladıktan itibaren o paranızı alacaksınız. Geri kalanı alacaksınız. Orada bir mahsuplaşma yapılacak sonunda. Bu neden yapıldı? Gerçekten yatırımcıların mağduriyetleri çok fazlaydı. Nakit ihtiyaçlarından dolayı çeşitli arayışlara girmişlerdi. Burada Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilen toplantı sonrasında Cumhurbaşkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında oluşturulan kurul burada en azından önemli bir kesimin sayısal olarak önemli bir kesimin mağduriyetlerini bir nebze giderebilmek için bir ara ödeme formülü bulunmuş gibi. Dediğim gibi bunun hukuki olarak dayanağı şudur budur bunlara girmek istemiyorum. Bu çünkü yani fonun katılma payına karşı bir ödeme değil. Bu bir ara ödeme. Yani burada hukuki taraftan dışarı çıkartan kısmı burası aslında. Bu ara ödeme yapılacak. Sonraki süreç ilerledikçe mahsuplaşmalar devam edecek. Peki burada ana paralar üzerinden gittiğini düşündüğümüzde sonraki süreçte asıl tasfiye sürecinde ne oluyor? Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının toplantısından sonra bir iletişim başkanlığı bir açıklama yayınlamıştı. Bir fon kurulacak. O fonun üzerinde işte orada toplanan bir havuz gibi düşünelim. Orada toplanan paralarla bu mağduriyetlerin bir kısmının da giderilmesi planlanıyor. Bu sonraki süreçler. Bunu da gelen açıklamalarla takip etmeye çalışacağız. SPK bülteninden ayrıca kısaca belirteyim. Tera yatırımın işlemleri tamamen durduruldu geçici olarak. Bütün işlemleri durduruldu geçici olarak ve bazı yöneticilerinde 3 kişiye de 3 kişinin de sürekli olarak lisansları iptal edildi. Bültende öne çıkan başlıklardan bir de bunu söyleyebiliriz.
1: Daha fazlasında 9.45'te piyasa masasında buluşalım, tekrar konuşalım. Evet. Çok teşekkürler Bekir Gürdamar, yine sabah raporu için derlediğin bilgiler nedeniyle. Kısa bir reklam arası verelim efendim. Ardından Özgür Hatipoğlu, NTM Global Advisory CEO'suyla beraber sabah raporu Bloomberg HT ekranında devam edecek.
0: Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Devam ediyoruz efendim sabah raporuna. NTM Global Advisory CEO'su Özgür Hatipoğlu bu sabah bizimle birlikte. Özgür Bey hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi biz tabii içerideki fon gelişmelerini ele alıyoruz ama yurt dışına döndüğümüz zaman dün piyasa merakla çekirdek PCE'yi bekledi. Aslında biraz beklenenden daha düşük gelen bir enflasyon verisi görmüş olduk Amerika'da ama bir defalığına mı böyle bir veri gördük diye acaba piyasa çok ehemmiyet atfetmedi. İnsan merak etmeden duramıyor çünkü piyasalara baktığımızda fiyatlamalar çok da öyle değil.

0: Piyasanın fiyatladığı şekli acaba ne ima ediyor?
1: Zeynep Hanım teşekkür ederim. Merhabalar. Öncelikle Bekir Bey'e de teşekkür ediyorum. Bizleri en önemli yurt içi gelişmeleriyle aydınlattığı için. Yurt dışı tarafta dünkü PCE verisi sizin de bahsettiğiniz gibi beklentilerden biraz daha yumuşak geldi. Fakat arada bazı dikkat edilmesi gereken nüanslar var. Şimdi biliyorsunuz enflasyon oradaki en önemli konu. Çünkü istihdam piyasası 3 aşağı 5 yukarı çok hızlı olmasa da stabilize olmaya çalışıyor. Daha önceki dönemlerde son derece güçlü bir istihdam piyasası vardı. Şimdi orası biraz yavaşlıyor. Olması gerektiği şekilde bazı yerlerde okuduğum raporlarda stagflasyona yakın bir görünüm oluşmaya başladı diyorlar. Ama ben henüz buna çok katılmıyorum. Dünkü veriden sonra böyle söylüyorlar. Tabii şöyle bir durum da var. Şimdi enflasyonu biliyorsunuz işte manşet enflasyon, çekirdek enflasyon, süper çekirdek enflasyon, işte yapışkan vesaire diye ayırıyorlar. Tabii bunların içinde kaybolmak çok kolay ama şöyle bir durum var. Şimdi manşet enflasyonla çekirdek enflasyon arasında birisinde çekirdek enflasyonda enerji fiyatları yok. Süper çekirdekte de kira fiyatları yok. Şimdi gördüğüm kadarıyla bir riskli taraf şu. Süper çekirdekte yani kirayı dışarı çıkarttığımızda biraz beklenenden hızlı bir artış var. Bu da şu demek oluyor. Aslında tüketicilerin günlük hayatta kullandığı, satın aldığı mal ve hizmetlerin genele yaygın mal ve hizmetlerin fiyatlarının biraz daha hızlı arttığını görüyoruz. Buradaki problem şu. Mesela petrolden kaynaklı olan işte manşet enflasyondaki yükseliş anlaşılabilir. Çünkü orada bir savaş var ve arz problemi var ve Fed ne yaparsa yapsın bunu değiştiremiyor. Zaten başkan da bunu söylemişti en son toplantıda. Peki onu ayrı tuttuk. Dedik ki bu geçici, savaş bitince bu iş düzelir dedik. Kira olayını dedik ki bu zaten düşecek çünkü şu anda işte satılık ve kiralık ev sayıları en fazla seviyede ama insanların satın alma gücü yavaş yavaş azalıyor ve mortgage'lar artıyor. Bu yüzden kira da belki ileride bir şekilde yine aşağı gelecek. Fakat genel tüketim mallarının fiyatlarının yükseliyor olması biraz riskli enflasyonun kontrolü açısından. Bunun haricinde şöyle bir durum daha var. Tüketim kaynaklı enflasyon artışı Amerika'da dünkü PCE verisine bakarsak, yani o veriyi baz alarak konuşursak aslında sürdürülebilir olmayabilir. Neden derseniz kişisel gelir artmazken kişisel harcamanın arttığını görüyoruz. Beklenti üzeri arttığını görüyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Amerikalı tüketiciler büyük ihtimalle birikimlerini harcayarak bu tüketim harcamalarını yapıyorlar. Dolayısıyla bu sürdürülebilir değil. Bu anlamda baktığımızda enflasyon verisinde, PCE verisinde bazı kalemler risk olarak sarı bayrağı havaya kaldırırken bazı kalemlerde diyor ki sarı bayrak şu an için çok önemli değil çünkü bu sürdürülebilir değil ve otomatikman bir ay içerisinde, 2 ay içerisinde neyse artık buradaki bu harcama bitecek ve talep bazlı enflasyon zayıflayacak diyor. Fed açısından buna baktığımızda çok büyük ihtimalle bu Fed'in yeni bir faiz artırımı ivedi bir şekilde yeni bir faiz artırımına gitmesi için gerek ve yeterli şartları karşılamaz. Zaten siz de aynı şeyi söylemiştiniz. Dolayısıyla önümüzdeki toplantı büyük ihtimalle Fed'in pas geçeceği bir toplantı olur diye düşünüyorum. Ama Aralık toplantısı hala bence son derece canlı. Piyasadaki baskı son derece yüksek. İşte görüyorsunuz hafta başında Avustralya Merkez Bankası da faiz arttırdı. Şu anda Avrupa'da adına kriz denir mi henüz bilmiyorum ama Fransa tahvillerinde özellikle çok ciddi bir satış var ve tahvil piyasası Avrupa'da hala Avrupa Merkez Bankası'nı bir faiz artışı için daha rahatlıkla zorluyor gibi gözüküyor. O anlamda muhtemelen faiz artış serisi küresel anlamda, Fed için söylemiyorum ama küresel anlamda henüz bitmiş değil. Ama Fed'inki çok büyük ihtimalle sizin de söylediğiniz gibi Aralık ayına ertelenmiştir.
0: Şimdi burada tabii birbirinden farklı görüşler duyduk hafta içerisinde. New York Fed Başkanı Williams'ın açıklamaları vardı. Mesela faiz artırımı da aceleci olmaya gerek yok diyor ama işte bir önceki haftadan da dinlediğimiz bir

0: koro halinde gelen işte Michael Barr var, Barkin var, Collins var, Hammock var. Her birisi diyor ki ama enflasyon hala hedefin üstünde. Burada çok yapışkan. Faiz dışında bunda nasıl mücadele edelim diyenler var. Bakalım piyasa iki tarafında tabii elini zorlamaya devam edecek. Özellikle de Walsh rehberlik vermekten kaçındığı bir ortam içerisinde. Diğer yanda da dediğiniz gibi Avrupa'nın da işleri aslında kolay gitmiyor. Çünkü orada Almanya, Fransa başta olmak üzere en son İtalya'nın da eklendiği şekilde tahvillere ciddi anlamda satışlar geldi. Fransa bir taraftan bütçe kriziyle uğraşıyor. Savunma dışındaki bakanlıklar tasarrufa gitsin şeklinde başbakandan açıklama geldi. Bir yandan da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde seneye ne kadar koltukta oturacak belli değil. Hem Fransa Cumhurbaşkanlığı adaylığına çok da sıcak bakmadığını söylüyor. Belki anketlerde Le Pen iyi gidiyor diye de olabilir, bilemiyorum. Ama bir taraftan da böyle bir belirsizlik de var. Şimdi buradan baktığınızda Morgan Stanley diyor ki dolarda ben yanılmışım. Seneye ikinci çeyrekte bir onu beklerim. Ne dersiniz Özgür Bey?
1: Evet, buna ne yazık ki diye başlamak istiyorum. Çünkü doların yükselişi gerçek anlamda küresel olarak birçok özellikle emtia fiyatının yukarı doğru gitmesi anlamına geliyor. Çünkü birçoğu halen dolarla değerleniyor diyebiliriz. Ayrıca doların yukarı gitmesi boşuna değil, özellikle Amerikan tahvillerinin faizlerinin yukarıda olması dolara ekstra kuvvet veriyor. Şöyle söyleyeyim size, şu anda bu sabah açıp işte G7 para birimlerinin dolara karşı olan grafiklerine baksanız hemen hemen hepsi belirli bir destek seviyelerine teknik açıdan gelmiş gibi gözüküyor. Ama işte Yeni Zelanda doları, Avustralya doları, birisi dün birisi bugün yeni düşükler yapıyor dolara karşı. Bu açıdan baktığımızda teknik olarak hani işte çok güzel buralardan bu döner diyesiniz geliyor ama fundamental açıdan baktığınızda bu pek doğru bir şey gibi gözükmüyor. Sanıyorum dolar endeksi bu roundda bir önceki rounda göre biraz daha yukarılara gidecek gibi gözüküyor. Hani ölçüsünü söylemek çok zor çünkü bir sürü faktör var. Yani bu sefer Avrupa tahvilleri sizin de söylediğiniz gibi çok hızlı hareket etti. Onun etkisi birazcık daha kurun dolar lehine paritelerin yürümesini biraz yavaşlatabilir. Çünkü euro faizi yükseldiği için euro da yavaş yavaş faiz artırımı beklentisiyle biraz daha güçlü durabilir. Ama sonuçta ekonomik bazda baktığımızda, makroekonomi açısından baktığımızda Avrupa'da hem biraz istikrarsızlık göstermeye başladı hem de sizin de bahsettiğiniz üzere siyasi açıdan da bazı karışıklıklar var. Hani o yüzden şöyle söyleyeyim, büyük ihtimalle portföyümün bir kısmını euroya çevirmeyi çok arzu etmezdim şu anda. Paritede biraz daha aşağılar görünüyor, dolar endeksinde biraz daha yukarılar görünüyor. Ne zamana kadar ama onu söyleyeyim. Şimdilik Aralık ayındaki Fed toplantısına kadar biraz daha güçlü dolar ortamı yaşarız diye düşünüyorum ama ondan sonrasında hani orada verilecek sinyaller çok önemli. Çünkü şunu unutmamak lazım, şu anda neredeyse bütün pariteler aslında kendi dinamiklerinden ziyade dolar dinamiklerinden dolayı fiyatlanıyor. O yüzden en önemli şey şu anda herhalde Fed toplantısı olacaktır. O da Aralık ayındaki toplantı. O zamana kadar güçlü dolar 3 aşağı 5 yukarı devam eder diye değerlendiriyorum.
0: Peki Özgür Bey, bu kadar belirsizlik olan bir ortamda VIX'in böyle 14'lerde 16'larda kalmasını nasıl yorumlamak lazım? Bunu yapay zeka ile mi açıklarız? Uras Çay'la da konuştuğumuzda bu yönde bir cevabı olmuştu. Diğer yanda da tahvilde gördüğünüz bu çalkantı için bir ısı haritası yapacak olsanız her taraf kırmızı mı? En kırmızı neresi? Hiç yeşil ekran var mı?
1: Şöyle tahvil konusunu söyleyeyim. Tahvilde sadece Çin tahvillerinde çok yükselmeyen bir faiz hikayesi var. Onun haricinde dünyadaki her yerde Japonya ve Fransa başta olmak üzere çok ciddi bir faiz artışı var tahvillerde. Sanırım orada şöyle oldu biraz. İlk başta Amerika çok koştu. Şimdi Fransa, zaten Japonya onunla birlikte koşuyordu tahvil faizleri ama orası haklı nedeni var. Çünkü faiz artırımları serisinde olan bir merkez bankası var ve enflasyon biraz sıcak gidiyor. Fransa tarafında yeni gelinen seviyeler rahatsız etmeye başladı. Orası da aslında yükseliyordu. Fakat şimdiki seviyeler rahatsız etmeye başladığı için biz daha çok şimdi konuşuyoruz ama orası da bir süredir koşuyordu. Dolayısıyla tahvil piyasası hala bu şekilde. Faizin yüksek olması tabii ister istemez

0: hisse senedi piyasası üzerinde baskı yapıyor. Çünkü sonuçta siz analiz yaparken bir şirketi değerlemeye çalıştığınızda risk free rate dediğimiz, risksiz oran dediğimiz daha çok işte tahvil piyasasındaki gösterge tahvil üzerinden bir hesaplama yapıyorsunuz. Orayı baz alıyorsunuz. Oranın faizi yükseldiği zaman hedef fiyat hesapladığınızda daha çok iskontolanıyor orası. O yüzden bir kere orada bir negatiflik var. Bunun haricinde büyüme hisseleri klasik olarak sermaye ihtiyacı içindedirler ve sermaye maliyeti, kaynak maliyeti arttığı zaman bu hisseler çok tercih edilemeyecek hale geliyor ki şu anda baktığımızda mesela sektör olarak çok güçlü gördüğüm ilerleyen senelerde çok başarılı getiriler üretebileceğini değerlendirdiğim işte uzay savunma teknolojileri hisseleri, fiber optik hisseleri gibi hisse grupları maalesef şu anda son derece zayıf performans gösteriyor. Bunun temel nedeni bence faizin yüksek olması. Çünkü bu şirketler aynı zamanda devletlerin de gözdesi olan şirketler ama buraya kaynak aktarımı zorlaşıyor maliyetler arttığı için. Dolayısıyla endeksler biraz da endeks mühendisliği var Zeynep Hanım orada. Yani şu, özellikle son 2 haftadır muhteşem yedili hisselerinin daha fazla gittiği, paranın biraz daha oraya aktığını görüyoruz. Tam da dediğim sebepten dolayı faiz yükseldiği için daha çok nakit dağının üzerinde oturan teknoloji hisseleri tercih ediliyor. Nakit ihtiyacı olanlar oldukça zayıf kalıyor. Şimdi VIX'in yükselmemesinin nedeni tabii endeks mühendisliği dedik ya, biraz da ondan. Bir şekilde piyasa endeksi ayakta tutuyor. Bazı hisseler yani hisselerin geneli düşse bile. Hatta bu anlamda piyasa genişliği dediğimiz indikatörler var. İşte hisselerin yüzde kaçı 4
1: 52
0: haftalık
1: haftanın falan
0: zirvede,
1: zirvesinde,
0: dipte
1: dibinde
0: gibi.
1: hatta evet. 52 haftalara da çok bakıyoruz değil mi? Mesela işte o S&P'de rekora mesela hamle yapıldığı dönemde en çok bu sorgulandı geçen haftalarda. Yani 52 haftanın en düşüğünde olan hisseler
0: Bravo.
1: Üzerindeki hisselerin daha fazlasıydı. Onların üzerinde yer aldılar. O yüzden herkes bir sorguladı. 99'dan beri zannediyorum görmediğimiz bir tablo bu.
0: Aynen dediğiniz gibi. Dolayısıyla orada VIX'i yani hisseler çoğunluğu düşse bile VIX'i yönetmek diyelim. VIX'i aşağıda tutmak kolay. Ama ben daha çok çıplak VIX'e bakmaktansa VIX endeksi var. Zeynep Hanım, VIX'in
1: Evet.
0: volatilitesi yani onun öbür türevi. VIX'in volatilitesiyle ilişkilendirmeye bakıyorum ve orada gördüğüm kadarıyla piyasa aslında düşüşe karşı biraz koruma pozisyonları almaya başladı bir haftadır diyebilirim size.
1: Şimdi ben bir yandan VIX'i çizeyim, başlığını yazayım diye uğraşırken siz cevabı bitirdiniz. O yüzden hemen şöyle devam edeceğim ben de Özgür Bey. Şimdi sizin Eylül ayında yayınladığınız bültenlere baktığım zaman işte yen var, bakır var, altın var, Amerikan seçimleri var, VIX var içerilerinde. Ama herkes diyor ki petrole bakmamız lazım. Yani tahvil yatırımcılarının da adeta bir petrol işlemcisine dönüştüğüyle ilgili MarketWatch'ta bu hafta yazı vardı. Yine bugün zannediyorum Wall Street Journal'da vardı. Diyorlar ki artık tahvil yatırımcıları bir şans daha verir mi diye para piyasası uzmanları bir anlamda olta atıyorlar yatırımcıya. Şimdi buradan baktığınızda petrolde böyle bir bandı mı hedef almak lazım? Çünkü nokta atış tahmininde bulunmak çok zor. Her gün papatya falı bakıyoruz. Müzakere var mı yok mu? İşte Suudi Arabistan Yanbu'dan ihracat yapıyor mu yapmıyor mu? İşte uydu görüntüleri nelere işaret ediyor? Yok Goldman Sachs kaç milyon varil hesaplamış filan diye bir sürü farklı yere bakıyoruz. Şimdi o zaman petrolü nerede kerteliz alacağız? Buna göre mesela merkez bankaları nasıl politika tasarlayacak?
0: Evet, söylediğiniz gibi petrolü öngörmesi gerçekten çok zor. Ancak son haberde gördüğüm kadarıyla şimdi seçime yaklaştıkça Trump biraz daha fazla sanki ödün verir hale gelmiş vaziyette ve büyük ihtimalle seçimde seçmenin önüne seçim öncesinde bir tarafta en azından barış haberleriyle gelmek istiyor. O yüzden hem Rusya-Ukrayna gerginliğinde hem de İran tarafında çalışmalar yüksek. Özellikle İran tarafında biraz daha fazla ödün verecek gibi gözüküyor. İran'da bu sefer sanki biraz daha yumuşamış gibi. Çünkü İran'da şunu biliyor olmalı. Eğer seçime kadar kendi işine gelebilecek bir anlaşma imzalarsa imzaladı. Seçimden sonra onu imzalaması hemen hemen imkansız gibi gözüküyor ve savaş ondan sonra devam eder. O yüzden seçime doğru bir anlaşma gelebilir. Bu sefer gerçekten ihtimaller biraz daha yüksek diye ben değerlendiriyorum. Bu da petrol fiyatını aşağı çekecektir. Ama benim WTI için konuşursak, hani en sıkışık yerde bile 70-75 dolar aralığındaki koridora kadar inerse bu harika olur diye söyleyeyim. Daha aşağısını pek öngöremiyorum. Çünkü barış yapılsa bile ve petrolün geçişine izin verilse bile çok hasar almış rafineriler ve petrol iletim hatları var. Bunların onarılması ve full fonksiyon çalışır hale gelmesi zaman alacaktır. Buna karşılık dediğiniz doğru. Neyi trade ediyorsanız edin, bugün mutlaka ekranınızın baş köşesinde diyebilirim size petrol fiyatının olması gerekiyor. Çünkü hani biz hep şöyle söyleriz, sevin ya da sevmeyin ama tahvil piyasası bu sermaye piyasalarının bel kemiğidir deriz. Şu anda sanki o biraz daha bel kemiği şeye bakıyor, daha fazla petrol fiyatına bakıyor. O nedenle petrolün akışını çok dikkatli inceliyoruz ve gördüğümüz kadarıyla haberlerde genel olarak her ne kadar barış ortamı tam gelmese bile çeşitli rotalardan petrol akışının arttığını söylüyorlar. Hatta okuduğum bir haberde savaş öncesi bazı rotalar için tabii savaş öncesi seviyelerin bile üzerine geldiği konuşuluyor. Ama sonuçta burası manşet habere bakacaktır. Detay güzel tabii ki ama gerçek fiyatlama bir barış olduğu zaman olacaktır. Yine de en azından seçime kadar, ki bu da bize bir aylık süre veriyor. Bu bir aylık süre içerisinde petrolün çok yükseleceğini düşünmüyorum Zeynep Hanım. Demin söylediğim gibi ne olursa olsun barış yapma isteği var. Bu çerçevede biraz daha ılımlı bir ay görebiliriz. Ama şunu unutmamak lazım. Bahsettiğiniz raporlarda, sanırım iki hafta öncenin raporuydu, genel eğilim Amerika'daki ara seçimler öncesinde işte 90 günlük ve 180 günlük sonrasına bakmıştım. 90 gün öncesi ve 180 günlük sonrasına bakmıştım o analizde. 90 gün öncesinde genel olarak piyasa belirsizlik nedeniyle, seçim belirsizliği nedeniyle satmaya çalışıyor. Fakat sonrasında, seçimden sonra adayın, hangi adayların kazandığı, hangi partinin kazandığı önemli olmayacak şekilde sadece belirsizliğin ortadan kalkması nedeniyle endekslerde alış yapıyor ve hisseler seçim öncesi seviyelerin üzerine geliyor. Bu sefer de buna benzer bir yine hareket patikası hisseler için çalışabilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi bir yandan da Özgür Bey, bu kadar işte aşağı gelse bile yapışkan bir enflasyondan bahsediyoruz. İşte savaş ajandası devam ediyor. Hem Rusya, Ukrayna hem de İran, Amerika, İsrail ekseninde. Diğer tarafta bunca belirsizlik var diyoruz. Çok soru işareti var yatırımcının kafasında diyoruz. Merkez bankaları da alıyor diyoruz. Buna rağmen altın Eylül ayını %6,6 aşağıda tamamladı. Şimdi bundan da bahsetmeden geçmeyelim. Bizde de hani klasik yatırım araçlarından bir tanesi, işte hane halkı anketlerinde de çıkıyor. Altın alırım diyenlerin teveccühü yüksek kalmaya devam ediyor. Buradan baktığınız zaman Amerika'nın tahvil faizinin bu derece yükselmesi mi altını baskıladı? Ya da zaten burası benim güvenli limanımdı, o yüzden likidite ihtiyacımı da buradan karşılayayım diyenler mi arttı? Neden altın fiyatı yukarı gitmedi?
0: Şimdi altının yukarı gidememesinin en önemli nedeni Zeynep Hanım, faizin bu kadar yüksek kalması. Çünkü faiz yüksek kaldığı zaman doğal olarak iç verimi olmadığı için altını yukarı taşıyacak kadar büyük bir para girişi, spekülatif para girişi olmuyor. Bunu söylemekle beraber şunu da çok rahatlıkla ifade edebilirim. Altın ETF'leri geneline baktığınızda sanıyorum 8-9 haftadır çok net bir para girişi var. Ha ne var? Son 3 haftadır azalarak devam ediyor. Fakat hala bu hafta dahil para girişi var şu anda pozitifte. Future kontratları tarafında büyük spekülatörlerin, varlık yöneticilerinin de şöyle yaklaşık 2 aydır 3 aydır filan longlarını ağır ağır yeniden oluşturmaya başladığını KOT raporundan görüyoruz. Dolayısıyla aslında alıyorlar dediğiniz gibi. Merkez bankalarını zaten söylemiyorum. Hatta Mayıs ayından bu yana Çin Merkez Bankası son senelerin en büyük alımlarını yaptı. Hani bunu da görebiliyoruz. Dolayısıyla orada talep var, fakat alıp götürmek için sürümden gelebilecek bir momentum oluşmuyor. Şimdi bu ayı eksi gidiyor olmasının nedeni de şu daha çok. Özellikle bu hafta başında gelen bir günlük derin bir satış oldu. %3'lük bir satış oldu. Bunun nedenini ben şöyle yorumluyorum. Başka hiçbir yerde hani açık bir neden göremedim ama benim düşüncem sanırım başka bir yerlerde teminat tamamlama çağrısı alan

0: büyük bazı yatırımcılar işte yakın fiyatlardan maliyetlendikleri altınları hızlıca satmak istediler diye düşünüyorum. Çünkü başka bir hani ne bir yapısal bir neden var, ne bir makro bir neden var, efendim ne bir başka bir şey olabilir. Tek neden bu gibi geliyor. Dolayısıyla bu one-off dediğimiz hani bir kerelik bir satış mı acaba diye düşünüyorduk. Şu anda da öyle görünüyor. Satışın devamı gelmedi. Hatta arkasından alımlar geldi falan. Büyük ihtimalle bunun devamı çok fazla gelmeyecektir diye düşünüyorum. Faiz tabii agresif yukarı gitmediği sürece. Ama size şöyle şu kadarını söyleyebilirim. Bu kadar ciddi bir alım süreci olduğu halde, olduğu süreçte diyelim. Artı şunu unutmamak lazım. Geçen sene en çok veya işte geçen sene değil tabii 2026'nın baş ortalarında en çok konuşulan konu debasement'tı, hatırlayın.
1: Evet.
0: De-dollarization dedikleri. Yani dolar varlıklardan biraz uzaklaşma hikayesiydi. Bu görünüşe göre faizin fütursuzca yükseliyor olmasına bakarsak bu eğilim aslında devam ediyor. Sadece şu anda çok konuşulmuyor. Hal böyle olunca ister istemez Amerikan tahvillerinden kaçış ve bir miktar daha altına giriş devam edecektir diye değerlendiriyorum. O yüzden altın için pozitif görüşümü koruyorum yani bu satışa rağmen.
1: Ve biz de size çok teşekkür ediyoruz. Özgür Hatipoğlu, NDM Global Advisory CEO'su. Şimdi bugün ajandası kabarık, çok kısa onu da hemen hatırlatayım. İçeride haftalık istatistikleri göreceğiz. Amerika'da haftalık işsizlik maaşı başvuruları, inşaat ruhsatları var. Ama diğer tarafta küresel çapta imalat PMI verilerini de yine karşılayacağımız bir gün olacak. Bir yandan da içeride İTO enflasyonu ve Bloomberg KT tüketici güven endeksini göreceğiz. Amerika'nın bilanço ajandasında bugün öne çıkan isimse Nike olarak karşımıza çıkıyor. Bir de görev süresi dolmadan başkanlığı bırakabileceğini söyleyen Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın bugün bir konuşması olacağını görüyoruz ajandada. Öncesinde ise içeride yaşadığımız fon gelişmelerine ilişkin acaba ülkenin kredi notu etkilenir mi, etkilenmez mi? Konuyla ilgili Fitch Kıdemli Direktörü Douglas Winslow konuştu ve şu anda riskleri yönetilebilir gördüklerini söyledi. Bu röportajdan kesitle beraber sabah raporunu noktalayacağız. Az sonra yatırım bülteninde tekrar buluşmak üzere.
2: Bizler de elbette gelişmeleri yakinen takip ediyoruz ama mevcut konuşulan rakamları düşünecek olursak bu Türkiye'nin GDP'sinin sadece %1'ini temsil ediyor. Yani elbette yasal çerçeveler neyi gerektiriyorsa bu yapılacaktır. Bu tabii ciddi bir şok Türkiye için. Bunun farkındayız. Ancak çok ciddi bir sistemik etki yaratacağını da beklemiyoruz. Yani Türkiye'deki piyasaları ve genel hatlarıyla finansal sistemi düşünerek söylüyorum bunu. Elbette negatif bir etkisi olacaktır genel hatlarıyla Türkiye üzerinde ama söylediğim gibi bunlar gerekli müdahalelerle ve gereken adımların atılmasıyla toparlanacaktır. Mesela Merkez Bankası tarafında tabii likidite desteğinin devam ettiğini görüyoruz. Aynı şekilde hisse senedi piyasalarının da istikrarlı seyrettiğini görüyoruz. Tabii para piyasası fonları tarafında büyük gibi gözüken meblağlardan bahsediliyor olabilir. Ancak bu söylediğim gibi Türkiye'yi çok ciddi bir şekilde etkilemeyecektir. Ve şu zamana kadar da dolarizasyonda da örneğin çok büyük bir artış gözlemlemedik. Tabii yatırımcılar da gelişmeleri takip edecektir. Bundan etkilenen yatırımcılar varsa acı verici olacaktır. Belki de zor olacaktır toparlanmaları. Ama ekonomiyi genel hatlarıyla düşündüğümüz zaman bu gidişat, iyi gidişat devam edecektir. Çünkü söylediğim gibi GDP'nin sadece %1'inden bahsediyoruz ve hükümet de yasal merciler de gereğini yapacaktır. Söylediğim gibi yatırımcılar bundan etkilenmiş olabilir. Bunun o taraf için bir toparlanma gerekecektir. Ama mali açık ya da diğer detayları düştüğümüz zaman bu kontrol altında yönetilebilecek bir süreç diye düşünüyorum. Uzun süredir enflasyon bizim de takipimizde. Şimdi 2026 için tahminimiz yıl sonunda %30 gibi bir seviye. Şimdi tabii bu sene yüksek enerji fiyatları gibi bir realitemiz oldu. beklentiler de tabii bu tarafta etkilendi. Ve bütün ilgili gelişmeler de tabii Merkez Bankası'nı zorladı mevcut politikaları konusunda. Ama koşullar görece iyi gözüküyor ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da doğru adımlar attı. Zaten 100 bas puanlık bir değişikliğe gitmişti. Enflasyon seviyesinin yüksek gözüktüğü bazı kalemlerde ciddi ciddi toparlanmaların görüldüğünü de hesaba katacak olursak, tabii 2027 için de beklentimizi %23 civarlarında tutuyoruz. Bu tabii bazı, daha doğrusu Fitch'in takipinde olduğu diğer bazı ülkeleri düşündüğümüz zaman bu çok yüksek bir seviye olarak gözükebilir. Ama önümüzdeki sene için değerlendirmemiz şöyle. Petrol fiyatları zaten toparlanmaya ve düşüşe geçtiği için önümüzdeki yıl bu daha iyi olacaktır. Dolayısıyla son değerlendirmemiz bu şekilde. Yani bunun ciddi hatlarıyla değişiklik yaşayacağını da beklemiyoruz. Tabii enerji fiyatlarındaki değişikliğe göre de Merkez Bankası kendi beklenti ve hedeflerini değiştirecek olabilir.
3: Reklam.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Yatırım bülteninden günaydın. Ben Zeynep Berataman Önal. Bugün 1 Ekim ve yeni güne başlarken bilinmesi gerekenleri hemen şöyle bir turlayalım. Öncelikle sabah saatlerinden bu yana kırmızı son dakikalarını veriyoruz. Dün gece saat 3'te SPK'dan bülten geldi. Bu çerçevede yine SPK, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılması yönünde bir karar verdi. Mutabakatı tamamlanan yatırımcılar için Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun hesaplayacağı net yatırım tutarı esas alınacak. Bu tutarın ana para olup olmadığı henüz net değil. Bunun yine bir kez daha biz altını çizelim. Tutar 1 milyon TL'nin altında kaldığında tamamı, 1 milyon TL'nin üzerinde ise 1 milyon TL'lik ara ödeme yapılacak. Burada kişi bazında değil, hesap bazında gidileceğini, yani bir kişinin birden fazla bu anlamda yatırım fonu varsa ona göre bir ödemeyi takip edeceğini ifade edelim. Uygulama para piyasası fonlarından başlayacak. Fon payı iade edilmeyecek. Pay iadesi ve kalan hakların hesaplanması nihai tasfiye aşamasında gerçekleşecek. Bu arada teknik seviyelerden bahsedecek olursak, Borsa İstanbul nezdinde dün ayı piyasasına girdiğimizi belirtelim. BIST tarafında ve BIST tüm tarafında, özellikle tüm tarafına baktığımızda Eylül ayında dolar bazında %22,5'luk bir değer kaybıyla Ağustos 2018'den bu yana en kötü aylık performans piyasanın değerini 96 milyar dolar birden sildi diyebiliriz. Hal böyleyken bir tarafta içeride enflasyon açısından takip ettiğimiz göstergelerden Eşel Mobil'de sona gelindi. Borsa İstanbul tarafındaki gelişmelerden bir de enflasyon tarafına geldiğimizde Ağustos ayında motorinde başlayan kademeli ÖTV uygulamasına yeni düzenlemeyle benzinin de dahil edildiğini takip ediyoruz. Buna göre kurşunsuz 95 oktan benzinin ÖTV'si 31 Ekim 2026'ya kadar 7,90 TL olarak uygulanacak. Vergi tutarı 1 ila 30 Kasım döneminde 11,36 liraya, 1 Aralık 2026'dan itibaren ise 14,82-77 liraya yükselecek. Trump ise kendi tarafında enerji maliyetleriyle boğuşuyor. Dizel tarafında ihracat yasağını değerlendirdi. Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, dizel ihracatının yasaklanması seçeneğini masada bulundurduklarını, bunun benzin fiyatları üzerinde olumsuz etkisinin olabileceğini ifade etti. Amerikan Enerji Bakanı Chris Wright da burada yine görüşünü verdi. Haftalardır, aylardır her gün bu konu üzerinde çalışıyoruz dedi. Ve dün Amerika'da beklentinin altında gelen enflasyon verisi, New York Fed Başkanı Williams'ın bu hafta Fed'de faiz artırımında aceleci olmaya gerek yok minvalindeki açıklamaları ile beraber Goldman Sachs'a Fed'e ilişkin faiz artışı beklentisini Ekim ayından Aralık ayına revize etti. Bu arada yine Bloomberg terminalinde de baktığımız zaman para piyasalarında Ekim ayına ilişkin faiz artırım ihtimalleri %30'lara kadar geri çekildi. Aralık ihtimali ise %80'i aşmış vaziyette. Ve altın konusunda Güney Kore'ye döndüğümüzde 13 yıl sonra bir ilke imza atacağını takip ediyoruz. Güney Kore Merkez Bankası yurt içi üretim kaynaklı altın satın almayı planlıyor. Aralık ayında 1 ton kadar. Böylelikle 2013'ten bu yana atmadığı bir adımı atacağını da izleyeceğiz Güney Kore tarafının. Ve yeni güne başlarken veri ajandasının yoğun olacağını da yine hatırlatalım. Bu yoğun veri akışında hangi başlıklar öne çıkar turlayalım.

0: Yoğun veri maratonu saat 9.55'te Bloomberg KT Tüketici Güven Endeksi Eylül okuması ile başlayacak. Saat 10.00'da içeride biz ISO İmalat PMI Eylül verisini göreceğiz. Almanya tarafında İmalat PMI Eylül verisi saat 10.55'te gelecek. Saat 11'de ise Euro bölgesinde İmalat PMI'ını göreceğiz. 11.30'da verinin İngiltere versiyonu karşımızda olacak. Sabah saatlerinde de yine Japonya ve Güney Kore verilerini takip ettik. İmalat PMI'lar cephesinde. Saat 12.00'da Türkiye'de İTO'nun açıklayacağı enflasyon verileri ajandamızda yerini aldı. 12.00'da ise Euro bölgesi işsizlik oranı açıklanacak Ağustos ayına ilişkin okuma ile beraber. Saat 14.30'dan itibaren içeride para ve banka istatistiklerini göreceğiz. Merkez Bankası'nın brüt net ve swap hariç rezerv rakamları, aynı zamanda yine yurt içi yerleşiğin pariteden arındırılmış döviz tevdiat hesabı seviyeleri ve bir de yabancının Türk varlıklarına gösterdiği teveccühü devlet iç borçlanma senetleri ve hisse senetleri üzerinden takip edeceğiz. Saat 15.30 olduğunda Amerika'da haftalık işsizlik maaşı başvuruları ajandamızda olacak ama bununla da veri ajandası bitmeyecek. 16.45'te imalat PMI verisi Eylül'e ilişkin bir veriyle karşımızda olacak. 17.00'da ASM imalat PMI rakamını ve inşaat harcamaları Ağustos verilerini de bir yandan piyasalarla beraber biz de takip edeceğiz Bloomberg HT'de. Ve öne çıkan gelişmeleri İS Capital gelişmekte olan piyasalar kıdemli danışmanı Emre Akçakmak'la değerlendireceğiz bu sabah. Emre Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle tabii Amerika başta olmak üzere gelişmiş ülke evreninde gördüğünüz tahvil faizi artışlarını şöyle bir gelişmekte olan piyasalar merceğinden okumaya çalışalım bu sabah sizinle. Risksiz faizlerde, özellikle Amerika'da tırnak içerisinde tabii risksiz bir faizde böylesine bir yükseliş olduğu ortamda gelişmekte olan riski yine de alınır mı? Alınır derseniz nerede?
1: Çok belli ülkelerde alınır. Gelişmekte olan piyasalarda aslında çok çok bu kadar ciddi tarihsel olarak bakarsak artışlar olmadı. Kısa vadede şu oluyor. Amerika ve Avrupa'daki faiz artışları, gelişmekte olan piyasalardaki artışları da bekleriz ama o artışlar henüz gelmek yerine biraz daha kurlarda zayıflık başladı. Yani çok yavaş bir şekilde gelmekte gelişen piyasalara. Ayrıca yine sabit getiri tarafında baktığımız zaman gelişen piyasaların çoğunda gayet yüksek faiz oranları var. Çoğunda demeyelim ama hani seçili Afrika ülkeleri, Asya ülkeleri, büyükler hariç, Çin, Tayvan, Güney Kore hariç küçük ülkelerde orada biraz daha bu işi bu şekilde götürebilecek seviyede faizler var. Ama merkez bankalarının da yavaş yavaş faiz artırımına başladığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemin hikayesi de bu olacaktır.
0: Şimdi tabii bir tarafta biz merkez bankalarının faizlerle ilgili nasıl hamleler yapacağını izlerken bir yandan da siyaset ajandaları da var. İşte Amerika'da Kasım'da gelecek ara seçimler, gelecek sene Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde acaba Le Pen'e rakip olur mu noktasında, acaba anketlerde Le Pen önde gidiyor diye mi aday olurum diyemiyor diye sorgulayanlar var. Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nı birkaç ay önce görevi bırakabilirim dedi ama siyasete de çok sıcak bakmıyor minvalinde okuyoruz. Her şartta Morgan Stanley diyor ki biz doları yanlış okumuşuz. Gelecek sene ikinci çeyrekte bir ona inecek parite. Şimdi buradan baktığınız zaman acaba parite nereye gidiyor? Avrupa Merkez Bankası Amerika'dan daha agresif faiz artırımlarına gitmek zorunda kalacak mı?
1: Kalabilir ama iki tarafta da aslında biraz paralel giden bir süreç olur. Avrupa yine aşağıda kalacaktır. Ama hani orada ben çok net bir şey söyleyemiyorum. Çünkü petrol fiyatı var, piyasalardaki dinamikler var. Amerika'da da hala nereden bakarsak yani son 22 senenin en yüksek faiz ortamı var ve faiz artırımları Fed'in açısından baktığımızda yeterli midir, yetersiz midir bu konuşulur. Ama şimdi bir senaryo kurarız, 6 ay sonra hatta 3 ay sonra petrolü bambaşka seviyelerde de görebiliriz. Yani şu anda bence kısa vadeli planlar yapmakta daha fayda var. Bence 6 ay sonra işte siz de bahsettiniz Morgan Stanley'nin fikir değişikliği, bu fikir değişikliklerinin çok olacağı bir dönemdeyiz. Böyle zamanlarda bence çok güçlü bir uzun vadeli ana senaryo yapmak yerine kısa vadeli mevcut durumun devam edeceği, Amerikan dolarının biraz daha yükselme eğiliminde olacağı bir planla hareket etmek daha doğru olur diye düşünüyorum.
0: Bu arada ekranımızda bir son dakika var Emre Bey, izninizle onu da hemen söyleyelim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı

0: Cevdet Yılmaz'dan geliyor açıklama. TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açılmaktadır diyor. Tekrarlayalım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geliyor son dakikalar ve diyor ki Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yarın sabah gerçekleştirecek. Hatırlayacaksınız, fonların tasfiye sürecine ilişkin 10 kişilik bir kurul kurulmuştu. Bununla birlikte bu kurula da başkanlığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın edeceği ifade edilmişti. Buradan gelişmeleri de bir yandan izliyoruz. Şimdi gelişmekte olan piyasalarda yatırım yapmak zaten her zaman biraz daha yüksek bir risk iştahını gerektirir. Bunu bilerek yatırımcı genelde gelir. Şimdi içerideki fon gelişmelerini gelişen ülke yatırımcısı evreninden baktığınızda nasıl okursunuz Emre Bey? Yatırımcı bu gelişmelerden nasıl etkilenir? Uluslararası yatırımcı gözüyle aslında görüşünüzü merak ediyorum.
1: Yani biraz şakayla karışık çok ciddi bir mesele ama nasıl okuruz? Okumak istemeyiz gelişen piyasa yatırımcısı olarak böyle bir durumu. Yani bu tamamen gelişen piyasalarda görmek istemediğimiz bir gelişme. Sadece Türkiye'yi kastetmiyorum. 80'lerde ve 90'larda gelişen piyasalar nasıl bir durumdaysa öyle. Hiç istemediğimiz, çok gereksiz, anlaşılması çok zor bir gelişme. Ve bir an önce bunun yeniden düzeltilmesi ve güvenin sağlanması gereken bir ortam var. Yani böyle bir ortamda genellikle zaten yabancı yatırımcının çok fazla ilgisi yoktu ülkemize. Böyle bir ortamlarda bir adım değil birkaç adım birden geriye gidip bekle ve gör şeklinde takip edeceklerdir Türkiye piyasasını.
0: Diğer tarafta tabii bir MSCI tehlikesi ortadan kalktı mı diye de merak ediliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü en son yapılan açıklamalardan sonra MSCI'den gelen uyarılardan sonra epeyce adım atıldığını gördük. Hem SPK hem de Merkez Bankası ve BDDK nezdinde eşgüdümlü şekilde.
1: Ya burada ironik olan durum MSCI'nin attığı adımlardan sonra bazı kararlı adımlar bu sorunları çözmek için atılmış oldu Türkiye'de. MSCI zaten Haziran ayında ufak sinyallerini Haziran-Temmuz döneminde işte yeni adımların atıldığını görüyoruz ama bunların uygulanmasını da görmek istiyoruz şeklinde küçük bir parça açıklaması vardı. Daha sonra bazı şirketler Borsa İstanbul'da 30-100 endeksine eklenmek üzereyken son anda fikir değiştirildi. Yani orada bir şeyler oldu o dönemde. Eminim onlar da bu adımları izliyorlardır ve şu anda bence atılan adımlar çok gerekliydi. Yeterli mi onu bilmiyoruz. Pratikte bizi nerelere götürecek? Önümüzdeki birkaç hafta oynaklık çok fazla olacaktır. Tasfiye edilmekte olan fonlar var şu anda bu süreçte olan. Ama MSCI açısından baktığımızda bence şu aşamada Türkiye'yi gelişen piyasalar endeksinden dışarı almak konusunda bir irade göstermeyeceklerdir. Yani öyle bir ortam yok ve bu atılan adımların da onlar tarafından olumlu karşılanacağını ama yine de belki küçük bir cümleyle bu adımları görüyoruz. Yine de çok erken biraz daha beklemeye karar verdik şeklinde bir açıklama da olabilir ama oradan çok negatif bir haber beklemiyorum ben.
0: Diğer tarafta da şu tabii sorgulanıyor. Bizde pazartesi enflasyon verisi gelecek mesela. Normal şartlarda hani Merkez Bankası ne yapar diye buradan yola çıkarak varsayımlarda bulunabilirdik veya işte mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon %2'nin altına indi, inmedi, buraya bakabilirdik. Fakat tabii fon gelişmelerinin yatırımcı hissiyatı üzerinde oluşturduğu etkiler var mı? İç talepte işte bir servet etkisi azalışıyla soğumayı beraberinde getirebilir mi? Bunlar da aslında mercek altına alınıyor. Çünkü son dönemde merkez metinlerinde de zaten iç talepte soğumaya ilişkin ifadeler ana eğilimlere ilişkin de yine açıklamaların içerisinde yer almıştı. Şimdi buradan baktığınızda hem pazartesi gelecek enflasyon verisi size neler düşündürür hem de bizim Merkez Bankamız açısından bir faiz indirim döngüsüne girebilir miyiz? Özellikle yurt dışı tarafında gelişmiş ülkeler tarafında faiz artırımları ile ilgili bir döngüyü piyasalar fiyatlarken.
1: Ben Merkez Bankası'nın çok aceleci olmamasını umuyorum. Çünkü enflasyon aslında bütün bu fon konusunu konuşuyoruz, başka konuları konuşuyoruz. Burada bir cendere içinde sıkışmakta olan insanların birikimleri var ve bu birikimleri %30 enflasyona son 3 senedir hatta 5 seneyi alalım çok daha yüksek seviyelerdeki enflasyona ezdirmemek üzerine insanlar artık ne yapacağını bir anlamda şaşırmış durumda. Yani bu anlamda da öncelik enflasyonda olmalı. Merkez Bankası bunun dışında piyasadaki likidite ile ilgili adımlar attı ve daha çok atabilir duruma göre. Ama umuyorum ki aceleci olmayacaklardır. Evet ekonomide bunun negatif bir etkisi olur ama o da kısıtlı olur. Çünkü servet etkisi baktığımız zaman 18 milyar.

0: milyar dolarlık toplam fiktif bir değerden bahsediyoruz. Bu 18'in belki gerçek değeri veya bu fonlara yatırılan paralar aslında çok daha düşük seviyelerde. Belki buna güvenerek yatırımlar yapılmış olabilir, buna güvenerek paralar çekilmiş olabilir ama toplam ekonomide baktığımız zaman çok çok ciddi bir büyüklüğü yok. Ve Merkez Bankası'nın umuyorum ki hani ipin ucunu kaçırmadan enflasyon konusunda onu bir numaraya çok net bir şekilde koyarak biraz daha belki hatta kararlı bir şekilde buna artık indiğini görmemiz lazım. Çünkü birçok şey maalesef buna bağlanıyor sonunda.
1: Diğer yanda eski Merkez Bankası baş ekonomisti halen de Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hakan Kara'nın da hesaplaması vardı. Bu fon krizinin toplam varlık kaybı üzerinden ekonomi etkisi olacaktır. Fakat altın fiyatındaki dalgalanmanın yanında küçük kalıyor dedi hoca. Bu yıl altın fiyatındaki düşüşten dolayı toplam varlığımız 130 milyar dolar azaldı. Fon krizinden dolayı oluşacak varlık kaybının yaklaşık 5 katı şeklinde bir hesap paylaşmıştı. Onu da aktaralım. Diğer yanda tabii gelişmekte olan evren deyince İşte Brezilya'dan Güney Afrika'ya kadar birçok ülkeyi sıralıyoruz. Şimdi bunların içerisine baktığınızda Karite etrafında bilhassa TL'nin bir cazibesi vardı. Bu cazibe artık yavaş yavaş sönümlenir der misiniz?
0: Aslında hala perspektife koyduğumuz zaman carry trade'de Türkiye hala ilk sıralarda. Yani carry trade'de şu anda Brezilya, Nijerya var, Mısır var, Türkiye var. Birkaç tane piyasa kaldı. Çok fazla piyasa da kalmadı artık. Enflasyon da biraz yükseldiği için ama biz baktığımızda evet cazibesi azaldı mı? Belki %15'ler, 17'ler dolar bazında getiriden şu anda 12, 14, 15'lere düşmüş durumda. Ama bunu biz tekrar perspektife koyarak bütün gelişen ülkelere baktığımızda hala çok ciddi. Hatta o ciddiyet şöyle ki yani biz dünyada faizi en çok istemeyen ülkeyken dünyanın faiz cenneti olduk ve hala o şekilde devam ediyoruz.
1: Peki diğer gelişen ülkeler tarafına baktığınızda gerek tahvilleri, gerek borsaları, gerek para birimleri üzerinden baktığınızda fırsat nerede görüyorsunuz?
0: Şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Gelişen piyasalar bu sene son bir senede %40 getirisi var. Ama bu %40 getirinin çoğu sadece 3 ülkeden geldi. Çin, Tayvan ve Güney Kore. Bunu her zaman konuşuyoruz zaten. Bunların getirisi yani orada kırılıma baktığımızda %55 noktasında. Yani gelişen piyasalar sadece %7 getirmiş oldu. 21 tane gelişen piyasa Türkiye'nin de dahil olduğu. Gelişen piyasalar aslında çok muhteşem performanslar göstermiyor şu anda. Orada belki biraz daha suların durulduğu, yapay zekanın biraz durulduğu ortamda, orada biraz daha gelişen piyasalarda çok geride kalanların yükseldiğini görebiliriz. Türkiye'de de şu anda durum net değil. Önümüzdeki haftalar, aylar boyunca bence hala oynaklık devam eder. Ama biz yeni seneye girdiğimizde yine az önceki enflasyonu konuştuk. Değerlemelere baktığımızda biraz daha borsanın daha fonksiyonel, daha herkesin içini daha rahat eden bir şekilde uygulandığı bir noktaya geldiğimizde orada bambaşka bir senaryo olabilir. Bir de bunun dışında biraz daha küçük piyasalar var. Az önce bahsettiğim Afrika piyasaları, Nijerya, Kenya bugün dünyadaki en iyi piyasa şu anda bu sene için dolar bazında getiriler anlamında. Nijerya, bunlar radar ekranlarımızda olmayan Vietnam, Pakistan bu tip piyasalar, Mısır bunlar iyi performans göstermeye devam ediyor. Yani orada gelişen piyasaların en alt kısmında çok küçük piyasalar ve o ilk 3-5'i dışarıda bıraktığımızda orada ciddi bir potansiyel hala devam etmekte.
1: Diğer yandan az önce saydığınız piyasaların bir kısmında da yapay zeka temasının elbette çok öne çıktığı borsa fiyatlamalarını takip ettiğimiz bir süreçteyiz. İşte bir Tayvan deyince TSMC'yi konuşmadan geçemiyoruz. Bir Güney Kore deyince işte Samsung Electronics veya SK Hynix nereye gidiyorsa borsa endeksinin oraya gittiği bir performans var. Yani aslında çok az hissenin yönlendirdiği bir piyasa hareketi size göre bir endişe kaynağı olabilir mi? Yapay zeka üzerinden sadece 2-3 ismin kocaman endeksleri sürükleyebildiği süreçlerden geçiyoruz. Amerika tarafında da bunu çok sorguluyoruz işte muhteşem yedili üzerinden. Gelişen ülkeler için aynı genellemeyi yapmak mümkün mü Emre Bey?
0: Mümkün, çok mümkün. Çünkü bu üç dediğim gibi bu üç ülke zaten gelişen ülkeler endeksinin %70'ini oluşturuyor. Ve bu %70 şu anda çok ciddi performanstan dolayı buraya çok ciddi bir para akımı da olmuş oldu. Yatırımlar gelişen piyasalara geldi. Ve bu hani bir söylem vardır, bütün tekneleri yukarıya kaldıran suyun yükselmesi, bu su yükseldi. Ama bunun tersi de olabilir. Siz ne kadar iyi durumdaysanız bir gelişen piyasa olarak, oradaki üç ülke, özellikle Tayvan ve Güney Kore'ye baktığımız zaman, oradaki bir sıkıntı bütün gelişen ülkelere biraz daha, hani sistemik ekonomik risk anlamında söylemiyorum ama biraz daha koordineli bir borsa riski, hisse fiyatı riski yaratacaktır. Çünkü bu gelen yatırımların çok hızlı dışarı çıktığını görebiliriz. Bu olacak demiyorum, kısa vadede olabilir demiyorum. Ama bazı şeyler zaman içinde çok aşikardır. Hani bizde olanlar gibi fon konusunda. Burada da çok ciddi bir konsantrasyon riski var. Oradaki en ufak bir sıkıntı biraz daha genele yayılabilir maalesef.
1: Bir yandan da tabii özellikle Amerikan tahvil faizlerinin yükseldiği bir ortamda son süreçte CDS'lerin de gelişen ülke evreninde yükseldiğini takip ettik, sadece Türkiye'de değil. Buradan baktığımızda tabii biz kurumların borçlanmaları üzerinden de hesaplar yapmaya çalışıyoruz. İşte Amerika'nın 10 yılını alırız, üstüne CDS'i koyarız, üstüne şirketin riski neyse o konur ve buradan borçlanır diye. Şimdi buradan baktığınız zaman hem ülke tahvilleri hem de şirket tahvilleri açısından baktığınız zaman gelişen ülke evreninde riskli bir döneme girdik diyebilir miyiz? Bundan sonra borçlanma maliyetlerinin dolar cinsinden bakıldığında ciddi bir yükselişi söz konusu olabilir mi? Bunun belki borsalarda baskısı görülebilir mi? Ve bu anlamda belki yerel cinsi tahviller daha revaçta olabilir mi?
0: Evet, yani sorunuzun cevabı çok ciddi olur mu veya çok krize yol açacak nitelikte olur mu? Bence şu anda öyle bir ortam yok ama Amerikan tahvillerinde zaten 100 bas puan arttığı zaman gelişen ülkelerde de biraz daha uzun vadede 100 bas puan artışı görüyoruz tahvillerde. Bir de onun dışında spread dediğimiz biraz daha spesifik risklerde de biraz daha ufak bir fiyatlanma olduğunu görüyoruz. Yani genel anlamda şu anda finansman maliyetlerinin yükseldiği bir ortama giriyoruz bütün ülkeler için. Az önce onu anlatmaya çalışıyordum. Biraz orada
1: Evet.
0: yeriniz varsa %30 enflasyona, işte %35-40 getirileriniz varsa orada biraz daha yeriniz var. Ama bütün gelişen ülke piyasaları bundan payını alacaktır.
1: Şimdi geçen seneden beri konuştuğumuz aslında bir dolardan kaçış teması var. Özellikle Merkez Bankası rezervlerine gelindiğinde Amerikan tahvillerinden ziyade farklı unsurlara daha çok yöneldiklerini, burada da altının öne çıkan isim olduğunu takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte böyle bir yine dolar cinsi varlıklardan uzaklaşarak altın başta olmak üzere farklı varlıkların rezerv çeşitlendirmesinde gelişen ülkelerde daha çok öne çıkmasını bekler misiniz?
0: Şimdi o hikaye aslında biraz geçen sene yaşandı, dolardan
1: Evet.
0: kaçış.
1: Evet.
0: Bu sene dolar kaçtı yatırımcıdan. Yani altının geri geldiğini gördük, doların yükseldiğini gördük. Kısa vadede de bu faiz ortamında bu duracak gibi görünmüyor. Aynı ilk başta konuştuğumuz duruma gelirsek, yani uzun vadede plan yapmak her zaman zordur ama şu anda petrol özellikle değişkeni de çok önemli bu resimde. Ama baktığımız zaman şu anda %5,5, 5,6 30 yıllıklar, 5,3 30 10 yıllıklar Amerika'da konuşuyoruz. Böyle bir ortamda Amerikan dolarının güçsüzleşmesini çok beklemek uygun bir düşünce olmaz herhalde. Yani dolar yatırımcıdan kaçmaya devam ettikçe yatırımcı da onu kovalamak durumunda kalabilir.
1: Şimdi siz de söylediğiniz esasında denklem biraz petrolde düğümleniyor. Çünkü merkez bankaları da işte enflasyonla ilgili çıkarımlar yaparken bir yerden varsayımda bulunmak zorunda. Ama her gün ekranları açıyoruz. İşte müzakere var, müzakere yok, çatışma oldu. İşte Suudi Arabistan boru hattı kapattı. Hayır, geri açtı. Her gün başka bir hikayeyi fiyatlamaya çalışıyor piyasalar. Petrolde siz nasıl bir varsayım içerisindesiniz? Belli bir noktadansa böyle bir bant aralığını hedef almak daha mı doğru varsayımlarda? En azından hesap yaparken modelin içine bir rakamın girmesi lazım. Nereye kerteriz alırsınız?
0: Orada da tam tersini söyleyeyim. Hani kısa vadede plan, uzun vadede diye. Ben uzun vadede, hatta bu 2 sene, 3 sene içinde, belki 1 sene sonra petrolün çok daha düşük seviyelerde olacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda Hürmüz'e alternatifler bulunuyor, bulunmakta, bunların yatırımları yapılmakta. Onun dışında Venezuela gerçeği var elimizde. Onun dışında işte Nijerya'sı var. Belki İran bu işin sonunda petrolünü açacak. Ve aynı zamanda, yani ben şu ana kadar burada arzdan bahsediyorum. Ama talep tarafına baktığımızda da talepte de bir yapısal düşüş var. Yani uzun vadede petrolün ciddi anlamda düşeceğini ben şu anda öngörebiliyorum bu şekliyle baktığım zaman. Ama kısa vadede işte Amerikan seçimleri, İran ve bu karışıklıklar devam ediyor. Bu karışıklık bu şekilde devam ettiği sürece herhalde mevcut petrol fiyatı anlamında bir politika yapmak, kafamızda planlarımızı o şekilde yapmak, hani burada kısa vadedeki Bu sefer öngörülük biraz daha düşük ama uzun vadede arz talebe baktığımız zaman petrol yapısal olarak fiyatı aşağı gelmek durumunda diye düşünüyorum.
1: Şimdi bir önceki yayında Özgür Atipoğlu ile konuştuk. Ara seçimler öncesindeki işte 90 güne ve sonrasındaki 180 güne bakarak S&P hareketini değerlendirdi. Dolayısıyla burada aslında seçim aritmetiğinin uzun vadeli trendler üzerinde çok fazla negatif etkisi bulunmadığına işaret etti Özgür Bey. Gelişen ülke evrenine baktığınız zaman size göre Trump'ın senatoyu veya temsilciler meclisini kaybettiği bir senaryo herhangi bir ülke açısından pozitif veya negatif diye okunabilir mi?
0: Yani ben burada çok net bir taraf almazdım. Orada bakmamız lazım. Fed'in politikalarına, enflasyona, onlar daha önemli. Ha, Trump'ı bu durum daha agresifleştirir. Orta Doğu'da farklı planlar yapar. Daha agresif gelir, daha sıkıntılı dönemlere gireriz. O şekilde en direkt etkisine baktığımız zaman evet onun etkisi olacaktır. Ve muhtemelen öyle bir durumda biraz daha negatif olabilir. Çünkü zayıf bir Trump piyasalarda herhalde en son isteyeceğimiz şey şu anda. Ama onun dışında doğrudan seçimi kaybetti diye gelişen ülkeler işte bundan şu şekilde faydalanır zayıflamak senaryoları biraz bence zor şu anda.
1: Bir yandan da küresel aslında takvime baktığımız zaman yapay zekanın çok yön verdiği de bir tablo olduğunu görüyoruz. Hem makro veriler üstünde etkisi var, işte sanayi üretimleridir, ticaret hareketleridir baktığımızda, ithalat ihracat rakamlarıdır. Ne kadar teknolojiye odaklıysa o kalemler o kadar etkileniyorlar. İşte en son Güney Kore'de, Çin'de de gördüğümüz rakamlarda böyleydi. Keza borsa endekslerini taşıması açısından da az önce biraz açımlamayı yapmaya çalıştık ama orada da mesela tahvil faizleri yükseliyor, petrol yükseliyor ama bir yandan da yapay zekadan umudumuz var dediği için piyasa rekorlara gitmeye devam ediyor bir şekilde. Gelişen ülkeler tarafından hani Çin ve Güney Kore örneklerini az önce verdiniz. Bunların biraz daha dışına çıkabilecek olursak yapay zekaya ne kadar eklemlenebildiğini düşünüyorsunuz gelişen ülkelerin?
0: Şu anda bu üç piyasa dışındaki gelişen ülkelerin çoğu yapay zekanın kullanıcısı konumunda. Yani bunun üretiminde biraz daha geniş çerçeveden bakarsak tabii ki de ham maddelerden, metallerden çıktığımız zaman Afrika'nın önemi son derece artmış durumda. Asya'da da küçük, irili, ufaklı bazı alanlarda şirketler var. Hani tüm ekosisteme baktığımız zaman bu işin en başından en sonuna gittiğimiz durumda. Ama yapay zekanın son ürününe baktığımız zaman bunun üretim noktasında bu üç piyasa dışında çok ciddi bir aktivite yok. Hatta ve hatta negatif anlamda Hindistan veya Filipin gibi ülkeler IT sektöründe aktif olan şirketlerin şu andan itibaren zaten veya call center'lar var orada, çağrı merkezleri dışarıya verilmiş olan, onların negatif etkileneceğini görüyoruz. Yani Filipinler'de yanlış hatırlamıyorsam 2 milyona yakın orada bir istihdam vardı. Hani bazı yerler negatif etkilenecektir ama genel çerçeveye baktığımız zaman yine dediğim gibi Afrika'dan bahsettik ama son kullanım anlamında olumlu olarak biz şunu da görüyoruz. Mesela Mısır'daki, Nijerya'daki şirketlere baktığımız zaman, Pakistan'daki şirketlere baktığımız zaman veya küçük Türkiye'de de bundan faydalanan şirketler var. Yani bir anda yapay zekayı resme soktuğunuzda şirketlerin bundan çok olumlu anlamda özellikle finans, bankacılık, telekom sektöründen başlamak üzere olumlu anlamda etkilendiğini birebir biz görüyoruz. Buna İngilizce'de leapfrogging deniyor. Teknolojide yüksek atlama diyelim. Türkçesi şu anda aklımda yok, varsa da bunu araştırırım birazdan ama yani şu anda bunların faydasını biz görüyoruz ama doğrudan yapay zeka yatırımlarıyla ilgili olarak çok ciddi bir aktivite görmüyoruz.
1: Bu arada bir son dakika daha var. Adalet Bakanı Gürlek konuşuyor. El konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler TMSF fonu aracılığıyla hak sahipleri alacakları için kullanılacak diyor. Bu notu da yine aktaralım. East Capital gelişmekte olan piyasalar kıdemli danışmanı Emre Akçakmak. Çok teşekkür ederiz yayınımıza değerli katkılarınız için. Ve biz pazartesi günü enflasyon verilerini karşılayacağız. Bloomberg HT editörlerinin anketinden detayları da hatırlayalım. Reklam arasından sonra buluşalım.
2: Bloomberg HT'nin Eylül ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 19 kurumun medyan beklentisi, Eylül'de enflasyonun aylık %2.2 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Ekonomistlerin medyan tahminine göre Eylül'de yıllık enflasyonun da %30.30 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yıl sonu için beklenti %29.7 olurken, 2027 yılı için tahmin %24 oldu. Eylül'de enflasyon için en düşük aylık beklenti %2.03 olurken en yüksek beklenti %2.6 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Eylül için en yüksek enflasyon tahmini %31.71 olurken en düşük tahmin %29.97 seviyesine işaret etti. Öte yandan anket

0: %24 seviyesinde olurken en yüksek tahmin %27, en düşük beklenti ise %21 oldu. Ağustos ayında TÜFE aylık bazda %1.84, yıllık bazda ise %31.51 artış kaydetmişti.
1: Reklam. Güler yüz arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film Ekimi sponsoru Paribu.
4: Bloomberg ET katkılarıyla.
5: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.

0: Ve küreseldeki gelişmeleri bir de araştırma masasının gözünden değerlendirelim. Bloomberg HT araştırma analisti Elif Canseven bizimle her sabah olduğu gibi. Elif günaydın, hoş geldin yayına. Şimdi Eylül ayını kapatıyoruz dedik ama baktığımızda tahviller için kötü bir ay, borsalar için zaten kötü bir ay. En azından dolar için iyi bir ay geride kaldı diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle diyebiliriz Zeynep. Baktığımızda dolar aslında Mart'tan beri en güçlü performanslarından birini sergiledi Eylül ayında. Ama birazcık dönelim başa, küresel piyasalarda neler oluyor onları değerlendirelim seninle beraber. Aslında dün gelen PCE enflasyon verisiyle beraber ki hafta başından beri aslında bu haftanın iki ana gündemi olduğunu ve dün gelen PCE verisi ve yarın gelecek olan tarım dışı istihdam verisinin ABD piyasasında

0: piyasalarında bundan sonraki FED beklentisi için bize yön gösterici olacağını konuşuyorduk. Ve dün gelen PC verisinin bir miktar daha beklentilerin altında kalmasıyla FED tarafında özellikle Ekim ayına ait faiz artırım beklentilerinde bir miktar daha aşağı çekilme, ki %70 seviyelerini konuştuğumuz seviyeden %30'lar seviyesine kadar bir geri çekilmeye şahitlik ettik. Piyasalar kısmi rahatladı, fakat bu rahatlamanın kalıcı olmadığını söyleyebiliriz. Keza akşam saatlerinde özellikle 30 yıllıklarda 5-60 seviyelerine gelen, 2002'den beri en yüksek seviyeleri konuştuğumuz bir tahvil piyasası takip etmeye devam ettik Eylül ayının son işlem gününde. Keza seansı içinde hisselere baktığımızda ise özellikle Wall Street tarafında satıcılı bir seyri takip ettiğimizi, fakat burada teknoloji tarafının şu an bir miktar daha iyimser kaldığını vadelilerde söyleyebiliriz. Özellikle Micron tarafından sonuçların iyi gelmesi ve bu tarafta müşteri taahhütlerinin 32 milyar dolar seviyesine çıkması aslında bundan sonraki yapay zekaya olan beklentileri bir miktar daha güçlendirdiği için o tarafta tetikleyici unsurlardan bir tanesi olmaya devam ediyor teknoloji hisselerinde. Asya tarafına baktığımızda aslında bugün Çin ve Hong Kong piyasaları kapalı. O yüzden sınırlı bir hareket görüyoruz. Ama yine de yeşil seyrin devam ettiğini o tarafta söyleyebiliriz. Avrupa açılışından itibaren takip etmeye devam edeceğiz ama enerji maliyetleri, enflasyon üzerindeki baskı Avrupa tarafında daha belirleyici olmaya devam ediyor. Keza aslında Brent petrolde de günlerdir konuştuğumuz vade taahhütünün bugün artık aralık vadeli kontratlara geçtik ve 97 dolarlarda bir Brent petrol takip ediyoruz. Dün Kasım kontratını görüyorduk burada. Bugün itibariyle artık işlemler tamamen aralık kontratına geçtiği için 97 dolarlarda takip etmeye devam ediyoruz ama dün başlayan aşağı yönlü seyrin devam ettiğini söyleyebiliriz. Brent petrol tarafında jeopolitik gelişmelerin bir miktar daha çözümlenmesiyle beraber. Para birimleri tarafına baktığımızda ise dolar tarafında Mart ayından beri en güçlü seyri takip ediyoruz. Keza özellikle Mayıs-Haziran aylarında bir miktar daha yukarı yönlü hareketlerini takip etmiştik ama Nisan ayında ciddi değer kaybını konuşuyorduk dolar tarafında. Fakat bunun artık sadece jeopolitik risklerden dolayı güvenli liman arayışıyla doların güçlendiğini söyleyemeyiz. Burada ana önemli konulardan bir tanesi Fed'in faiz artırım ihtimallerinin güçlenmesi olmaya devam ediyor Zeynep. Şahin Fed doları bir miktar daha güçlü kılan ana unsurlardan bir tanesi oluyor. Ki diğer ABD faizinin yukarı yönlü hareketi diğer ekonomik ülkelerle, diğer G10 ülkeleriyle arasındaki faiz farkı burada tetikleyici ana unsur olmaya devam ediyor. Ki baktığımızda yen hariç bütün G10 para birimlerine karşı değer kazanmış bir dolar takip ediyoruz. Burada aslında Avrupa tarafında az önce söylediğim unsurlar da etkili. Çünkü jeopolitik gelişmeler euroyu baskılarken doları yukarı yönlü hareketlerini tetikliyor.
1: Bloomberg Etki Araştırma Analisti Elif Cansever, çok teşekkür ederiz aktardığın analiz için.

0: Yatırım bültenini böylece noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber piyasa masasındayız. Bekleriz.
1: Reklam. İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film Ekimi sponsoru Paribu. Bloomberg ET katkılarıyla.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg ET Radyo.

QNB Invest piyasa masasını sunar.

0: Piyasa masasıyla devam ediyoruz efendim yayınımıza. Ben Zeynep Erataman, Ünal Finans Masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber ekranınızdayız. Bekir, günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi sabah saatlerinden bu yana dün gece 3'te gelen SPK bülteninden çıktıları elde etmeye çalışıyoruz. Buradan anladıklarımızı aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi SPK'dan yeni bir zannediyorum basın duyurusu var. İsteğe bağlı iade hesaplarına ilişkin duyuru başlığını taşıyor. Hemen çok kısaca satır başlarını ben vermeye çalışayım ki hani sen de izleyiciler de takip etmiş olun. Hem de üzerine yorum alırız senden biraz sonra sıcağı sıcağına. 6.362 sayılı sermaye piyasası kanunuyla ilgili mevzuat uyarınca tasfiye kapsamında alınan yatırım fonlarında tasfiye kararından önceki dönemde gerçekleştirildiği katılma payı satışları sonucunda fahiş kazanç elde edenlerden burayı özellikle koyu ile belirtmiş SPK. Kendi isteğiyle bu kazancı ilgili fona iade etmek isteyenlerin söz konusu taleplerinin karşılanabilmesini teminen her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere Birleşik Fon Bankası nezdinde tasarruf mevduatı sigorta fonu adına isteğe bağlı iade hesapları açılmıştır diyor SPK. İsteğe bağlı olarak yatırılan tutarlar sadece ilgili fonun tasfiye mal varlığına dahil edilecek. Başka bir fona veya hesaba aktarılamayacak ya tasfiye kapsamında ilgili fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere tasfiye ile görevlendirilen Ziraat Bankası ve İş Bankası'na aktarılacak dendi. Ayrıca borsada işlem gören ortaklıkların paylarının alım satımı ve benzeri işlemler nedeniyle elde ettikleri fahiş karları geri ödemek isteyenlerin taleplerinin karşılanmasını teminen Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına genel hisse iade hesabı da açıldı şeklinde bilgilendirme geldi. Bu notları da verelim. Bir yandan da Viyop'ta açılış var. %0.98 yukarı yöne işaret ediyor. Ne dersin diyeceğim Bekir, gelen açıklamayla ilgili hem bu açıklamayı bir değerlendirelim hem de istersen öncesinde hem Cumhurbaşkanı Yardımcısından hem Bakan Gürlek'ten son dakikalar verdik bir önceki yayında ve tabii gece 3'ten beri takip ettiğimiz SPK bülteninden son dakikalar da var. Onları da konuşabiliriz.
1: Evet, bu son gelenden istersen başlayalım. Sen çok
0: gönüllü bir iade bölümleri söyledin. Yolu açılmış oluyor.
1: Şöyle, buradan haksız kazanç elde eden kişiler özellikle son bir hafta içerisinde gündem olmuştu. Savcılığın araştırmaları derinleştikçe bazı kişilerin işte ben buradan evet böyle bir kazanç elde ettim ama ben bu hakkım olmayanı başkalarını mağdur ettiğimi bilmiyordum. Dolayısıyla bu parayı geri iade etmek istiyorum diyen bazı yatırımcılar olmuştu. Hı hı. Bununla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'nda yer alan elde edilen menfaatin iki katını yatırıldığı zaman etkin pişmanlıktan yararlanma gibi bir imkan var. Dolayısıyla bunlarla ilgili süreci gerçekleştirebilmek için bir fon gerekiyor. Paraların toplandığı bir fon gerekiyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili yatırımcıların isteğe bağlı olarak para iadesi, hisse senedi iadesi gibi yapabilmelerine imkan tanıyan hesaplar oluşturuldu. Bu hesaplara yatırılacak paralar, yatırımcılar tarafından yatırılacak paralar bu fonlarda toparlanacak. Ve toparlanan bu fonlar buradan gerçekten ana parasını dahi kaybetmiş, belki de tamamını kaybedecek durumda olan yatırımcıların mağduriyetlerini karşılamak için bir nebze de olsa, bunların tamamen karşılanması gibi bir şey söz konusu olmadığını söylemek lazım. Serbest hisse senedi fonlar için özellikle. Diğerleri için çok farklı süreçler ilerleyecek ama serbest fonlar, serbest hisse senedi fonları gibi burada çok aşırı bazı hisse senetlerinde, küçük hisse senetlerinde yoğunlaşmış fonlarda sürecin gerçekten çok daha farklı yürüyeceğini yatırımcılarının bilmesi lazım. Ama buradaki mağduriyetlerin en azından ana paralarının karşılanması için böyle bir fon oluşturuluyor. Burada bu fonda toplanan paralarla bunlar öncelikli tasfiye süreçleri, ara ödemeler, bunları da biraz sonra anlatalım. Hı hı. Bunlar yapıldıktan sonra, tasfiye süreci de tamamlandıktan sonra geri kalan mağdurların da mağdur etmemek için buradaki fondan kaynakların kullanılacağını anlıyoruz. Buradaki bu son duyurulardan sonra şimdi gelinen nokta şu, sabah da anlattım yine tekrar edeyim. Artık tasfiye sürecine alınan veya işlemleri durdurulan 7 tane portföy yönetim şirketleri vardı. Bunların 3'ü ayrıldı. Farklı bir artık süreç yönetilecek burada. 4'ü daha farklı bir süreç yönetilecek. Şimdi A1 Kapital, Bulls Portföy ve Pardus'un portföyleri, bunlar yaklaşık tasfiye sürecinde, yaklaşık değil, ilk açıklamada gördüğümüz, hesapladığımız kadarıyla 66 adet fonu tasfiye sürecine alınmıştı. Şimdi bunlar ayrı bir şekilde değerlendiriliyor. Şimdi burada duyuruda bu fonların tasfiye sürecinin hızlı bir şekilde yürütüleceği ve buradan para piyasası fonları öncelikli olmak üzere tamamlanacağı. Şimdi bu niye ayrıldı? Bu fonlardaki fon yöneticileri özellikle sermaye piyasası kuruluna başvurdu, bakanlığa başvurdu. Dediler ki bizim fonlarımızda, portföyümüzde likit olmayan varlık yok. Biz bu varlıkları çok kısa süre içerisinde likide, nakite döndürürüz ve kimseyi mağdur etmeden tasfiyelerini tamamlarız demişlerdi. Dolayısıyla sermaye piyasası kurulu atadığı, Ziraat Bankası'nın da atadığı kişileri bunları incelemiş. Dolayısıyla bunun yapılabileceğine karar vermiş ki böyle bir karar aldı. Ve bu üç fon artık portföylerini likide dönerek tasfiye süreçlerini tamamlayacaklar. Ziraat Bankası'ndan atanan yetkiliyle birlikte. Sonrasında diğer işleme kapalı olan fonları da ister açıp devam ettirecekler işleme, ister tasfiye süreci, bunlar sonra karar verilecek. Çünkü buradaki özellikle para piyasası fonlarının hemen birkaç gün içerisinde halledilebileceği yönünde bir taahhütleri vardı. Dolayısıyla bu şekilde devam edecek. Şimdi bunları ayırdığımız zaman geri kalan hedef portföy, tere portföy, pusula portföy ve atlas portföy kalıyor. Bu dördü için tasfiye süreci devam ediyor. İlk açıklanan tasfiye sürecinde bir değişiklik yok. Burası devam ediyor. Burayla ilgili takvim konusunda da şu an elimizde açıklanmış bir şey yok. Yani benim param bloke, işte ben satmıştım, benim emir iletmiştim, şuydu. İşte benim, yani onunla ilgili bir açıklama değil bu. Öncelikle bunun bilinmesi lazım. Bu açıklamalar devam eden tasfiye sürecine ek olarak alınan bir karar. Bu ek karar ne? Sayın Cumhurbaşkanı'nın başında bulunduğu toplantıda alınan bir karar bu. Nedir? Herkesin, her yatırımcının, özellikle fon yatırımcılarının 1 milyon altında olan fonlarının paylarının ödenmesi, burada net varlık değeri hesaplanacak, merkezi kayıt kuruluşu hesaplayacak ve merkezi kayıt kuruluşu büyük ihtimalle bunu, ben demin %99 demiştim, şöyle orada %99 şey olarak, yani burada somut bir şey ifade edilmiyor. Aldığımız şey de merkezi kayıt kuruluşu belirleyeceği için bu konuda çok net bir bilgi alamıyoruz. Bundan sonra göreceğiz.
0: Net yatırım tutarının ne olduğu ile ilgili.
1: Ana para olduğu, ana para olduğu konusunda büyük ihtimalle ana para olduğunu konusunda bir şeyimiz var ama bunlar yolda değişebilir. Bakın şey için de söylemiştim sabah. Her fon için ayrı değerlendirilecek.
0: Bunu da soruyor izleyiciler. Bekir Bey, bunu nereden çıkarımını yapıyorsunuz
1: bunun
0: diye.
1: Bunun çıkarımını şöyle
0: net
1: yapıyoruz.
0: Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa tamamı, üstündeyse en fazla 1 milyon TL ödeme yapılacak hikayesi.
1: Tamam.
0: Kişi başına değil de hesap başına veya fon başına çıkarımını nasıl yapıyorsunuz
1: tekilleştirme
0: demişler.
1: Olup olmayacağını biz yine kaynaklarımıza sorduk. Edindiğimiz bilgiye göre burada ilk karar, yani alınan, bu karar alınırken düşünülen ve kararlaştırılan fon bazında hepsinin değerlendirmesi. Bakın burada isteğe bağlı hesaplarla ilişkin duyuru da geçmiş. Burada hesap, her fon için ayrı hesap oluşturulmuş.
0: Evet, doğru.
1: Bunun da fon bazında değerlendirilmesi. Dolayısıyla bu fona yatıran kişiler kendi fonu içerisinde değerlendirilecek. Dolayısıyla Zeynep'e de tamam var. Onu ödeyecek. Başka fon başka bir şekilde değerlendirecek. Ana paralar üzerinden bunlar değerlendirilecek. Yani dünkü kurul toplantısında düşünülen, ortaya koyulan bu. Ama bu süreç içerisinde, şimdi burada net aktif değerde, işte veyahut da tekilleştirme konusundaki bu süreç içerisinde belki bilanço öne geldikten sonra burada bir değişiklik yapılabilir. Bunu bilemiyoruz. Ama bizim edindiğimiz bilgiler bu yöndeydi. Bunları söylüyoruz.
0: Şimdi borsa açıldı bu arada. İstersen oradan rakam da vermeye çalışalım. %0.66'lık bir yukarı yönlü hareket görüyorum terminalde. 79 puanlık yükselişle endeksimiz 12.026 puan seviyesinde yeni güne başladı. 86 hisse yükselirken 9 hisse düştü. 5 hisse ise yatay. Bunlar tabii endeksin yeni hali. Onu da belirtelim. 27 hisselik değişim sonrası endekste gerçekleşen ilk işlemler bunlar. Mali endekste %0.10, sanayide %0.69'luk bir aşağı yönlü hareket var. Bankalarsa güne %1.18'lik bir yükselişle başlangıç yapmış durumda. Hizmetler endeksi dediğimizde bu arada karşımıza çıkan tablo %0.29'luk bir alıcılı seyir ortaya koyuyor. Ulaştırma %0.81, turizm ise %0.33'lük bir yeşil ekranda. Yurt dışında dolar dolar endeksi 101,5'un üstüne tutunmaya devam ederken dolar TL içeride 49.03.50'ye hamle yaptı ve euro TL işlemleri de 55.60.81'den devam etti. Puan bazlı katkılarda Aselsan, BİM, Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, puan bazlı baskılarda Astor, Anadolu Grubu, Şok Marketler, Tukaş Gıda ve Türk Traktör hisseleri ilk beşleri oluşturdu. Yüzdesel bazda en çok düşen tarafta Astor var %8.60'la, hemen arkasında Tukaş Gıda, Şok Marketler, Anadolu Grubu ve Türk Traktör var. Yüzdeselde en çok yükselen tarafta Otokar var %9.95'le, hemen arkasında Bin Yatırımlar hissesinin geldiğini takip ediyoruz. Bu esnada Altınay Savunma, Pacific Holding ve Petkim'le de ilk 5'i tamamladık. Bloomberg'te tüketici güven endeksi rakamları da geldi Bekir. İzninle hemen onları da paylaşayım son dakika olarak hazır ekrandayken. Bloomberg'te tüketici güven endeksi Eylül ayında bir önceki ayın nihayesine kıyasladığımızda %8,21'lik bir azalışla 68,59 değerini aldı. Bloomberg tüketici beklenti endeksi bir önceki ayın nihayesine göre %6,84 artarak 69,37 oldu. Diğer tarafta içinde bulunduğumuz dönem dayanıklı tüketim malları, otomobil, konut alımı için uygun mu? Bunu ölçmeye çalışan Bloomberg tüketim eğilimi endeksi %11,95 azaldı. 67,40 seviyesini aldı. Şimdi bu veriler acaba iç talepte soğuma sinyali olarak okunabilir mi? Yoksa fon sarsıntısının belki geçici bir etkisi olarak mı okunmalı? Detaylarını almak için hemen Bilgi Üniversitesi'ne döneceğiz. Öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu hocamız bizimle. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Veri setini nasıl yorumlamak lazım?
2: Günaydın, teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Veri seti ön endeksten sonra tüketici güvenindeki benzer bir eğilimin devam ettiğini gösteriyor Bloomberg anketinde. Tüketim eğilimindeki azalma düşüşün en önemli nedeni görünüyor. Fakat ön endekse göre baktığımızda tüketim eğilimindeki azalma bir miktar gerilerken tüketici beklenti endeksi çok hafif artıydı ön endekste, o eksiye dönmüş görünüyor. Şimdi genel olarak baktığımızda Eylül ayında tüketici güvenini etkileyen en temel faktörün bu çerçevede yaşadığımız sermaye piyasalarındaki bu işte hareketlilik, deprem adına ne dersek Bu ciddi sıkıntının etkileri olduğunu düşünüyoruz. Tüketim eğilimini doğal olarak etkileyebilecek bir servet etkisinin ortaya çıktığı bir tablo var. Türkiye'de servet etkisini yaratan bir başka faktör altın fiyatları. Eylül ayında onda da ciddi sayılabilecek bir gerileme oldu. Her ikisi birleşince tüketim eğilimindeki düşüşü artı tüketici güvenindeki düşüşü getirerek İç talepte bir yavaşlama sinyali veriyor. Ama şunu not edebilirim. Evet, bu önümüz, yani içinde bulunduğumuz dönemde belki önümüzdeki 1-2 ayda da tüketim davranışlarını iç talebi bastırıcı yönde etkileyecek. Bu belki dezenflasyon için iyi. Ama bunu hani kalıcı bir eğilim olarak görmek yanlış olabilir. Borsadaki düşüş,

0: şu anda evet düşüşler yaşandı, yaşanıyor. Ama bir iki ay sonra muhtemelen daha farklı bir noktada olunacak. Tablo daha netleşecek. Türkiye'deki genel üretim ve servet rakamlarını dikkate aldığımızda ve önümüzdeki dönemde olası ekonomik politikaları, büyüme odaklı politikaları dikkate aldığımızda hani bu eğilimin, tüketim eğilimindeki bu yavaşlamanın ve genel olarak iç talepteki yavaşlamanın kalıcı bir eğilim olduğunu söylemek için şu anda erken. Biraz geçici, muhtemelen Kasım ortası, Aralık'taki bir takım kampanya dönemleri ve benzeri gelişmelere beraber tekrar dönme ihtimalini şu aşamada görece yüksek bir olasılık olarak görüyoruz.
1: Hocam bu arada imalat PMI verisi de geldi. İSO'dan Eylül ayında 47,9 seviyesine gerilediğini takip ediyoruz. Dolayısıyla imalat sanayinde yine elinin altında kalarak daraldığımızı teyit eden bir veri daha var. Var mıdır bir yorumunuz? Az önceki iç talepte üst üste koyacak olursak hocam çok kısaca bir de onu sorayım size.
0: Tabii zaten yani iç talebin gerilediği bir ortamda dış talepte de zorlanan ihracat sanayi, iç talepte de belki beklentisinin altında bir dönem olacağını dikkate alarak hani o siparişteki azalmanın veya üretim planlamasındaki yavaşlamanın bu rakamlara da yansıdığını görüyoruz. Hani genel anlamda dünyada bugün tabii rakamlar gelecek ama ön endeksler önemli çıkışlara işaret ederken hani bizim elinin altında ve daralma bölgesinde olmaya devam etmemiz hani üretim anlamında, rekabet anlamında hani zorluklarımızın devam ettiğini gösteriyor. İç talebe çok dayalı gidiyorduk. Şimdi o tarafın sıkıntısı da sanayici için ilave bir sıkıntı kaynağı oluşturmuş gibi gözüküyor şu aşamada.
1: Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Arhan Lastanoğlu hocam çok teşekkür ederiz verilerin yorumu olduğu için. Hemen hızlıca piyasalara geri dönelim Bekir.
2: Evet, makro verileri atlattık. Şimdi fon tarafına tekrar geri dönelim. Çünkü o kadar çok soru geliyor. Yani evet.
1: Çünkü netlik bekleyen çok nokta var tabii.
2: Paylaştığımız haberlerin altına bize kendi özelden çok soru geliyor.
1: Şimdi herkes kendi fonuyla ilgili özel hesaplamalar istiyor ama bunu yapma yetimiz olmadığını öncelikle hatırlatalım.
2: Onu yapma imkanımız zaten yok. Evet. Şimdi dediğimiz gibi süreç artık ikiye bölündü. Bu ikiye bölünenler arasında da yine baştan söyleyeyim. A1 Kapital, Pardus, Bulls Portföy'ün fonları ayrı bir platformda yürüyecek. Bunlar Ziraat Bankası'nın atanan fon yöneticileriyle birlikte bu süreci yönetip bu tasfiye sürecini, devam eden tasfiye sürecini bitirecekler. Tasfiye süreciyle ilgili mutabakat neydi? 1 Ekim'de doluyordu. Yani bugün dolacak. Dolayısıyla bugünden itibaren yarın veya bundan sonraki günlerde konuyla ilgili açıklamalar, ayrıca duyurular gelecektir. Tasfiyenin başladığı, önceliklerin ödendiği, alacaklıların kimler olduğu, fon bazında, portföy bazında onlar açıklanacaktır, onları bekleyecekler. Şimdi burada diğerlerine geldiğimiz zaman hedef portföy, Terra portföy,
1: Atlas
2: portföy, bunlara geldiğimiz zaman
1: Pusula.
2: buradaki fonların hep sabahtan beri söylüyorum ama metinden öyle anlamadıkları için insanlar tekrar tekrar soruyor. Fon bazında hepsi değerlendirilecek, kişi bazında değil, hak sahibi denilen, oradaki kullanılan hak sahibi, yani o fonun içindeki hak sahibi, o fonun içinde siz Zeynep Arıtman bu fonun içinde de hak sahibisiniz, başka bir fona yatırdıysanız orada da hak sahibisiniz. Dolayısıyla bunlar ayrı ayrı değerlendirilecek. Tekilleştirme yapılmayacak, öğrendiğimiz bu. Özellikle sorarak, araştırarak öğrendiğimiz bu. Şimdi buradan ne yapılacak? Öncelikle para piyasası fonları en başa alıyoruz. Ondan sonra diğer fonlar, tefası açık fonlar ve serbest olmayan fonlar. En sona da serbest fonları koyarak burada yatırımcıların ana paraları dikkate alınarak 1 milyon altındaysa paralarının tamamı, 1 milyon üstündeyse 1 milyonlara gibi bir ara ödeme yapılacak. Bu da devam eden tasfiye sürecinden farklı bir şey. Yani bu ek bir madde, bir ara ödemeyle insanların nakit ihtiyaçlarını, bireysel yatırımcıları rahatlatmak adına. Biri 1 milyonun altında kaç tane yatırımcı vardı onları henüz bilmiyorum. Onu da araştırıp öğrenince paylaşmaya çalışırız. Ancak dediğim gibi bu şekilde fon bazında ödemeler yapılacak. Ardından sonra gelelim işte serbest fonlarda ne olacak? Yani bunun daha önce açıklanandan farklı açıklanmış bir şey yok şu anda. Devam eden süreç, oradaki tasfiye süreci devam ediyor. Terra portföyü için İş Bankası'ndan atanan yetkili süreci sürdürüyor. Diğerleri için ise Ziraat Bankası temsil

0: yetkilisi orada fonların tasfiye sürecini devam ettirecek. Buradaki yatırımcılar için o ara ödemeler yapıldıktan sonra tasfiye süreci devam ediyor. Burada öncelikli alacaklılar var. Onlar aynı şekilde öncelikli kalmaya devam ediyorlar. Onların bu 1 milyon lira ile ara ödeme ile alakası yok. Öncelikleri belirlenenler öncelikli olarak ödenecek. Bu da dediğim gibi 1 Ekim'de mutabakat süresi doluyordu. Ek bir süre gelmediği sürece, açıklanmadığı sürece bugünden itibaren artık bu tasfiye sürecinin başladığını ve takvimin nasıl ilerleyeceğini daha net bir şekilde bir duyurularla görmüş oluruz. İş Bankası'nda TERA için gelecek, Ziraat Bankası yetkilisinden de diğer fonlar için gelecek. Burada tasfiyeler yapılmaya başlanınca öncelikle yine orada da para piyasası fonları öncelikli. Para piyasası fonları likide döndükçe ödemeler yapılmaya başlanacak fon bazında devam eden süreçte. Ardından diğer fonlar, en sonunda serbest fonlar gelmek üzere. Peki bu 1 milyon lira aldım ben, 5 milyon liram vardı, sonrası ne olacak? O tasfiye sürecinde eğer likide dönebiliyorsa, paranızı da alacağınız neyse, oradan bakılacak, ara ödemede size ödenen para düşülecek. Dolayısıyla elinize geçecek para o şekilde, net bir şekilde size ödenecek. Ama burada söylenmek istenen şu, en azından şu anda acil olarak insanlara bir nakit akışı sağlayarak burada bir rahatlama sağlanması. Yani bu ara ödemenin sebebi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la birlikte ekonomi kurmayları yaptığı toplantıdan sonra çıkan karar, ivedilikle hızlıca buradaki yatırımcılara bir ödeme yapılması.
1: Şimdi yarın tekrar fon kurulu toplantısı da var.
0: Evet, onlar zaten sürekli devam ediyor. 7/24 çalışıyorlar, toplanıyorlar, toplantı yapıyorlar dediğimiz, yani bu şey değil, yani böyle bilmeden söylenmiş veyahut da benzetme değil. Yani gerçekten 7/24 toplantı halindeler. Teknik ekipler, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takas Bank, TMSF, 7/24 toplantı halindeler. Bu toplantılar devam ediyor. Sayın Cevdet Yılmaz da açıkladı bugün. Şimdi burada eğer ki bir mağduriyet olacak, mutlaka olacak, şunlarda olacak. Özellikle hisse senedi fonlarında, belli hisse senetlerinde, o küçük hisse senetleri diyoruz ya, 20 taban olmuş, 22 taban olmuş hisse senetleri var. Yani her hafta %40-41 civarında değer kaybeden hisse senedinden bahsediyoruz. Bir fonun içinde bunun hisseler varsa, biz fonların değer kaybetmesi, ana paranın altına düşmesi kaçınılmaz. Dolayısıyla burada tasfiye sürecinde likide dönülebildiği kadar bu işlemler halledecek. Peki daha fazla mağduriyet oluşmaması için ne yapılabilir? İşte para piyasası ve diğer serbest fonlar dışındaki fonlarda eğer çok önemli bir hasar oluşmazsa, bu mağduriyetler için işte demin az önce söylediğim TMSF nezdinde fon oluşturuluyor. Burada fahiş gelir elde edenlerden, işte el koyulan paralardan, kendi isteğe bağlı olarak iade etmek isteyenlerden toplanan fonlardan da bu mağduriyetlerin karşılanması. Ama ne düzeyde olur, nasıl olur, bunlar sonraki süreçte ele alınacak şeyler.
1: Evet. Böylece piyasa masasını noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 10.15'i gösteriyor. Ben Ala Rakgün Yatırım Kulübü programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, bu haftaya bakıldığında haftanın 4. işlem gününde aslında içeride fon tasfiye sürecine ilişkin birçok da başlığın bu sabah saati geldiğini görüyoruz. Şu an piyasalara yansımalarına biraz daha yatırımcının rahatladığı emareleri görüldü. Çünkü Borsa İstanbul tarafında hemen fiyatlamalara beraber bakalım. İçeride ana endeks BIST 100 endeksi bu sabah saati 0,66'ya varan bir geri çekilmeyle açılmıştı ve 12.026 puandan fiyatlanıyordu. Şu an bakıldığında SPK'nın isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurması, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiyeyi beklemeden ara ödeme yapılmasına karar verildiği ve diğer taraftansa aslında burada yarın da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamasında bulunduğu Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısının gerçekleşebileceği mesajları da biraz daha yatırımcıları rahatlatmış bulunuyor ki burada %1,85'e varan yukarı yönlü bir seyrin de olduğunu izliyoruz diyelim ve %2'ye yakın sayan da gün içi artışı BIST 100 endeksinde gördük. Alt sektörlere bakıldığında şu an hem yüzdesel hem de puan bazlı katkılarda banka, sanayi ve mali taraf etki ederken aslında bankacılık tarafında %1,63'e varan bir yukarı yönlü seyir de olduğunu izliyoruz. Ulaştırma, hizmetler, turizm tarafına bakalım. Burada ise hizmetler tarafında %1,35, turizm tarafında %2,45 ve ulaştırma tarafında %2,12'ye varan yukarı yönlü bir seyir var. Yani endeksi ana taşıyıcı taraftan baktığımızda ulaştırma, hizmetler ve turizm tarafının olduğunu gördük ve şu an 93 hissemizde yukarı yönlü seyrini ilerletmiş bulunmakta. İçeride böyle bir durum varken küresel para piyasalarına geçtiğimizde dolar, TL, euro, TL tarafında güne yatay seyirle başlayan bir işlem hacmi bulunduğunu görüyoruz. Euro-dolar çaprazında güçlü dolar hikayesiyle 1.14 seviyesinin altına sarkan bir fiyatlama hakim ve bu da 3 ayın aslında en düşük seviyesinde pariteyi bize gösterdi. Dolar endeksinde ise şu an 101 seviyesinde bir güçlenme olduğunun da altı çiziliyor. Evet, şimdi son fiyatlamaları ve hafta kapanışında nasıl bir ortam olacağını konuşmak üzere Nurol Portföy'den bizlere fon yöneticisi yardımcısı Ömer Yıldırım eşlik ediyor. Ömer Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Ömer Bey, şimdi bakıldığında aslında küresel tarafta Amerika'dan Japonya'ya uzanan bir küresel tahvillerde uzun vadeli fiyatlamalarda yukarı yönlü seyrin hala korunduğunu görüyoruz. FED tarafında ise FED üyesi John Williams'ın aslında bir tane faiz artışı bu sene içerisinde bekliyorum demesi de fiyatlamalarda ve faiz artışı tahminlerinde bir geri çekilme yarattırmıştı ve yabancı kurumlarda biraz daha törpülenmeye giden bir faiz artışı fiyatlamasına doğru öngörülerinde gitti. İçeri tarafa döndüğümüzde imalat PMI rakamı açıklandı. Bir geri çekilme vardı. Fakat SPK tarafındansa 3 haftadır süren fon tasfiye sürecindeki detayların netleşmesinde yeni açıklamalarında geldiğini gördük. Şu an piyasalarda biraz daha yatırımcı algısında %2'ye varan artışta pozitif bir seyrin de olduğunu görüyoruz. Peki siz bu durumu nasıl yorumluyorsunuz ve nasıl notlarda şu an detaylar yatıyor? Biraz sizden dinleyelim.
2: Merhabalar, günaydınlar öncelikle. İsterseniz küresel tarafla hızlı bir değerlendirmeye başlayalım. Tabii bu sabah en dikkat çekici konu sizin de dediğiniz gibi tahvil piyasasındaydı. Çekirdek PC beklentilerin altında geldi ve yeni bir Fed faiz artışı ihtimali geriledi. Fakat 10 yıllık tahvillere baktığımızda halen %5,3'e yakın seviyelerde. O uzun vadeli faizlerdeki yükselişi Fed'den tabii biraz da ayırmak lazım. Şöyle bir geri çekip baktığımızda orada bir yapısal tablo var aslında. Bir tarafta yüksek bütçe açıkları nedeniyle o artan kamu borçlanması, diğer tarafta da bu yapay zeka yatırımlarını finanse etmek isteyen şirketlerin o

0: büyüyen sermaye ihtiyacı var. Tabi buna bir de enerji fiyatları ve o dirençli büyüme eklenince aynı tasarruf havuzuna yönelik talep artmış oluyor. Tabi burada paranın fiyatı olan faiz de dışarıda ne kadar süre yüksek kalacak, yeni normal bu yüksek seviye mi diye soruluyor. Tabi bu sermaye talebini yaratan o yapay zeka yatırımlarını aynı zamanda bir yandan da büyüme tarafını güçlü tutuyor. Mesela Micron'un güçlü beklentileri bu döngünün henüz yavaşlamadığını gösteriyor dışarıda. Yani küresel özetle büyüme hikayeleri güçlüyken bu büyümeyi finanse etmenin maliyeti de yükseliyor durumda. Hızlıca içeriye dönecek olursak da son günlerde TL varlıklarda bazı yatırım fonlarındaki tasfiye sürecinin tabii etkilerini gözlemlemeye devam ediyoruz. Orada alım satıma kapatılan ve tasfiye sürecine giren fonların etkisi büyük olmakla birlikte bir yandan da fon evrenin genelinden para çıkışlarını sürdüğünü söylemek mümkün. Burada likidite ihtiyacı açısından kritik bir durum oluşuyor. Çünkü yetkililerin de altını çizdiği gibi süreç ekosistemin yalnızca bir kısmını ilgilendiriyor olsa da tasfiye takviminin belirsizliği ve temel değerlerin oldukça üzerinde fiyatlanmış hisselerdeki düşüş tabi piyasanın geneline baskı yapıyor durumdaydı. Geçen hafta BIST 30 borsa yatırım fonu üzerinden gelen kamu alımları sonrası biraz moral bulmuştu hisse senetleri. Fakat bugüne kadar geldiğimiz şu zamanda düşük hacimlerle tabir yerindeyse böyle kayarak bir düşme paterni içerisindeydi. Neyse ki bu sabah itibariyle iki olumlu gelişmemiz var. İlki tabi endekslerin içeriğinin değişmiş olması bugün itibariyle. Hatırlayacak olursak biz %27 hisse endeks dışına çıktı. Bunların önemli bir kısmı bu taban taban fiyatlamalarla aşağı gelen hisselerdi. Son bir yıldır gösterge niteliği sorgulanır hale gelen endeksin bugünden itibaren daha sağlıklı bir referans haline gelmesi bence önemli. İkincisi ve daha önemlisi ise bu tasfiye sürecine atılan adımlar oluyor tabi. Dün gelen SPK bülteniyle bu bazı tasfiye fonlarında yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılmasına ve ödemeleri tabii para piyasası fonlarından başlanmasına karar verildi. Yani yatırımcı tarafında likidite problemini bu kademeli olarak azaltacak somut bir mekanizma devreye girdiğini artık görüyoruz. Bu tarafta da ciddi çalışmaların yürütüldüğünü görmek mümkün saat ve saat. Fakat sürecin ne kadar süreceği hala piyasanın temel endişelerinden biri. Bundan sonrası için de piyasanın geneli ilgili çok farklı bir resim yok açıkçası. Dışarıda savaş ve enerji fiyatlarını, içeride ise bu fon tasfiyelerini takip edeceğimiz günler yaşanacak gibi duruyor. Sürecin ne kadar süreceğini bilmiyoruz dediğim gibi ama bu dönem boyunca bazı varlıklarda aşağı yönlü anomallerin yaşanabileceğini de kabul etmek, hazır olmak gerekiyor. Böyle zamanlarda kısa vadede tabii değerlemenin önemi azalabiliyor ama bilançosu sağlam, nakit üreten ve temel açıdan güçlü olan o şirketlerin de yeniden toparlanmada ön sıraları kapacağını düşünüyorum diyeyim. Bugün için aktarabileceklerim bunlar. Çok teşekkür ediyor. Herkese iyi seanslar diliyorum.
1: Ömer Yıldırım çok teşekkürler. Biz de sizlere iyi seanslar diliyoruz. Evet, buradan bir de araştırma masasına gidelim.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank araştırma masasını sunar.
1: Evet, araştırma masasıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bizlere Bloomberg ET baş ekonomistimiz Aslı Sarvanoğlu Seren eşlik ediyor. Aslı merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
3: Hoş bulduk Adara.
1: Şimdi her gün olduğu gibi yatırım kulübünde seninle bu başlıkları sevgili Pelin Yantur'la beraber konuşuyorsunuz. Bugün ben sizlere eşlik ediyorum fakat çok da yoğun bir gündemde eşlik ediyorum galiba. Çünkü dışarıda aslında yoğun bir küresel tahvil tarafında uzun vadeli tarafta yukarı yönlü seyrin olduğunu konuştuk. FED tarafında çok ayrı başlıklar var. Avrupa tarafında PMI'lar gelmeye devam ediyor fakat iç tarafa bakıldığında bu sabah saati biraz daha SPK tarafından gelen fon tasfiye sürecindeki netlik kazanan haberlerin piyasaya yansımasını konuştuk. Fakat reel sektör tarafına bakıldığında şu son 3 haftada yaşanan likidite sıkışıklığının biraz daha etkisinin bizim Bloomberg'e tüketici güven endeksine yansıyışını da izliyoruz diyelim. Bu sabah saati bizim de taze verimiz geldi. Dilersen seninle bu taraftan başlayalım. Çünkü Bloomberg'e tüketici güven endeksine bakıldığında Eylül'de bir önceki aya kıyasla %8,21'e varan bir düşüşle endeks 68,59 değerini aldı ki aslında biraz da bakıldığında yüz eşik değerinin de altında ilerleyen bir seviyenin de hala da altında kaldığımızı görüyoruz. Endeksin alt detaylarına bakıldığında burada tüketicinin mevcut durum algısı, tüketim ve tüketim eğilimi tarafında talep yönünü aşağı bir hareketinde olduğunu görüyoruz. Tabi biraz daha 3 haftalık nakit sıkışıklığının etkisinin de olduğu gibi yorumlayabilir miyiz? Detayları ve önümüzdeki döneme dair mesajları biraz senden dinleyelim bu veri sonrası.
3: Evet, bu evliliği verisi geldi. Özellikle şu iki konunun çok etkili olduğunu görüyoruz Alara. Bir, senin de bahsettiğin fon piyasasındaki gelişmeler sonucu yaşanan likitte sıkışıklığı ve özellikle son dönemde tekrar altın fiyatının aşağıya doğru dönmüş olması. Burada servet etkisini zaten daha önceki yayınlarımızda da çokça konuşuyorduk aslında, tüketim eğilimi açısından özellikle çok etkili olduğunu, altın fiyatlarının çok etkili olduğunu biliyoruz. İki veriyi bir araya koyduğumuz zaman aslında bayağı korelede gözüküyor. Dolayısıyla bu iki etkinin bu sefer üzerine hem altın fiyatlarındaki düşüş üzerine de bu likitte sıkışıklığının eklenmesiyle birlikte Eylül'de aslında bayağı belirgin bir yavaşlama görmüş olduk. Şimdi tüketici güven endeksine bakacak olursak, senin de bahsettiğin gibi yani aylık bazda %8, yıllık bazda neredeyse %3'e yakın bir düşüş var. Bu seviye yani 68.6 seviyesi aslında Mart ayında gördüğümüz seviyeden beri en düşük seviye, ki Mart'ta 68.1'e gelmiştik. Orada da şunu görmüştük, savaş sonrası hemen ciddi bir bozulma görmüştük. Dolayısıyla savaş sonrası gördüğümüz ciddi bozulmaya benzer bir şu anda gerileme var. Tüketici güven endeksi, evet biraz önce şu anda ekrana gelen beklenti anketine de baktığımız zaman burada özellikle tüketim eğilimine baktığımız zaman, yani özel dayanıklı mallar, konut, otomobil için ne kadar uygun olduğunu ortamın gösteren endekste ise daha sert bir düşüş var. Yaklaşık %12'ye yakın. Yıllık bazda da %1,5'a yakın. Burada da yine endeks 67.4 ile gene Mart ayından beri en düşük seviyeye gelmiş gibi gözüküyor. Eğilim endeksine baktığımız zaman aslında daha da bile altında. Dolayısıyla buradaki etki çok daha belirgin. Yani yaşanan bu altın servet etkisi özellikle dayanıklı mallar, otomotiv, konut gibi alımlarda ki iştahı, hani halkın iştahını daha da kesmiş gibi gözüküyor. Şimdi ne konuşuyorduk? Özellikle zaten ikinci çeyrekte iştahın yavaşladığını konuşmuştuk. Üçüncü çeyreğe ilişkin aslında ilk göstergeler de Temmuz-Ağustos için bu eğilimin devam ettiğini gösteriyordu.
1: Evet.
3: Şimdi Eylül ayına geldiğimizde bunun daha da belirginleştiğini görüyoruz. Özellikle şimdi yapılan birkaç hesaplamalar da var. Bloomberg ekonomisti Selva Bazikin'in mesela bir hesabı var. Gayri safi yurt içi hasıladan yaklaşık 0.4 puan aşağıya çekeceğini hesap ediyor. Bu yaşanan likitte sıkışıklığı etkisi, servet etkisi nedeniyle. Benzer hesaplamaları Hakan Kara'dan da gördük. Mesela %2.8'den %2.3'e çekmiş gayri safi yurt içi hasılat beklentisini. Dolayısıyla bu yaşanan çalkantı ekonomik aktivite üzerinde etkili olacakmış gibi gözüküyor. Bir miktarda burada olumlu tarafına bakacak olursak dezenflasyona destek verecek ama aktivite açısından evet yavaşlatıcı bir etkisi olacak gibi gözüküyor.
1: Tabii talebin soğuması da dezenflasyona katkı sağlayan bir iklimdi. Bu iklimin de olmasını çok uzun zamandır öngören bir ekonomi yönetimi de vardı. Tabii farklı konjonktürden kaynaklı bunun evet, da biraz daha gerçekleştiğini bizim verimiz gösterdi galiba. Şimdi burada böyle bir etki varken biz birçok sektöre de şu an şu son 3 haftada yaşanan nakit sıkışıklığını çok sorduk. Arsa tarafında tahsilat sıkıntıları yaşandığını 3 hafta içerisinde gördük. Konut tarafında fiyatlarda bir anda indirime gidildiğini izledik ve otomotiv tarafında daha fazla talep değil de satış taraflı etkininde olduğunun altı çiziliyordu genel kanıda sektörü incelediğimizde. Tabii bir taraftan da imalat PMI endeksi geldi. ISO imalat PMI endeksine bakıldığında endeks aylık bazda zayıflamanın son 2,5 aslında yıldır devam ettiğini, bunun devamını sürebileceğini öngördü. Şimdi eşik değerin altında, 50 eşik değerinin altında olmasını uzun zamandır gördük fakat burada gerçekten ciddi bir geri çekilme olduğunu da biz Eylül PMI'ndan görüyoruz. Bakıldığında endeks 48,1'den 47,9'a geriledi. Talep koşullarından kaynaklı bir olumsuz iklimin seyretmesinin etkili olduğu konuşuluyor. Peki bunun devamı olur mu? Alt kırılımlara bakıldığında sen nasıl mesajlar alıyorsun?
3: Evet İlayda, senin de dediğin gibi Eylül aşağıya doğru tekrar dönmüş gibi gözüküyor. Şimdi buradan da biraz çeyreksel Eylül'e geldiği için çeyreksel olarak nasıl hareket etmiş imalat sanayi, biraz buna da bakmak gerekiyor. Şimdi birinci çeyrekte görece PMI'nin daha yüksek olduğunu görmüştük. İkinci çeyrekte bir miktar yavaşladı. Üçüncü çeyrekte de gene 47.9 ortalaması. Dolayısıyla ikinci çeyreğe göre çok belirgin bir artış göstermiyor. Şimdi alt kalemleri aslında biraz daha belirleyici belki. Çünkü 50 seviyesinin zaten uzun zamandır altındayız PMI'de. Şunu biliyoruz yani, imalat sanayindeki koşullar zayıf. İmalat sanayi ne performansı istediğimiz noktada değil. Burada 50

0: biraz toparlanma var gibi olsa da dediğim gibi genel olarak bu sektörler bazında biraz farklılık göstermeye devam ediyor. Mesela alt sektörlere de baktığımız zaman PMI'nin içinde sadece gıdanın 50'nin üzerinde 51,5 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Onun dışında işte kimyasal, plastik, kauçuk ürünleri başta olmak üzere işte ana metal sanayi, giyim, tekstil, bütün bunlar aslında daralma bölgesinde kalmaya, hatta bir miktar o daralmanın belirginleştiği bir noktaya gitmeye devam ediyor. Biraz burada şeyden ayrışıyoruz. Hatırlarsan PMI rakamları Amerika'da ve Avrupa'da hızlı bir şekilde aslında yükselmişti son dönemde. Biz tam olarak bunu yakalayamadık. Bazı sektörler biraz daha ayrıştı sadece bizim durumumuzda. Alt kalemlere de baktığımız zaman özellikle dikkat çeken noktalardan bir tanesi bir istihdama ilişkin de tabii çok olumlu bir görüntü sergilememiyor olması. İkincisi de özellikle girdi maliyetlerine ilişkin ki burada bütün dünyada da benzer bir seyir gördük PMI'ların içinde. Hatırlarsan hatta bu tahvil piyasasına satış getirecek boyutta oldu. Özellikle son dönemde yakıt, petrol, taşımacılık maliyetlerinin tekrar yükselmiş olması Eylül itibariyle girdi maliyetlerini ciddi bir şekilde arttırmış gibi gözüküyor. Bu Türkiye özelinde de benzer bir etkiyi görüyoruz. Son 4 ayın en yüksek seviyesinde olduğunu söylemişler PMI'nin içindeki ankete katılan şirketler. Buradaki girdi maliyetlerindeki artışın. Yine bunun benzer şekilde yükselen girdi maliyetlerinin nihai ürün fiyatlarına da yansıdığını görüyoruz. O da son 4 ayın en yüksek seviyesinde buradaki baskıda. Yine benzer bir şekilde deniz taşımacılığına ilişkin gecikmeler, tedarik zincirinde sorunlar da devam ediyor gibi gözüküyor. Yani bu hemen savaşın arkasından gördüğümüz girdi maliyetlerindeki yüksek alış ve tedarik zincirindeki sorunların biz Temmuz-Ağustos'ta yavaşladığını, hatta biraz toparladığını görmüştük. Eylül ile birlikte bunlar tekrar gündemimize girdi. Buradan da işte bir şunu toparlayacak olursak, bir önceki belki beklenti ve tüketici güveniyle birlikte girdi maliyetleri özellikle yani şey tarafından, arz tarafından olan maliyetler artıyor. Bunların içeriye, yurt içine, tüketici fiyatlarına ne kadar yansıyacağı aslında biraz talep koşullarına bağlı ve talep koşulları da o tarafta zayıf kaldığı için yansıma bir miktar buradaki yansımayı sınırlayacak gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın eli açısından, hani şimdi Fed ve ECB'yi bakıyoruz, bizim Merkez Bankamız buradan ne alabilir? Buradaki görüntü her ne kadar maliyetler artıyor olsa, bu miktar para politikasındaki gevşeme alanını sınırlasa da talep koşullarının görece daha zayıflıyor olması gene de faiz indirimlerini bizim durumumuzda sınırlı da olsa masada tutuyor gibi gözüküyor.
1: Peki, Aslı Savranoğlu Seren, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Noktalıyoruz.

0: Şimdi buradan kısa bir reklama girelim. Aranın ardından tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Öncelikli yayın.
2: 1-1-2.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattımdan yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, Yatırım Kulübü programı kaldığı yerden devam ediyor. Hattımızda son ton fon tasfiye sürecinde küresel para piyasalarındaki aktiviteyi konuşmak üzere bizlere Taceler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu eşlik ediyor. Mehmet Bey, merhabalar, yerimize hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi bakıldığında SPK tarafından bu sabah saatinde birçok açıklama geldi Mehmet Bey ve biraz daha yatırımcıların da pozitif algıladığı bir piyasayla da karşı karşıya kaldık galiba. SPK tarafından gelen açıklamalara bakıldığında tasfiye edilen fonlardan sağlanan faiz kazançların isteğe bağlı iadesi için hesap açıldığı açıklandı. Bunun dışında ise aslında SPK tasfiye kapsamında fonlarda bir yeni yol haritasının da açıklandığının altını çizdi. Peki siz bu tasfiye sürecini nasıl yorumluyorsunuz ve yarın da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la da beraber bir ikinci fon koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Buradan nasıl bir sonuç çıkmasını beklersiniz? Piyasalardaki şu an pozitif algının bu haber akışından sonra devam etmesini öngörür müsünüz?
2: Şimdi bir kere bu tasfiye ile ilgili süreç bir düzene kavuştu. Çünkü insanlar ne olacağını merak ediyordu. En azından bir şekli var artık. Ve çok belli ki yarınki toplantıdan da muhakkak bir şeyler çıkıyor olacak. Aslında bu çok uzun zamandır sosyal mecrada yer alan, dile getirilen o clawback denen çok kazananların kazançlarının bir kısmından ya da tamamından vazgeçme usulünün, ki orada Amerika'da bu yasal, burada gönüllü bir şekilde uygulanması gibi de bir görüntü çiziyor bu son açılan. Gönüllü iade hesabı bu demek. Bir de 2001 yılında Birleşik Fon Bankası kurulmuştu. Ama bankalar, batan bankalar için birleşik yapı tesis edilmiş. Şimdi burada da fonlar için benzer bir yapının tesis edildiğini görüyoruz. Bundan sonra akış daha düzenli olacaktır. Ondan yana hiçbir tereddüdüm yok. Bu da tabii özellikle tasfiye için yanıt bekleyen, ne olacağını bekleyen yatırımcıların, fon yatırımcılarının da sordukları soruların zaman içinde cevaplanması manası taşıyacak. Piyasaya yansıması pozitif. Tabii ki pozitif yansıması gerekiyordu ama bir müddet daha bizim piyasamızda bu sıkışmalar sürer. Çünkü bu yaşananlar muhakkak ki küskün yatırımcılar yaratıyorsunuz. 94'te de böyle oldu, 2001'de de böyle oldu. 2008 dünyanın yaşadığı bir krizde aynı şey değildi ama şimdi biz o geçmişteki sebepleri ve yarattığı sonuçlar farklılıklar göstermesine rağmen yaşanan o türbülansları, benzer bir türbülansı başka bir sebeple fonlar üzerinden yaşıyoruz. Geçmişte yine fonlar vardı ama bu kadar gelişmiş bir yapıya sahip değildi.

0: Tabii ki gelişmiş piyasanın içinde barındırdığı kurallar topluluğu da var. Muhtemelen bundan sonra, bütün bu hadiselerden sonra en önemli şey o kurallar topluluğunun daha da ileri taşınarak özellikle fon aleminin, ben öyle diyorum ona, daha sağlıklı akacağı ve daha da iyi gelişeceği bir ortam oluşur diye düşünüyorum. Şu anda birkaç gündür borsada yaşadığımız türbülans, bugün ona verilen tepki çok normal. Ama hadi ince borsanın tekrar yukarı dönüp de rekorlar kırmasını bekleyenler varsa, bu böyle bir şey şu an için yok. Zamana bağlı olarak, özellikle şu fon kısmı hallolduktan sonra, zamana bağlı olarak daha yukarıda endeksleri muhakkak görürüz. Ama ben açıkçası çok kısa vadede onu beklemiyorum.
1: Şimdi Eylül ayında BIST endeksine bakıldığında neredeyse toplam piyasa değeri %20, yani yaklaşık 4,5 trilyon liraya bir gerileme kaydetti. Ve 2008 yılından bu yana bu en sert geri çekilme olarak da biraz daha piyasalarda yer aldı diyelim Mehmet Bey. Peki şimdi bu düşüşün ardından şu an SPK tarafından gelen bu sabah saati fonların tasfiyesine dair biraz daha netleşen detaylarla %2'ye varan bir yukarı yönlü Borsa İstanbul Ana Endeks BIST yüzde bir seyir vardı. Fakat bu seyirin şu an sizinle konuştuğumuzda biraz daha geri çekildiğini fiyatlamalardan gördük ve 12.228 puanı en yüksek görürken şu an yine açılışa yakın 12.026 puandan fiyatlamasını sürdürüyor. Yani şu an siz kısa vadeli dalgalı seyrin devam edeceğini öngörüyorsunuz. Peki bu kayıpların biraz daha derinleşmesini bu belirsizlik ortamınızda öngörür müsünüz? Toparlanma en erken hangi yıl ve hangi ay bekliyorsunuz sizce?
0: Daha fazla derinleşme beklemem. Ben katıldım birkaç yayında. Şimdi teknik analiz her şey demek değil ama bir gösterge. Bizim seçimde ulaşabildiğimiz, 2023 yılında seçim sonrası ulaşabildiğimiz maksimum seviye 11.200'ü. Sonrasında da orayı aşma çalışmalarında bir türlü 11.800'ü aşamadığımız günler yaşadık. O 11.800 de geçmişte direnç olan şey, teknikte destek kabul edilir. O test edildi ama şimdi teknik her şey demek değil ki. Yaşadığımız hadise ve onun yarattığı bir deprem var. Bu hadi ince geçmez, giderilemez. Çok zor. Dönem dönem bu türbülansa varlık fonunun alımlarını da gördük ama süreklilik arz etmeyen o alımlar, bir de olayın özünü teşkil eden hisselerde değildi o alımlar. Onlar olmadığı için de endeksteki bu geri çekilmeyi yaşadı. Ben ama buralarda tutunmayı beklerim. Yani daha fazlası ancak ekstra, hiç beklemediğiniz hadiseleri yaşamak da mümkün olur. Onlar peki olasılık dahilinde mi? Pekala, olasılık dahilinde. Amerika'da 30 yıllıklar, 20 yıllıklar, 10 yıllıklar, 5 yıllıklar bugün de rekor kırıyor. Yani dünyada da bir ciddi bir sorun var. Oradan daha deyince buraya bir nakil olmaz. Onlarda daha deyince bir realizasyon beklemiyorum açıkçası. Çünkü hala dolar basıyor Amerika. Ama en sonu orada da bir realizasyon olacak. Onun da dünyaya yansımaları olacak. O sonraki mesele, ama bizim şu an kendi meselemize yarattığımız bu düşüşte bence buralarda 11.800-12.000 endeks aralıklarında destek buluruz. Dediğim gibi komite hızlı çalışıyor, hızlı çalışmaya başladı. Onun önümüzdeki haftada rahatlatıcı etkilerini görürüz diye düşünüyorum. İlk bir yaptık görüşündeyim ben.
1: Şimdi para piyasası fonlarından Eylül'de yaklaşık burada 643 milyar liraya varan bir net yatırımcı çıkışı hesaplanıyor. Diğer taraftan bakıldığında mevcut kıymette dolarizasyon oranı ise yine aynı dönem Eylül ayında %40,1 seviyesine yükselmiş bulunmakta. Ancak burada sert çıkışlarında olduğu bir paydanın da masada bulunduğunun altını çizmek lazım. Peki siz önümüzdeki dönemde burada tasarruf sahipleri dövize mi yoksa daha çok TL varlıklara dair mi bir talep gösterir? Nasıl bir ayrışma son dönemde izliyorsunuz ve devamını bekliyorsunuz?
0: Türk halkının genel eğilimi Türk lirasından müstesna, Türk lirasından kaçış yönünde, hele böyle ortamlar olduğunda. Yeni de değil, 40 yıllık borsa ve ekonomist hayatıma sığdırdığım şeylere bakıldığında ben hep bunu gördüm. Burada da muhtemelen döviz bazlı varlık talebi vardır. Hazır altın düşmüşken altına daha yoğun talep vardır. Altın da zaten ons olarak ve dolar demek. Ama şimdi geçmişteki kur türbülansları, son 20 yıla bakıldığında hep Türk lirasının baktığınız zaman negatif pozitif değer ayrışımı ile ortaya çıktı. Şimdi liranın faizi yoktu bundan 3 yıl evvel. Liraya para yatıran zarar ediyordu. Hem de son 10 yıla bakıldığında full zarar etmişti. Fakat 3 yıldır oluşan enflasyon sonrasında geçtiğimiz sıkı para politikası, acayip bir para politikası değişikliği oldu aslında. 180 derece değişti. Çok bol TL'den bir anda 40 TL tarafına geçiş oldu. Hala da devam ediyor. Şimdi ortamda faiz varken, enflasyon belliyken ki resmi enflasyona bakıyoruz. Tabii ki herkes kendi kafasındaki enflasyonu farklı değerlendirebilir ama neticede dışarıdaki yatırımcı da buradaki kurumsal yatırım yapanlar da o resmi enflasyonu dikkate alıyor. Ona baktığınız zaman hala bir reel getiri var. Bu yüzden de ben buradan çözülen para kısmında ciddi bir mevduat ya da hazine bonosu ya da benzer TL faizli enstrümanlara da yönelim oluyordur diye düşünüyorum. Ama bu ciddiyette herhalde bu %50-50'dir. %50'lik bir kısımda muhakkak ki TL dışındaki yabancı para varlıklarına yönelecektir. Çünkü genel eğilimi, dediğim gibi Türk halkının genel eğilimi yıllar içinde hep bu olmuştur.
1: Şimdi tabii bu ortamda bir de önümüzdeki hafta içeriden enflasyon rakamları gelecek ve Eylül rakamı bizim her sene gördüğümüz daha enflasyonist baskınında hissedildiği bir veri seti de bizlere sunuyor aslında. Şimdi Ağustos, Temmuz rakamlarına bakıldığında %1'lerin ve 2'lerin üzerine gerçekten daha katılığa doğru giden bir aylık rakamla da karşı karşıya kaldırmıştı bizi. Bloomberg ET anketine bakıldığında önümüzdeki hafta gelecek Eylül ayı enflasyon beklentisinde aylık bazda %2,20, yıllık tarafta %30,30 olması bekleniyor. Siz de bu konuda aynı kanıda mısınız merak ederim. Bir de aslında 22 Ekim yani Ekim'in son haftası ise Merkez Bankası'nın bir faiz kararı gelecek. Küresel merkez bankaları da bizim karardan sonra peş peşe açıklamalarda bulunacaklar. Peki sizce bu fon piyasasında yaşanan son likitte sıkışıklığı, yeni adımlar ve Eylül'de gelebilecek yüksek enflasyonun Merkez Bankası'nın alanını nasıl daraltabileceğini öngörürsünüz? HSBC tarafı da 200 bas puanlık indirim beklemişti.
0: Full daraltır. Şimdi o iyi niyet ve temenniler, yani bono pozisyonu varsa onu beklersiniz. Şimdi bazı raporlar var ki Türkiye'de daha önce de gördük. Özellikle yabancıların çıkardığı raporlar. Hep ben onları maksatlı niteliyorum. Yani realistik olmak gerekirse 2'nin üzerinde açıklanacak bir enflasyonda Merkez Bankası faiz indiremez. Ama sebebi açıklanan enflasyon olmayacak. Biraz daha neyi konuştuk? Dünyada da faizler yükseliyor. Evet. Borçlanma faizleri. Şimdi sizin rekabetçi olmanız gerekiyor. Nasıl yapacaksınız onu? Siz de borcunuzu rol ediyorsunuz. Yani yeniliyorsunuz. Yenilerken de yeni borç talebinde muhakkak bulunuyorsunuz. Güzel bir tarafı var. Bu ay rol edilecek borç miktarı toplam dönem miktarının altında olacak. Daha az borçlanmaya gitme kararı var hazinenin. İnşallah öyle de olur. Açıklandığı gibi oldu şimdiye kadar. Evet, bunu yaparken faizi indirerek yapamaz bence. Muhtemelen bu ayda da faiz pas geçilecek. Daha büyük sıkıntı şu, Mesel Mobil yavaş yavaş kalkıyor ve her ay bu varil fiyatı burada olduğu sürece akaryakıt fiyatları artıyor olacak. Akaryakıt fiyatları piyasa fiyatlamasında maalesef öncülük teşkil ediyor. Bahane ediliyor, bahanesi oluyor. Türkiye'de çünkü yapay fiyat oluşumu da var. Bu çok net ve çok kesin. Serbest piyasa ekonomisinde bizim serbestliğinden anladığımız şey çoğunlukla fırsatçılık oluyor. Şimdi biz fonda neyi yaşıyoruz? Fırsatçılığı yaşıyoruz. Birilerinin fon kırarak yaptığı fırsatçılığı yaşıyoruz. Ama o piyasaların neredeyse tamamına yayılmış durumda. O sebeple de asıl bence enflasyon riski önümüzdeki ayda oluşacak. Bu iş tabii giderek dünya ile beraber bizim için açmaza doğru gidiyor. Çünkü bu enflasyonu bir an evvel düşürmemiz lazım. Çünkü enflasyon düşmeden yapacağınız faiz indiriminin ikna ediciliği ve inandırıcılığı kalmaz. Bunu bizim için söylemiyorum. İçerideki yaşadıklarımız bizi ilgilendirir ama muhakkak ki dışarının fonlaması, dışarıdan gelecek fonlama, buraya gelecek yatırım ya da yatırım çekme kabiliyeti bununla alakalıdır. Bu sizin aynı zamanda kur seviyenizi de muhakkak ki etkiler. Çünkü dışarıdan gelecek para kur tahmini yapılabilirliği varsa, onu ihtiva ediyorsa ancak gelir. Niye getirdiği paranın sonraki değer kaybının riskini alsın? O sebeple hepsi birbiriyle geçişmeli, geçişimli. Çoğu yorumlarda ben şu an görüyorum ki herkes devalüasyon, hızlı devalüasyon diliyor. O olur olmaz, o tamamen ekonomi yönetiminin belirleyeceği stepler ya da mecburiyetlerle olur. Ama tüm bunları bir arada yönetebilmek gerekiyor. Şu anda da dışarıdaki durum, özellikle borçlanma araçlarındaki durum buyken sizin yapabilecekleriniz de sınırlanıyor. Muhtemelen faizi değiştirmeyecektir yine diye düşünüyorum. Ya da 200 bas puan bir beklentisi var HSBC'nin. Belki evet, eğer iyi bir okuma gelirse, mesela 2'ye yakın bir okuma ya da altında bir okuma gelirse 100 bas puanlık bir indirim yapabilir. Bunu daha rahat ne zaman söyleriz? İşte şimdi üçünde geliyor enflasyon.
1: Rakam daha geldikten
0: pazar sonra. Açıklanmış. Geldikten sonra. Şimdi ezbere konuşmanın da bir esprisi evet. Yok.
1: Şimdi HSBC tarafı aslında yıl sonu toplam 200 bas puanlık bir indirim bekliyordu. Fakat çok kısa bir vaktimiz kaldı. Küresel tarafı konuştuğumuzda şu an Amerikan tahvil faizlerinde çok farklı bir iklim var. Çünkü 2 yıllıklar 5'e yakınsıyor ve 30 yıllık şu an 5.60'ın da üzerine kendini atmış bulunmakta. Dün çekirdek PCE rakamı geldi Amerika'dan ve %3'ün de altına geriledi. Burada aslında bir iyimserlik vardı fakat istihdam büyüme tarafında dirençli bir kötümserliğin de olduğunu gördük. Peki tahvil faizlerindeki yukarı yönlü seyir, verilerin bu denli ayrışması sizce Fed'in Ekim'de nasıl bir adım atmasını beklersiniz? Çünkü vadeli piyasaya bakıldığında şu an %40'lara yakınsayan bir artış tahmini de Fed tarafından geliyor. Tahminin biraz daha geri çekildiğini gördük.
0: Bence Amerika'da artık enflasyon çok belirleyici değil. Yıllarca Fed bu oyunu oynadı. İstihdam, enflasyon ve sürekli borçlanarak borcu büyüttü. Rahatlığın teminatı da oydu bence. Parayı basmak, borcu artırmak. Şimdi ama borçlanmada borcu verecek olanı ikna etmeniz lazım. Yani onu enflasyonla ikna edemezseniz o adam o ülkede yaşamıyor. Biraz evvel bizim için anlattığım da oydu. Adana ne Amerika'nın enflasyondan? O borç para verecek. Borcun ödenilebilir olmasına ya da o kabiliyete bakıyor. Tabii ki risk primine de bakıyor. Ama o risk primi dediğimiz, CDS dediğimiz ilan edilmiş olana değil. O kendi kafasındaki risk primine bakıyor. Amerika için o riskler çok daha an yükselmeye başladı. Ve giderek daha da yükseliyor olacak bence. En önemli sebep bu.
1: Peki. Mehmet Haşçıoğlu çok teşekkürler. Değerli katkınız için sizlere de kolaylıklar dilerim.
0: Sağ olun. Kolay gelsin.
1: Değerli izleyenler, Yatırım Kulübü'nü nokta alıyoruz. 11.15'te Fokus'la karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.
2: Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Emlak Katılım Portföy sunar.
1: Grafik Dövüş programına hoş geldiniz. Elif Cansever var bugün yanımda. Merhaba Elif, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Mehmet.
1: Bugün ben biraz iç tarafı anlatacağım. Özellikle bugün Bloomberg KT tüketici güveni geldi, endeksi geldi. Orada son dönemde piyasalarda yaşanan gelişmenin etkisini biraz gözlemeye başladık. Bundan sonra ne olabilir? Onlara bakacağım. Sende ne var bugün?
2: Bende de aslında seninle yine grafik düellosunda bir ay önce Eylül ayına yeni girerken Eylül ayında bizi neler bekliyor değerlendirmesi yapmıştık. En kötü aya mı giriyoruz değerlendirmesi yapmıştık. Yapay zeka ve çip hisseleri özelinde bir ayı nasıl geçirdik? Birazcık onlara bakacağım.
1: Başlayalım istersen.
2: Başlayalım.
1: Evet, bugün zaten Bloomberg KT tüketici güveni endeksi geldi. Sabah konuştuk bunu, Aslı, baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu da anlattı. Ben de biraz bu endeksi biraz anlatacağım. Çünkü bu endeks şu açıdan önemli. Türkiye'de ayda iki defa yapılan tek tüketici güven endeksi. TÜİK'in tüketici güven endeksi ayda sadece bir kez yapılıyor. Ayın 22'si 23'ü civarı açıklanıyor. Bloomberg KT tüketici güven endeksi ayın 1'inde ve ayın 16'sında açıklanan ön endeks ve bugün itibariyle açıklanan bir önceki ayın nihai endeksi oluyor ve bugünkü nihai endeksle birlikte aslında son dönemde son 2 haftada piyasalarda yaşanan çalkantıların tüketicinin algısına, tüketicinin beklentisine nasıl yansıdığını ilk ölçen endekslerden biri oldu bu da. Tablo şaşırtıcı değil açıkçası. Zaten ön endekste de bir gerileme vardı. Bu fon tarafında özellikle finansal piyasalarda yaşanan çalkantı öncesinde de özellikle hem tüketicilerin kendi tüketim eğiliminde hem de genel eğiliminde bir gerileme vardı. Bu eğilimin ay sonu itibariyle daha da sertleştiğini görüyoruz. Burada %8'i aşan bir tüketici güven endeksinde düşüş var. Geçtiğimiz senenin özellikle Mart ayı, yani 2026'nın Mart ayı, yani savaşın başladığı zamandan bu yana görülen en düşük seviye. Yine bir önceki senenin Ekim ayında da bu seviyeler görülmüştü ki Temmuz ayında 78 ile burada çok uzun zamanın en yüksek seviyelerine çıktığını görmüştük. Şimdi tüketici güven endeksinin düşmesi ne anlama geliyor? Bu aslında son dönemde zaten zayıf seyreden iç talebin, daha doğrusu zayıflamaya başlayan iç talebin daha da sert bir şekilde zayıflamaya başlaması anlamına geliyor. Son dönemde birçok yabancı kurum, birçok ekonomist özellikle Türkiye'ye dair hem büyüme beklentilerini hem de enflasyon beklentilerini düşürmeye başladılar. Burada özellikle iç talebin gerilemesiyle birlikte Türkiye ekonomisinin bir miktar daha yavaşlayabileceği belirtiliyor. Türkiye'de birçok ülke gibi iç talebin baskın olduğu bir ekonomi. %60 civarı toplam gayri safi yurt içi hasılanın %60'ı hane halkı tüketiminden geliyor ve burada gerçekleşecek bir soğuma tüm ekonomideki yavaşlamanın öncüsü olabiliyor. Son dönemde yaşanan çalkantıların buradaki etkisi ne diye baktığımızda bir tanesi tamamen algı üzerine. Aslında bu fon piyasalarında hiç para kaybetmeyen ya da işte borsada bir yatırım olmayan kişiler de bu haberler dolayısıyla tüketimlerini bir miktar kısabiliyor ya da erteleyebiliyor. Onun dışında tabii ki doğrudan etkilenenler var ki burada 400 bin, 450 bin gibi bir rakamdan kişiden bahsediliyor. Bunlar doğrudan fon tarafından etkilenenler ama bütün bir borsa tarafına baktığımızda yaklaşık 8 milyon borsa yatırımcısı olduğunu biliyoruz ve bu da son bir ayda BIST tüm endeksinde %20'nin üzerine gerilediğini görüyoruz. Bunun gerçekten çok ciddi bir servet etkisi var. Öte yandan tüm bunlardan bağımsız olarak altın fiyatları da Eylül ayını çok iyi geçirmedi ve %3-4 civarında altın fiyatında bir düşüş gerçekleşti ki aslında tüketici güven endeksinin burada altın fiyatıyla çok koreli olduğunu daha önce görmüştük. Burada özellikle son aylarda yaşanan yükselme altın fiyatında savaş sonrası yaşanan düşüşün toparlanmasıyla birlikte gerçekleşmişti. Bu düşüşler bununla paralel geldi diyebiliriz. Peki bu tüketici güvenin düşmesinin gerçek tüketime etkisine diye baktığımızda orada da çok ciddi bir şekilde yavaşlama, hatta oradaki yavaşlamanın daha yüksek olduğunu görüyoruz. Aylık bazda baktığımızda %11'lik bir düşüşü var ve çok uzun zamanın en düşük seviyesine gelen tüketim eğilimini görüyoruz. Bu tüketim eğiliminin içerisinde ne var? Dayanıklı tüketim malları var. Mobilya gibi, beyaz eşya gibi, otomobil var ve konut var. Özellikle burada otomobil ve konut tarafına son dönemde sektörden çok ciddi uyarılar geliyor. Bu fonla alakalı yaşanan gelişmeler, finansal piyasalarda yaşanan çalkantı ve bunun yarattığı likidite sorunları hem konut hem otomobil tarafında hem alıcıların sıkıntı yaşamasına hem de bu alanda, yani özellikle fon tarafında likidite, yani parasına ulaşmakta zorlanan yatırımcıların nakit paraya erişmek için ellerindeki varlıkları satışa çıkardığını ve normalde rayiç bedelinden daha düşük miktarlarda satışa çıkardığını görüyoruz. Tüm bunları topladığımızda son çeyrek itibariyle Türkiye'de iç talepte özellikle bu dayanıklı tüketim malları bazında iç

0: talepte çok sert bir gerileme olacak diyebiliriz. Şu an tabii ki çok daha erken. Bu sorun çok hızlı bir şekilde çözülmesi ve piyasa normale dönmesiyle bu devam etmeyebilir. Ama devam ederse bu hem çok ciddi bir yavaşlama hem de Merkez Bankası açısından ilave bir faiz indirim beklentisi yaratabilir. Bunları takip edeceğiz.
1: Hemen geçelim o zaman Wall Street tarafına. O tarafta neler oluyor? Küreselde üzerinde sıkça konuştuğumuz 2026'da çip hisseleri, yapay zeka teması ne durumda? Birazcık oraya bakalım. Çünkü dün itibariyle hem çeyrek kapanışını yaptık, üçüncü çeyrek kapanışını yaptık. Hem de Eylül ayını ki bir ay önce girişte de belirttiğim gibi en kötü performanslardan biri mi geliyor dediğimiz son 20 yılın en kötü dönemini geçirilen Eylül ayının bu ayki performansına baktığımızda özellikle MSCI Dünya Yarı İletken Endeksinde 2022'den bu yana en kötü aylık performanslardan birini geçirdik. Bu tarafta yapay zeka yarı iletkenler endeksi özelinde. Burada aslında %16 seviyesinde gerilemiş olması bizim için 2022'den bu yana en kötü performans söylerken yıllık bazda baktığımızda ki savaş dönemindeki özellikle ivmelenmelerinden sıkça bahsediyorduk. Yıllık bazda year to date olarak baktığımızda hala %28 yukarıda performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Burada aslında bu rally'nin bir miktarda yine bilanço dönemini başlatacağız ama ana göstergelerinden bir tanesi artık zaten yüksek seviyelerde beklenen bilançoların geldiği noktada da ne kadar iyi geliyor olursa olsun piyasayı tatmin edememesi, mutlu edememesi satışları hızlandıran ana unsurlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Burada ABD tarafında Intel, AMD, SanDisk gibi firmalar önüne çıkarken Güney Kore'de üzerinden KOSPI endeksini aslında yukarıya taşıran Samsung ve eski Hynix öne çıkan şirketlerden bir tanesi oldu. Avrupa tarafında ise artık Avrupa'nın en değerli şirketi olarak bahsettiğimiz ASML tarafında %4'e yakın gerilemeler gördük bu noktada. Burada aslında yapay zeka yatırımlarının ne kadarının geri döneceği biraz sonra şirketler özelinde de bakacağız ama yatırımların ne kadar geri döneceğine ilişkin olan soru işaretleri devam ediyor diyebiliriz. Gelen bilançolarla, ikinci çeyrek bilançolarıyla birazcık daha bu konuda piyasa tatmin olmuştu ama Eylül ayına geldiğimiz yükselen petrol fiyatları, yükselen tahvil faizleri, hisselerdeki satışları da derinleştirdiği gibi yarı iletken endekslerinin de bu noktada güçlü kalamadığını ve Eylül ayını 2022'den bu yana en kötü seviyede tamamladıklarını söyleyebiliriz ki burada aslında biz Eylül ayı içinde özellikle Nvidia gibi şirketlerin CDS primlerinde yani borcunu temerrüde karşı koruma prim maliyetlerinde de ciddi yükselişler gördük. Bu yükselişler takip ettik. Keza artık Nvidia gibi şirketlerin tahvil ihraçlarının 750 milyar dolar seviyesinde ulaştığını da düşünürsek ciddi bir maliye tarafında sıkışıklık var o tarafta. Piyasada da birazcık bunların fiyatlamasını gördük. Yarı iletken endeksi özelinde diyebiliriz. Buradan hemen geçmek istiyorum bir sonraki grafiğime. Çünkü bir sonraki grafiğime geldiğimde aslında bize bu konunun yarı iletken endeksinin asıl konu merkezinde olan bellek çipi tarafındaki performansı gösterecek. Bellek çipi tarafında burada bize son 16 çeyreğin en kötü performansını gösterirken ki tekrar burada vurgulamamda fayda var. 2026 yılını aslında küresel piyasalara bir miktarda ayakta tutan hisselerden bahsediyoruz. Samsung, eski Hynix ve Micron Technologies'in performanslarına baktığımızda 6 çeyreğin en kötü performansını gösterirler ve 6 çeyreklik yükseliş serisinde sona erdirdiler Eylül ayı itibariyle. Burada yanlış anlaşılmasın hisse performanslarından bahsediyoruz. Çünkü talep tarafında hala güçlü bir talep gelmeye devam ediyor. Bu tarafta talep tarafındaki güçlü performanslar hala şirketleri sıkıştırıyor. Ama hisseler tarafında negatif unsurlar olduğunu söyleyebiliriz. Burada tabii ki de bu işin merkezinde veri merkezleri ve bunların yanında gelen HBM dediğimiz bellek çipleri var. Bu bellek çiplerinin sadece GPU'ların yetmediği, sadece güçlü bir GPU'nun yetmediği ve daha kapsamlı ve daha hafızasında tutulabilir, hafıza ömrünü artıracak HBM çiplerine ihtiyaç duydukları için bu noktada dolayısıyla Nvidia, Broadcom, Google gibi şirketlerin AI yatırımları büyüdükçe çipleri olan talep artıyor ve burada da aslında bu talep arttıkça da aslında Micron, eski Hynix ve Samsung gibi şirketlerin de bu tarafta yükseliş serisine geçeceğine dair site analistlerinin beklentileri var ve burada aslında Citi'nin dün yayınladığı yeni beklenti raporunda da şu anki bellek çipi tarafının oldukça küçümsendiğini ve 2027'de 2026'nın bundan sonraki döneminde Ekim ayında özellikle alım tarafında olduğunu ve 2027'de de gittik artarak devam edeceğine ilişkin beklentilerini ilettiler. Hisse performanslarında da yükseliş görüyorlar. Keza dün akşam gelen Micron finansallarında da bir miktar bunu gördük. O tarafta hem gelir tarafında hem de hisse başına kar tarafında artış araçlar vardı ve zaten bunların performansları yansımalarını da bu sabah ABD vadelerinde takip ettik, teknoloji hisselerinin yukarı yönlü ivmeleriyle.
0: Zaten tahvil tarafında bu kadar satış dalgası varken hisseleri tutan en önemli faktör bu teknolojik tarafındaki gelişmeler büyük oranda. Evet, grafik teorisi programının sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere.
2: Emlak Katılım Portföy sundu. Reklam.
3: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30 TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Focus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, haftanın dördüncü işlem gününe bakıldığında küresel tarafta bugün PMI verileri gelmeye başladı. İçeri tarafa bakıldığında ise aslında biraz daha fonların tasfiye sürecine ilişkin son detayların yavaş yavaş gelmeye başladığı bir ortamla karşı karşıya kaldık. Dün akşam gece yarısı saatinde SPK tarafından birçok açıklama geldi ve SPK, Terra, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiyeyi beklemeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Bu sabah saati yaptığı açıklamada ise isteğe bağlı iade hesaplarının açıldığının da altını çizdi. Bu açıklamadan sonra %2'ye yakınsayan Borsa İstanbul'da ana endeks BIST 100'de yukarı yönlü prim vardı. Fakat şu an primlerin biraz daha geri verildiği bir ortamda fiyatlamalar bizi karşı karşıya getirdi. Şu an bakıldığında 11.990 puandan fiyatlanma sürüyor ve 12.000 puanın da altına kendini atmış bir Borsa İstanbul var diyelim. Fakat şu an kameralarımızı Trabzon'a çeviriyoruz. Çünkü QNB Business buluşmaları Trabzon'da gerçekleşiyor ve QNB Genel Müdürü Ömür Tan konuşmalarda bulunuyor. Kendisine bir kulak verelim değerli izleyenler.
1: Önümüzdeki dönemde neleri yapacağımızı konuştuğumuz çok önemli bir organizasyon ve toplantı oldu. Bundan sonra da devam edecek. Açıkçası QNB Business daha önce 2017 yılından bugüne kadar başlatmış olduğumuz QNB Anadolu buluşmalarının devamı ve yeni markası diyebiliriz. QNB Business'ı da bugün ilk defa Trabzon'da duyuruyoruz ve başlatıyoruz. Aslında yaklaşık bir ay sonra QNB Business'ın lansmanı olacak. Ama burada şimdi Trabzonlu hemşehrilerimizle paylaşacağız. Çünkü aslında ben de Trabzon Beşiktaş'ı doğumluyum. Dolayısıyla ben de doğduğum
2: yere... Şöyle bir alkış alalım o zaman.
1: Doğduğum topraklara gelmiş oldum. O anlamda da çok keyfimiz yerinde. Şimdi biz Anadolu buluşmaları dedim. 2017 yılından beri bugüne kadar 11 ilde bu buluşmaları gerçekleştirdik. Yaklaşık pandemi döneminde 1-1,5 senelik bir aranın haricinde sürekli dolaşıyoruz bugüne kadar. Bugün 19 veya 20. şehrimizde olmamız lazım. Ne yapıyoruz? Aslında biz QNB Türkiye olarak müşterinin yanında olmayı, onlarla sorunları, önümüzdeki dönemdeki planlarını paylaşmayı çok önemseyen bir bankayız. Buradan da çok büyük fırsatlar ve önümüzdeki dönem neler yapacağımızı, hangi aralıklardan nasıl beraber mücadele edeceğimizi açıkçası öğrenmeye çalışıyoruz. O anlamda çok değerli oluyor. Birçok fikir, geçtiğimiz yıllarda bankamızın inovatif olarak da çıkarttığı birçok fikirde aslında bu Anadolu buluşmaları eski adıyla, yeni adıyla QNB Business tarafında çıktı ve bundan sonra da çıkacak. QNB Business derken aslında onu biraz açmak lazım. Bugün dediğim gibi ilk defa müşterilerimiz de bu QNB Business ismiyle karşılaşıyorlar. Bizim yıllar önce başlattığımız QNB First adı altında bir platformumuz vardı. QNB Business yıllardır aslında bireysel müşterilerimize verdiğimiz, bizde belli bir varlığın üzerinde yatırımı olan ve ilişkilerimiz olan ana bank olarak çalıştığımız müşterilerimize verdiğimiz, bireysel müşterilerimize verdiğimiz QNB First avantajları. Bunlar havalimanı ayrıcalıkları, işte hızlı geçişler, birçok konuda önceliklerle ilgili avantajlardı. Büyük bir beğeni topladı yıllar itibariyle. Devamı da geldi aslında. Şimdi bunu yıllardır yine beraber çalıştığımız, bizimle belki de beraber büyüdüğümüz birçok tüzel müşteri, kurumsalından KOBİ'ye birçok müşteriye de bu avantajları, müşterilerimizin hissedarlarına, müşterilerimizin çalışanlarına da aynı avantajları vermek istiyoruz. Tabii ki bu avantajlar sadece hayatlarını kolaylaştıracak avantajlar değil, aynı zamanda da bankacılık ürünlerinde de onlara önemli avantajlı fiyatlar, yine hızlı ve öncelikli birçok konuyu vermek istiyoruz. QNB Business'ın aslında çok genel kapsamı bu. Dediğim gibi yaklaşık bir ay sonra İstanbul'da yapacağımız bir lansmanla aslında çok daha genel bir tanıtım yapacağız ama bugün hatta salonumuz çok dolu. Çok da teşekkür ediyoruz. Trabzon'da gerçekten 300'ün üzerinde burada misafirimiz, müşterimiz salonda bizleri izliyorlar. Sabahki yaptığımız toplantıda da şehrimizin çok büyük iş insanları, sanayicileri bizimle beraberdi. Çok önemli konuları konuştuk. Bundan sonraki dönemlerde de buna devam etmek istiyoruz. Dolayısıyla bugün başlattığımız QNB Business önümüzdeki dönemde tüzel dünyada, yani iş dünyasında önemli bir yer tutacağını düşünüyorum. Hatta bugün buradaki misafirlerimiz de bizimle beraber oldukları için 3 ay boyunca buradan faydalanabilecekler. Dışarıda kayıtlarını yaptırdıkları yerde gördüğüm kadarıyla da bayağı bir ilgi oldu. Konseptin genelini böyle anlatabilirim. Birazdan zaten hem ekonomiye, hem bankacılık sistemine, hem önümüzdeki dönemde bizi neler bekliyor? Finansman imkanları ne olabilir? Biz QNB Türkiye olarak burada nerede yer alabiliyoruz? Bunları da birazdan konuşacağız diye düşünüyorum.
2: Peki, o zaman QNB Business hayırlı uğurlu olsun diyoruz biz de QNB ailesine. Şimdi hemen şöyle değerli başkana Erkut Çelebi'ye dönmek istiyorum. Erkut Başkanım, şimdi biraz Trabzon'a da tanımak isteriz. Evet, yani bugün baktığımızda Trabzon'da hizmetler, ticaret, turizm, ihracat önemli bir ağırlığa sahip baktığımızda. Ancak şehirlerin mevcut sektörlerinin korumasının yanında yeni büyüme alanlarını da yaratması gerekiyor. Şimdi buraya dair özellikle önümüzdeki 5 ve 10 yıllık perspektifi de göz önüne alırsak, Trabzon'un bugün yeni ekonomik hikayesi sizce hangi sektörler üzerinde yoğunlaşacak?
3: Evet, öncelikle Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu, Yavuz Sultan Süleyman'ın da yönettiği bir şehirde ve yıllarca Orta Asya'nın ve Anadolu'nun turizm merkezi olan Karadeniz'in en güzel şehrinden hepinizi Trabzon Ticaret Sanayi Odası adına saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Trabzon Ticaret Sanayi Odası olarak tabii birçok çalışmalarımız var. Tabii bizim hedeflerimizde öncelikle tabii üyelerin sorunlarını çözmekten yana da gelecek yıllar içinde çalışmalar yapıp ekonominin güçlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi bizim en önemli ihraç kalemlerimiz fındıktır. Fındık rakamları, ihracat rakamları belirleyici olan üründür. Yine son yıllarda tabii ki ülkemizde ve özellikle Trabzon bölgesinde balıkçılık, kafes balıkçılığı adı altında adlandırılmış sektör çok hızlı gelişmekte. Bunun gelişmesi, hem balıkçılığın gelişmesi hem de bunun tabii ki işlenmesiyle ilgili sektörler de gelişmektedir.
0: Evet, Trabzon'da gerçekleştirilen QNB Business buluşmalarını ekranlarınıza getirdik. Şimdi fokus kaldığı yerden devam ediyor. Kısaca fiyatlamalara bakıldığında borsa tarafında sabah saati %2'ye varan primin biraz daha geri çekildiğini şu an gördük. Hemen buradan da aslında küresel para piyasalarına geçelim. Dolar endeksinde 101 seviyesinde bir kalıcılık etkisi vardı. Şu an bakıldığında euro dolar çaprazı 1.13'ün de altına gerilemiş bulunmakta ki biz 3 ayın en düşük seviyesini bu paritede görmüştük. Sterlin dolar tarafında 1.32 seviyesindeyken dolar endeksi şu an hala güçlü seviyesini korumaya devam ediyor diyelim. Avrupa borsalarında biz 3 gündür yukarı yönlü seyir gördük. İyimser bir duruş vardı. Fakat şu an bakıldığında aslında İngiltere tarafındansa FTSE endeksinde %2'ye varan bir geri çekilme olduğunu izliyorduk. Londra tarafında 10.000 puandan aslında fiyatlanan endekse bakıldığında Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesinde fiyatlanmasını sürdürüyor. Yani şu an Avrupa tarafında birçok endeks %1'in de üzerinde geri çekilmeyle fiyatlanıyor. Bugün tamamen hapanın biraz daha Avrupa borsalarında tersine döndüğünü izliyoruz diyelim ve ABD vadelilere bakalım. Küresel para piyasalarında hem Amerika hem Avrupa tarafında tahvil faizleri, uzun dönemli faizler özellikle bir hayli yükselmişti. Şu an bakıldığında ABD borsaları vadeli fiyatlamalarda Dow Jones ve S&P 500 tarafında negatif bir seyir varken Nasdaq tarafında daha yatay ılımlı bir seyirinde olduğunu izliyoruz diyelim. Tabii bu tarafta ise Amerika'da dün büyüme rakamları geldi. %2,2 ile beklentiye paraleldi. Çekirdek PCE tarafı %3'ün altına geriledi. Fakat ADP özel sektör istihdamında 70 binlik beklentinin üzerine 90 binlik bir artış geldi. Yani tezat verilerinde biraz fiyatlamalara yansıyan bir tablo ortaya çıkardığının altını çizmekte fayda var diyelim. Gözlerde cuma günkü tarım dışı istihdam rakamlarında olacak diye hatırlatalım. Emtia piyasalarında ise petrolde aslında farklı bir fiyatlama seyri vardı. Şimdi bakıldığında petrol Brent'te 100 doların da altına geriledi. Çünkü biz Kasım kontrat vadelerini dün görmüştük. 107 seviyelerindeydi. Fakat şu an bakıldığında Aralık kontrat vadelerinde 99 seviyesinde bir Brent petrolle karşı karşıya kaldık. Amerikan tipi ham petrole bakıldığında ise 92 seviyesi var ve spot piyasada ons altın 4.200 doların da altında fiyatlanmasını sürdürüyor. Bitcoin tarafında biz 86.000 dolarları görmüştük. Fakat şu an geri çekilmenin hala dengeli bir şekilde gittiği 83.000 dolarlık bir fiyatlamada bu sabah saati hakim diyelim ve Fokus'ta kısa bir araya gidelim.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Yeşil Partners Enerji Yatırımları Direktörü Burak Yitkin. Burak Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Burak Bey, çok sıcak bir gündemimiz var. İçeri tarafa bakıldığında Eşer Mobil, doğalgaz, kademeli tarifeler ve elektrik sübvansiyonları diyoruz. Fakat dışarı tarafta dizel ihracatında farklı bir tablonun olduğunu Rusya'dan bu yana gelen bir taleple görmüştük. Bu sabah saati gelen haber başlıklarına bakıldığında Avrupa tarafı değil Amerika tarafı Avrupa Birliği'nden 6 ayda 120 milyon varilik dizel stokunu piyasaya sürmesini istediğini açıkladı. Peki bu ne anlam ifade ediyor? Şimdi bu kadar Amerika'da dizel fiyat artışa doğru gittiği, Trump'ın 3 Kasım'daki seçimine kadar etkileyebilecek bir başlık olduğunu da biliyoruz. Enflasyonu da etkileyen bir diğer aslında başlık olarak masada bulunuyor. Peki şu an piyasalar için bu adım Amerika tarafından ne anlam ifade eder ve Trump da en son dedi ki burada enerji yatırımı yapacağını duyurdu Güney Kore'de Amerika'nın ve dizel ihracatı yasağa getirilebileceğini de altını çizdi. Bu açıklamalar Amerika tarafında enerji piyasasını ne denli etkileyecek sizce?
1: Şimdi resme biraz büyük bakmak gerekiyor burada. Özellikle Amerika, Rusya, Avrupa özelinde ve Hürmüz özelinde bakmak gerekiyor. Neden? Şimdi Amerika'ya baktığınızda rafinerilerin doluluk oranı, yani kullanım oranı yaklaşık %95-97 seviyesinde. Bu ne demek? Ham petrolünüz olsa bile aslında dizel çıktığınız limitte olabiliyor. Avrupa, ABD'nin en büyük dizel ihraç pazarlarından biri. Avrupa'ya baktığınızda Avrupa'da da Hürmüz kaynaklı bir dizel kıtlığını görüyoruz. Gelelim Türkiye'ye ve Rusya'ya. Rusya en son Ekim sonuna kadar dizel ihracatını, Ocak başına kadar da benzin ihracatını durdurdu. Durdurma nedenleri neydi? Rafinerilere yapılan saldırılardı. Türkiye'ye aslında Rusya'nın en büyük dizel ithal pazarı olduğu için de Türkiye'nin buradan dizel alamaması aslında onları Avrupa'ya yönlendirir, Türkiye'yi. Dolayısıyla Avrupa ile Türkiye'nin artık ortak bir pazar, ortak talep yarattığını görüyoruz. Peki Trump niye bunu dedi? Dikkat ederseniz günler birbiriyle çok şey. 31 Ekim, Trump'ın seçimi, bunların hepsini ard arda koyduğumuzda bir dizel sıkışıklığının olduğunu görüyoruz.
0: 3 Kasım Trump yerel seçimleri. Kesinlikle. Fakat Ekim'de anketler de toplanmaya başlıyor aslında.
1: Tam olarak öyle. Özellikle ABD enflasyonunun biraz düşürmek için siz ister istemez dizel, Avrupa'ya dizel sıkışıklığını gidermeniz gerekiyor. Dizel sıkışıklığını gidermek için bugün Avrupa birçok emtiada yaptığı gibi aslında dizelde de stok tutuyordu. Bu stokları piyasaya sürmek geçici bir çözüm müdür? Kesinlikle geçici bir çözümdür. Avrupa'yı rahatlatır mı? Avrupa'yı belirli ölçüde rahatlatsa da uzun vadedeki Avrupa'nın stres senaryolarında çok daha kötü senaryolar yapabilir. Ama bugün sadece 120 bin varil hikayesi değil, aynı zamanda sabah yaptığı açıklamada gerekirse dizel ihracatını kesebileceğini de duyurdu. Bunun yarın olup olmayacağını bilmiyoruz ama bunun hem ABD enflasyonu, hem Avrupa enflasyonu, hem de Türkiye enflasyonu üzerinde gerçekten çok radikal etkilerini, açık bir kapı bıraktığını söyleyebiliriz.
0: Çok kısa bir sürede mi sizce bizim de enflasyonumuzu etki eder? Çünkü aslında dışarıdan gelen bir gündem var fakat içeride ise daha farklı bir gündemle karşı karşıya kalıyoruz. Zaten bunu öngörüyorduk fakat Eşer Mobil sisteminin bugün itibariyle sona erdiğini biliyoruz ve benzinde ÖTV artışının 3 aya kademeli yayılması da biraz daha kısa vadeli fiyat şokunu sınırlayan bir amaçla ele alınmıştı. Fakat bundan sonra dönemde petrol fiyatları, ki şu an 100 dolar tarafında Brent'in aştığını gördük. Bir test etmiş bulunmakta aralık vadeli kontratlara bakıldığında. Buradaki hareketleri de masanın bir tarafına koyduğumuzda pompa tarafına geçişkenliğinde nasıl bir döneme giriyoruz?
1: Aslında Avrupa açısından da bizim açımızdan da ilginç bir döneme giriyoruz. Avrupa'daki euro dolar kur paritesindeki değişime baktığınızda son 2 ayda Avrupa'nın enerji maliyeti kur artışından da, dolar güçlenmesinden de bir yana artıyor.
0: Evet.
1: Şimdi Türkiye özeline geldiğinizde Türkiye özellikle dizeli üretici fiyat endeksinde çok fazla önem sahibi bir girdi. Biz Eşer Mobil'i kademeli olarak yapıyoruz ki enflasyonist etkisini de aslında aylara yayalım. Buradan baktığınızda çok doğru ve yapılmış bir hamle. Ama alanımız kalmadı. Bugün Avrupa'nın en ucuz dizellerinden birini kullanıyoruz. Elbette ki bu son tüketici için çok ucuz ya da makul bir fiyat olmamakla birlikte bu ürünün fiyatı bu. Avrupa'da üreticiler açısından kullanılan en ucuz dizeli biz kullanıyoruz diyebiliriz. Bunun da enflasyona etkisi olmayacak demek olmaz, olacaktır. Avrupa'da yanıyor ne yazık ki. Biz de bundan komşunuz yanıyorsa sizin etkilenmemeniz çok mümkün değil.
0: Şimdi önümüzdeki hafta Eylül'de enflasyon rakamını alacağız. Ve aslında tüm seneye bakıldığında bugüne kadar son 5 seneyi baz aldığımızda bu süreçlerde hep enflasyonun Eylül ayında daha yüksek baz etkisinden dolayı geldiğini konuşurduk. Bloomberg et anketine bakıldığında aylık %2,20'ye yakınsayan bir tahminin de ortaya çıktığını konuşuyoruz. Ve son

0: 2 aydır da 2'lere yakınsayan, hep birin üzerine gelen bir aylık enflasyonla da karşı karşıya kaldık. Eşenmobil küresel tarafta petrol ve kur şoklarını biraz daha elimine etmek amaçlı tüketiciye vergi yansıtmayan bir aşama olarak, sistem olarak devreye girmişti. Bu tamponun kalkmasıyla beraber enerji fiyatlarının enflasyona, taşımacılık maliyetlerine ve şirketlerin kazançlarına yansıması sizce ne yönde olacaktı? Siz bu nasıl bir geçişkenlik etkisi beklersiniz o zaman?
1: Elbette ki geçişkenlik çok fazla olacak. Fakat kendimizi Avrupa'dan bir tık daha ayırmak lazım. Almanya örneği çok güzel bir örnektir. Almanya'da bazı benzin, akaryakıt istasyonlarında gün içinde 20'ye varan fiyat değişimlerini görüyoruz. Bizler artık ekonomik modellerimizi biraz değiştireceğiz. Ekonomik modellerimiz içerisinde artık bir yere fiyat verirken ya da bir endüstriyel planlama yaptığımızda bunun içine akaryakıt girdisini, ister dizel olsun, ister benzin olsun, ister jet yakıtı ya da fuel oil, ne kullanıyorsanız, bunları göz önünde bulundurarak fiyatlamalar yapacağız. Dolayısıyla artık Hürmüz'den sonra hiçbir zaman fiyatların en azından Brent bazında baktığımızda 70 dolar altına ineceğini çok öngörmüyoruz. Çünkü hiçbir şey olmasa bile navlun riski, navlunun sigorta maliyeti artık eskisi gibi olmayacak. Evet. Dolayısıyla yeni bir düzendeyiz. Çok daha şokların olduğu, şoklara çok daha açık bir döneme giriyoruz. Bu Avrupa'da bunu yaşıyor. Biz de bunu yaşıyoruz. Kuzey Afrika'da yaşıyor ve Amerika'da yaşıyor. Bakın bugün Çin'den tutun Amerika'ya, dünyanın dört bir yanına artık akaryakıt taşıyan, ham petrol taşıyan vessel'ların, yani tankerlerin, çok teşekkür ederim, tankerlerin rotaları değişiyor. Artık yeni sipariş verilen tankerlerin çeşitleri farklılaştırılıyor. Dolayısıyla artık yeni bir dünyamız var. Çok daha hassas, çok daha şoklara açık bir dünyayız. Yine
0: biraz maliyeti yüksek bir dünya galiba. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son açıklamasına bakıldığında Eşenmobil'in yalnızca son 2 aylık maliyetin 90 milyar lira olduğunu açıklamıştı. Ve sistemin sona ermesi de aslında kamu maliyesi açısından bir yük de getiriyordu. Diğer taraftan bütçe alanı açarken enflasyon tarafında ise sizce ne kadar bir maliyet çıkardı bu sistemin bu denli devam etmesi?
1: Aslında şöyle, vergi arasında ufak bir geçiş yapılıyor. Dizelden azaltılan vergi benzin tarafı yapılıyor. Yaklaşık bir 5 yıl 10 yıllık periyoda baktığımızda iki akaryakıt çeşidi arasındaki farklar, eskiden bundan 10 yıl önce dizelin benzine göre %40-%50 daha ucuz olduğu bir dünyadan bugün bizler artık dizelin benzine göre çok daha pahalı olduğu bir yerdeyiz. Bunların ikisinin eşitlenmesi, dizelden olan kaybın benzinle telafi edilmesi adına benzinle de yapılan zamları görüyoruz. Enflasyonist etkiye gelecek olursak, özellikle yaz ayından çıkılıp biraz da Eylül ayına girilmesi, en azından turizm sezonunun atlatılmasıyla birlikte gerçekten biz dizel artışının, olası artış şu andaki artış çok bir şey değil. Ama gerçekten kötü bir senaryoda sonbaharda ve hatta kışta çok daha radikal dizel artışları özellikle Avrupa'da görebiliriz. Çünkü bu artık politika yapıcıların, yani ABD başkanı evet, seviyesinde birinci derece gündemi olduysa Avrupa'da içinde,
0: hele bu gündem içerisinde bu başlık yer aldıysa, Avrupa tarafında aslında dizeli konuştuk fakat bir de doğalgaz tarafını konuşmakta fayda var diyelim. Çünkü orada şu an hala stokların çok düşük olduğu, geçen seneye kıyasla çok altında olduğu bir ortam da var. Fakat biz içeriye baktığımızda doğalgaz tarafında kademeli tarifeye geçilmişti. Siz şu an yeni bir tarife bu alanda kışa girerken bekler misiniz ve talebi şu an ne ölçüde bu tarifeler karşılayabiliyor sizce?
1: Şimdi şöyle, kademeli tarifeyi biz geçen sefer çok güzel yaptık aslında. Dedik ki Erzurum'daki bir ailenin ile Antalya'daki bir ailenin birinci kademesini birbirimizden ayırmamız lazım. Çünkü Avrupa'da sosyal devletin temel hususu ihtiyacı olana gerçekten ihtiyacı kadarını vermek, gerisini piyasadan almak. Çünkü süresiz bir sübvansiyonun kamu maliyetinde bütçesi çok ağır oluyor. Buraya baktığınızda Türkiye'de henüz iklimlendirme için Türkiye'nin genelinde doğalgaz kullanımı olmadı. Yani çok minimal seviyede oluyor. Nasıl bir kış geçireceğimiz aslında hem Avrupa'nın hem de bizim geleceğimizi belirleyecek. Bugün TTF fiyatlarına baktığınızda evet ufak bir düşme var. Ama stoklara baktığınızda halen %70 seviyesinde bir Avrupa genel stoğu görüyorsunuz. %60'ın bir tık altında bir Almanya stoğu görüyorsunuz. Almanya özellikle hem akaryakıtta hem de doğalgaz yönünden baskılanan bir piyasada ve yarın öbür gün bu baskının kalkmaması adına süredir elenci fiyatlarındaki artış hepimizin fiyatlayacağı, hepimizin aslında göz önünde olacağımız bir şey olabilir diyebiliriz.
0: Şimdi bir de elektrik tarafını konuşalım. Doğalgaz tarafında bu kademeli tarifeyi konuştuk fakat elektrik tarafında bir de sübvansiyon başlığı uzun zamandır gündemde yerini alıyordu. Elektrikte 4000 kilovat saate varan bir sübvansiyon sınırı olduğunu sizinle programlarımızda çok kez konuştuk. Peki bunu aşağı çekme sizce son zamanda, yakın zaman diyelim, bu sene içerisinde bir söz konusu olabilir mi? Gündeme alınabilir mi? Ve sübvansiyonun limitleri eğer biraz daha aşağı indirilirse sizce kaç milyon abone bu tarafta biraz daha etkilenebilir?
1: Şimdi şöyle, sübvansiyon kaldırılabilir mi, azaltılabilir mi sorusu bir kenarda dursun. Bu gerçekten bir gereklilik. Siz de geçen programlarımızda da konuştuğumuz üzere aslında dolar bazında mesken fiyatlarına baktığımızda yaklaşık son 7-8 yılda yaklaşık %60'ın üstünde bir düşüş var. Bu son kullanıcının tüketici hassasiyetlerini değiştiriyor. Yani sizin artık bir enerji verimliliğine ilişkin bir aydınlatma, bir beyaz eşya almanız çok daha irrasyonel oluyor enerji verimliliğine yönelik yatırım yapmanızda. Tüketici hassasiyetini kaybetmememiz gerekiyor. Bizler eskiden biraz daha lüzumsuzsa kapat nesliyle büyümüş insanlar olsak da bu 4000'in 3000'e indirilmesi ortalama teorik olarak yapılan bir benim hesaplamam bu. 3,5 ila 4,2 milyon arası tüketicinin sübvansiyonun dışında tutulması değil, bir parça sübvansiyonun dışında tutulması. Bizim çünkü diğer bir sübvansiyonumuz BOTAŞ üstünden yapılıyor. BOTAŞ özellikle elektrik üreticilerine verdiği fiyatı düşük tuttuğu için bu doğal olarak aslında siz sübvansiyon potası içinde olmasanız bile sübvansiyon potası dışında olduğunuzda da sübvanse edildiğinizi gösteriyor. Bizim bireyler olarak, bizim sanayi olarak, bizim ticarethaneler olarak uzun vadede elektrik fiyatının artacağı, artsa bile aslında ikamesinden daha ucuz olduğu gerçeğine göre kendimizi planlamamız gerekiyor. Bugün benzer bir şeyi dizelde görüyoruz. Dizelle ulaşımın yerini aslında elektrikli araçlar zaman içerisinde aldıkça bizim hem elektrik yatırımlarımızda için gereken doğru fiyat sinyali yapılacaktır.
0: Peki.
1: Hem de bizler için çok daha çevreci, çok daha güzel bir gelecek bizleri bekleyecektir.
0: Burak İtkin çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sizlere de kolaylıklar dileyelim.
1: Çok sağ olun.
0: Değerli izleyenler, buradan bir diğer konuyu konuşmak üzere bir başka konuğumuza gidiyoruz. Kendisi hattımızda bizi bekliyor. Agavan Commodities Hazine Direktörü Gürkan Aydoğan bizlerle. Merhabalar Gürkan Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, teşekkürler. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler Gürkan Bey. Bakıldığında aslında şu an içeride fon süreçlerinde bir tasfiye detaylarının netleşme olduğunu görüyoruz. Ve buradaki çıkışlarında biraz daha arttığı bir ortamla karşı karşıya kaldık. Son 3 hafta içerisinde likitte sıkışıklığının bir hayli yoğun olduğu bir dönem vardı. Peki şu an kapalı çarşı tarafında altın alım satımlarına nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldık? Ve siz fonlardan çıkan talebin biraz daha altına doğru yönelmesini öngörüyor musunuz? Sahada nasıl bir performans var? Detayları sizden dinleyelim.
2: Tabii iç piyasa tarafında uzun zamandır altına olan talebin azaldığı orta vadeli bir görünüm vardı. Fakat bu hafta başlangıcı ile birlikte altına olan talep bir miktar arttı. Hatta Türkiye'deki bir kilo altın fiyatı şu an itibariyle yurt dışına göre yaklaşık olarak 100 dolar daha pahalı şekle geldi. Bu da talebin bir miktar yansıması şeklinde düşünüyoruz. Tabii fon haricinde fonda sıkışan bir para var. Ve tasarrufların yön arayışı bir miktar altın tarafına geçişi söz konusu. Şu an itibariyle altın piyasası bir miktar canlı kazandı. Ve tabii önümüzdeki sürece ilişkinde altın fiyatlarının özellikle 4000 dolara yaklaşmasıyla birlikte talebinin arttığını iç piyasada gözlemliyoruz. Önümüzdeki sürece ilişkinde yani yatırımcılar esasında paralarını, tasarruflarını değerlendirebilecek alan niteliğinde vadeli mevduat ve altın ve tabii Borsa İstanbul tarafı olmak üzere değerlendirmeye devam edecekler. Kısa vadeli olarak fon çıkışlarıyla birlikte bir miktar altına olan talep arttı diye kısa vadeli olarak özetleyebilirim.
0: Peki bunun devamını öngörür müsünüz? Çünkü altın fiyatlarına bakıldığında şu an 4200 doların da altında bir fiyatlamanın hakim olduğunu gördük. Biraz daha güçlü doların hikayesinin etkili olduğu fiyatlamanın da hakim olduğunu gördük diye ekleyebilirim. Yabancı kurumlara bakıldığında birçok da beklenti zaman zaman yenileniyor ve güncelleniyor olabilir. Morgan Stanley tarafında son çeyrekte 4450 dolar beklentisi var. ING 4150 dolar diyor ve en yüksekse Goldman Sachs tarafından geliyor ve o da son çeyrek aynı dönemde 4650 dolar beklentisini sundu. Siz hangi tarafa daha yakınsınız son çeyrek beklentisinde? Önümüzdeki dönemde talebin biraz daha son çeyrekte altına alıma doğru ilerleyebileceğini öngörür müsünüz?
2: Tabii öngörmeye devam ediyoruz. Çünkü önümüzdeki sürece ilişkin özellikle Fed'in faiz arttırmama ihtimali arttığı sürece önümüzdeki süreçte para tekrardan kıymetli madenlere, riskli varlıklara, Amerikan borsalarına tekrardan seçeceğini düşünüyoruz. O sebeple dünkü gelen PCE rakamları esasında Fed'in faiz artırma alanını bir miktar zayıflatma ihtimaliyle birlikte önümüzdeki sürece ilişkin dolayısıyla

0: endeksinde bir miktar yumuşama hareketi görme ihtimalimiz mevcut. Fakat bunu teyit etmek için istihdam verilerine de teyit etmek lazım. Evet, şu an itibariyle Fed'in baktığı gıda ve enerji maliyeti haricindeki enflasyon bir miktar düşmeye devam ediyor diyebiliriz. Ve tabii enflasyon düştüğü takdirde Fed neden faiz artırsın? Gayri safi yurt içi hasıla rakamları güçlü olması gerekir. Evet, faiz artırmak için. Gayri safi yurt içi hasıla rakamları veya büyüme rakamları veya ekonomik aktivite Amerikan ekonomisinde şu an itibariyle canlı mı? Evet, canlı. Fed faiz artırabilir mi? Büyümeden kaynaklı, ekonomik aktivitenin canlı olmasından kaynaklı artırabilir. Fakat enflasyon düşmeye devam ederken Fed'in faiz artırma ihtimali zayıflayabilir. Veya istihdamda bir problem olması gerekiyor ki Fed'in faiz artırma ihtimali rafa kalksın. İstihdamdaki problemi de esasında yarın açıklanacak tarım dışı istihdam rakamlarıyla
1: Evet.
0: birlikte 98 bin civarında beklenti var. Fakat orta uzun vadeli olarak düşünecek olursak yükselen tahvil faizleri karşısında merkez bankaları rezerv çeşitlendirmesi olarak niteliğinde değerlendirdiği için altın alımına devam edeceklerdir diye düşünüyoruz. O sebeple 4.000-4.400 bölgesi bir miktar daha orta uzun vadeciler için alım bölgesi niteliğinde değerlendirilebilir şeklinde yorumluyoruz. Sene sonu içinde tekrardan bir 4.800 atağını görme ihtimalimiz yüksek. Fakat Hürmüz Boğazı açık kaldığı senaryo içerisinde bunun gerçekleşme ihtimalinin olduğunu düşünüyoruz.
1: Şimdi Fed tarafını konuştuğumuzda dün çekirdek PCE rakamları geldi. %3'ün altında gelmesi biraz daha olumlu bir seyri işaret etti. Fakat diğer taraftan büyüme %2,2'de kaldı ve istihdam yani ADP özel istihdam rakamları da aslında 70 binlik artışla kıyasla 90 bin geldi. Burada bir tezat veriyle karşı karşıya kaldık. Vadeli piyasalara bakıldığında Fed'in Ekim'deki artış beklentisinin %40'lara kadar gerilediğini gördük. Yani burada bir törpülenme olduğunu da piyasalar altını çiziyor verilerden sonra. Tahviller tarafında şu an 2 yıllıklar bile 5'e yakın sayan bir fiyatlamayla gidiyor. 30 yıllıklar 5.60'ın da üzerine çıktı. Peki sizce bu ortamda 4.000 doların da altını görebilecek bir ons altın fiyatlaması olur mu? Orta vadeli 4.000 ila 4.400 ve 600 bandını konuşuyorsunuz dolar bazında. Peki kısa vadeli tarafta 4.000 bandının da altına gelebilecek bir haber akışı sizce ne olur? Burada böyle bir risk görüyor musunuz?
0: Tavaşın büyüme ihtimali olur. Özellikle kısa vadeli olarak bu noktada özellikle tahvil piyasalarının tekrardan zirve yapması ve hatta bu rallinin devam etmesi için Brent petrolün tekrardan 110 dolarların, 120 dolarların üzerinde bir hareket yapmasıyla birlikte tahvil faizlerinin getirisi 5.50'lere kadar yükselme ihtimali yüksek. Bu noktada ons altında tabii 3.900'ler, 3.800'lere kadar geri çekilme ihtimali olabilir. Fakat bu sürdürülebilir bir model mi? Bence değil. Önümüzdeki sürece ilişkin 4.000 doların altında çok fazla kalıcı bir ons altın beklentim benim ve kurum olarak bizim yok. Önümüzdeki sürece ilişkin orta uzun vadeli olarak 4.000 ile 4.400 bölgesini esasında orta uzun vadeli alıcıların karşılayacağını düşünüyoruz. Eğer kısa vadede de bakacak olursak 4.090 bölgesi özellikle kritik bölge. 4.090 bölgesinin üzerinde kalıcılık sağlandığı takdirde yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleriz. Tabii bu zamana kadar evet Fed faiz arttırdı. Faiz artırımı kümüle bir şekilde sürdürülebilir bir şekilde bekliyor demek de esasında doğru bir yöntem olmayabilir. Çünkü önümüzdeki sürece ilişkin bir savaşın bitme potansiyeli veya azalma potansiyeli ile alakalı birkaç yorum yapılmasıyla birlikte veya Hürmüz'e alternatif rotaların bulunmasıyla birlikte bir çözüm bulunmasıyla birlikte enerji riskleri bir miktar azalır ve enerji maliyetleri aşağı yönlü hareket ettiği takdirde de esasında kıymetli madenlerin önü açılır şeklinde yorumluyoruz. O sebeple önümüzdeki sürece ilişkin savaşın büyümeme senaryosuyla birlikte ons altının 4.800 bandına kadar yıl sonuna kadar bir atak yapmasını beklemeye devam ediyoruz.
1: Şimdi faiz ve dolar tarafındaki baskının biraz daha altın fiyatlarını sıkıştırdığını sizinle programlarımızda çok kez altını çizmiştik. Şu anda böyle bir seyrin devam ettiğini konuşuyoruz. Küresel merkez bankaları 2027 yılında da alıma devam eder mi? Çok kısa rica edeyim sizden.
0: Tabii küresel merkez bankaları alıma devam eder. Bunun da sebebi esasında yükselen tahvil faizleriyle birlikte, tahvil getirileriyle birlikte merkez bankaları rezerv çeşitlendirmeye devam ediyor. Yeni normalimiz tahvil piyasalarıyla birlikte Amerikan borsaları ve kıymetli madenlerde yukarı yönlü atağın devam etmesi. Fakat sert bir geri çekilme özellikle tahvil piyasalarında petrolün
1: Evet.
0: gelmesi de olur. Bu da kıymetli madenlere orta uzun vadede yarar diye özetleyebilirim.
1: Peki. Gürkan Aydoğan çok teşekkür

0: Teşekkürler değerli katkınız için. Sizlere de kolaylıklar dileyelim.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Değerli izleyenler, fokusu nokta alıyoruz. 14.45'te iş dünyası ile tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
2: Öncelikli yayın.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.

Her perşembe olduğu gibi bu perşembe de Mobilite Gündemi programına hoş geldiniz. Otomotiv sektöründeki gelişmeleri masaya yatıracağımız programımız başlıyor. Yanımda iki tane önemli konuğum var. Sayın Özaslan Tangün ve diğer taraftan da Sayın Yavuz Ölken. Şimdi efendim title'ları şöyle başlamak istiyorum Özaslan Bey sizinle. Sürülebilir Mobilite İnisiyatifi Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Bir diğer taraftan da Enterprise Türkiye CEO'su. Evet. Yavuz Bey, sizin de Aksa Sigorta CEO'luğu göreviniz var ve aynı zamanda da sürülebilir mobilite

0: İnisiyatifi Başkan Yardımcısısınız. Evet. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Efendim.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi dilerseniz senenin sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Özhasan Bey, sizinle başlayalım. 9 ay bitti. Nasıl geçti 9 ay sektör adına?
1: Otomotiv sektörüne baktığımızda tabii sıfır satışları, ikinci el satışları takip ediyoruz. Orada sıfır satışlarda %12'ye yakın bir düşüş var. Daha doğrusu ilk 8 ayda bu düşüş var. 9. ayın rakamları birkaç gün içinde yayınlanacak. Ama ilk 8 aya baktığımızda %12'lik bir düşüş var. Tabii geçen sene rekor bir yıldı. Ondan evvelki sene yine rekor bir yıldı. Türkiye'de özellikle otomobil talebi sadece ihtiyaçla ortaya çıkmıyor. Otomobil biliyorsun aynı zamanda bir yatırım aracı olarak göründüğü için yatırım dinamikleri de çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Yani altının fiyatının artması, azalması, ilk önce çok artıp sonra geriye gelmesi vesaire. Bunların hepsi etkiliyor ama genel bir yavaşlık görüyoruz. Bunun da devam etmesini bekliyoruz. Dördüncü çeyrek sonuçta otomobil satışları için çok önemli bir çeyrek.
0: Evet, en hareketli çeyrek olacak ama devam mı edecek diyorsunuz?
1: Ben daha böyle zor bir çeyreğin geçeceğini düşünüyorum. Burada kritik nokta şu oluyor genelde. Otomobil üreticileri, distribütörleri aracı getirirse o aracı satıyorlar. O yüzden kampanyalar artıyor. Onu fiyatların üzerinde baskılar oluşuyor. Biz dördüncü çeyrek içinde böyle kampanyalı satışların biraz daha zorlandığı bir dönem bekliyoruz.
0: Yavuz Bey, şimdi sürdürülebilir mobilite inisiyatifi olarak önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacaksınız. Günler kaldı organizasyona ve sektörün çok değerli temsilcileri o gün yapacağınız organizasyonda fikirlerini beyan edecekler. Neler söylemek istersiniz? Nasıl bir organizasyon olacak?
2: Şimdi öncelikle programda birlikte olmak çok keyifli. Sizin programınızda sürdürülebilir mobilite inisiyatifi ve önümüzdeki 2040 mobilite vizyonunu tartışacağımız bu etkinliğin bir aktarımını yapmak da bizim için önemli bir fırsat. Öncelikle ben bir sürdürülebilir mobilite dediğimizde ne anlıyoruz onu anlatmak istiyorum açıkçası çok kısa.
0: Tabii, buyur.
2: Çünkü mobilite dediğimizde biz hep işte araçla veya yeni nesil taşıma araçlarıyla, toplu taşımayla bir noktadan bir noktaya gitmeyi hep konuşurduk. Ama bu değil artık. Sürdürülebilir mobilite aslında otomotiv sektöründen sigortaya, enerji sektörüne, kentsel yapılanmalara, teknolojiye, finansmana, şehir planlamasına kadar herkesi içine alan bir ekosisteme dönüşmüş durumda. Herhangi birinin yanlış yapılanması diğerini olumsuz etkiliyor. Şehri doğru yapılandırmazsanız istediğiniz kadar hızlı ve mobil olacağız diyen olamazsınız. Dolayısıyla bütün bu alanların bir arada tartışılacağı Türkiye'de ilk defa uluslararası ve ulusal anlamda konunun uzmanları, akademisyenler, iş insanları, üreticilerin veya inovatif çözüm sağlayıcıların bir araya geldiği harika bir etkinlik bizi bekliyor. Bu anlamda çok önemli görüyoruz. İkincisi, sürdürülebilir mobilite aslında bu yıl ülkemizde de icra edeceğimiz COP31'in de bir tamamlayıcı unsur. Çünkü COP31 bugün iklim değişimini, COP31 bugün yeşil enerjiyi, COP31 bugün sürdürülebilirliğin tartışıldığı dünya çapında önemli bir platform. Biz de işte bunun öncesinde sürdürülebilir mobilite inisiyatifi olarak yeşil enerjiye nasıl katkıda bulunabiliriz, karbon salınımını nasıl biz farklılaştırabiliriz bunları da tartışacağız. Dolayısıyla iki amacı var. Birincisi 2040 vizyonunu tanımlayabilmek ve bugünden itibaren yapmamız gerekenleri, hızlı yapmamız gerekenleri ortaya çıkarmak. İkincisi de özellikle Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yaptığı ortamda bu topluluğun bir sonuç bildirgesiyle katkı vermesini sağlamak olacak.
0: Özhasan Bey, aynı soruyu size de sormak istiyorum ama öncesinde şunu da sormak istiyorum. Sürdürülebilir mobilite inisiyatifinin çıkış noktası nedir? Neler yapıyor? Bu kaçıncı etkinlik? Neler söylemek istersiniz?
1: Tabii bu üçüncü etkinliğimiz olacak aslında. Ve önümüzdeki dönemde baktığımızda mobilitede inanılmaz büyük bir değişim olacak. Yavuz Bey de çok güzel ifade etti. Yani mobilite ekosistemi dediğimizde bugün işte McKinsey'nin rakamlarına göre 2035 yılında 8,5 trilyon, 2040 yılında 10 trilyonun üzerine ulaşacak bir ekosistemden bahsediyoruz. Burada paydaşların bir araya gelmesi çok önemli. Burada belki şunu da eklemek lazım. 7 Ekim'de Divan Kuruçeşme'de yapacağımız bu etkinlikte Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi Boston Consulting Group içerik ortağı olarak katılacak. Hem yurt içinden yurt dışından çok ciddi değerli misafirler var. Burada aslında bütün paydaşları bir araya getirmek çok önemli. Çünkü bu ekosistem bir taraftan işte mikro mobiliteden kiralamaya, toplu taşımaya uzanan işin kalbinde otomotivin ve taşımanın olduğu ama öbür taraftan sigortanın, verinin, telekomun, şehir planlamasının, enerjinin ve altyapının olduğu ve bütün bu paydaşların katkıda bulunduğu, gelişimine etkisi olduğu bir ekosistem. O anlamda da Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi'nin de çıkışı aslında hem akademisyenleri, hem sektörü, hem kamuyu ve bütün paydaşları bir araya getirerek bir yol haritası çıkarma gayreti. Nasıl daha verimli? Sadece insanı değil, ürünleri, malları bir yerden bir yere taşımak için gerekli bir ekosistem bu. Yani ekonominin de can damarı aslında. Bunu en verimli bir şekilde nasıl yaparız? Bunun için de bütün paydaşları bir araya getirmek gerekiyor. Fikir alışverişi gerekiyor. Burada böyle tek bir çözüm, tek bir şey olmayacak
0: manifesto
1: ama...
0: olmayacak diyorsunuz.
2: Sihirli değnek yok. Evet. Hikaye bu. Yani sihirli değneğimiz yok ama 2040 mobilite vizyonunda ben çok anlamlı sonuçlar üreteceğimizden eminim.
0: Yani biraz yeni dünyaya adaptasyon aynen diyebilir miyiz?
2: Aynen.
1: Tabii ki.
0: Şimdi dilerseniz şununla devam edelim. Yani Türkiye'de de en çok konuşulan konulardan bir tanesi sektörde elektrikli otomobiller. Satışlara baktığımız zaman da %20'lere geldi.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla son senelerde çok hızlı arttı. Şimdi elektrikli, bağlantılı ve giderek daha fazla yazılım içeren araçları görüyoruz hayatımızda. Biz de kullanmaya başladık. Tüketiciler alıyorlar. Ya bu teknolojik dönüşüm araçların risk profili açısından ne ifade ediyor? Kiralama sektörü açısından ne ifade ediyor? Sigorta tarafını Yavuz Bey'e soracağım da kiralama tarafında bununla ilgili neler yapıyorsunuz? Ne evet gibi çalışmaları imza atıyorsunuz? Bununla devam edelim.
1: Çok önemli bir konu. Yani aslında dediğimiz gibi önümüzdeki 10-15 senede bütün mobilite dünyası büyük bir değişimin içinde. Bunun tabii kalbinde teknoloji var. Otomobilin teknolojisi ve diğer teknolojiler. Burada baktığımızda yapay zekanın çok önemli etkisi var. Bugün dünyada bugün üretilen araçların %90'ı bağlantılı bir şekilde geliyor. Yani bu dönüşümde otomobil... İşte motorun, şanzımanın önemli olduğu bir üründen pilin, yazılımın önemli olduğu bir ürüne dönüşüyor. Yani akıllı cihaza dönüşüyor. Dönüştü zaten. Birincisi çok hızlı elektrikli dönüşümde birkaç tane anahtar nokta var. Yani tüm dünyada özellikle Çin'de bu dönüşüm çok hızlı ilerliyor. Çin'in bir de tabii üretimde bir burayı domine etme hikayesi var. O da çok bütün bu dinamikleri etkiliyor. Ama Türkiye'ye bakarsak, Türkiye'de yeni satışların yaklaşık %19'u elektrikli araçlar. Ama filo dünyasına baktığımızda hem uzun dönem hem kısa dönemde aşağı yukarı 2.4'ü bütün filoların. Burada tabii birkaç tane konu gündem oluyor. Birincisi altyapı önemli. Yani bu altyapının geliştirilmesi lazım. Türkiye'de hızlı gelişiyor. Yani şarj altyapısı, onunla beraber enerji elektrik altyapısı. Ama araçların bir ikinci el değeri konusu var. Şimdi pil teknolojisi çok hızlı gelişiyor. Yani son 5 seneye bakarsanız 200 kilometre şeylerden, mesafelerden şimdi 800-900 kilometrelere geldik menzillerden. Şimdi bugün önümüzdeki 2-3 senede beklenen teknoloji 1000-1200 kilometre gidebilen, menzili olan ve 5 dakikanın altında şarj edilebilecek pillerin oluşması. Bu artık elektrikliyi kullanım açısından çok daha kolay bir hale getirdi.
0: Çok uzak değil mi artık?
1: 2-3 sene içinde bunun olmasını bekliyoruz. Bu arabanın değerini de çok etkiliyor. Çünkü siz 400 kilometre giden menzili olan bir aracı aldığınızda bir bedel ödüyorsunuz.
0: Evet.
1: 800'ü çıktığında bu aracın ikinci el değeri çok ciddi bir şekilde düşüyor. O yüzden de bütün dünyada da bunlar geçerli. Amerika'da da oluyor, Türkiye'de de oluyor. İkinci el değeri düşüyor. Burada Türkiye'de özellikle %20'lere yaklaşmasının sebebi vergi teşvikleri. Çok ciddi bir elektrikli araca vergi teşviki var. Bunların hepsine beraber baktığımızda bir tam bir dönüşümün içindeyiz. Elektrikli dönüşümü olacak Ama daha önemli, daha büyük dönüşüm akıllı araçlar, bağlantılı ve bir sonraki etapta da otonom araçlar olacak.
2: Bizim için de araç türleri değişiyor, bizim için de risk değişiyor. Sigortacılık eskiden çarpma, çarpışma, yanma, doğal afetleri otomobil sigortaları açısından düşünürken bugün otomobiller bir yazılım, bir veri kaynağı, bir enerji deposu. Dolayısıyla riskler değişti. Sigorta sistemi, sigorta ekosistemi de adapte olmaya çalışıyor. Bizi bekleyen önemli hususlar var. Çünkü aynı filo tarafında olduğu gibi biz bugün sigorta sektöründe de kendi portföyümüzde de elektrikli araç, hibrit araç ve bağlantılı araçların payının arttığını, sigortalanma oranlarının da daha yüksek olduğunu görüyoruz. Çünkü hepimizin bilmediği bir mekanizma var aslında ya da alışmaya çalıştığımız bir mekanizma var. Riskler değişti diyoruz. Evet, geleneksel risklerin yanında artık otomobil için bir yazılım riski, siber güvenlik riski gibi riskler de artık aslında karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla hepimizin uçtan uca uyumlanması gereken bir pozisyondayız. Müşteri davranış ekonomileri değişiyor. Bir kere hepimizin hizalanması gereken ana hususlardan bir tanesi de bu. Elektrikli araç, bağlantılı araç, hibrit araç, otonoma doğru giden bir eğilim var. Dolayısıyla aslında ne otomotiv endüstrisi bunu net olarak tanımlayabiliyor, bence ne sigorta endüstrisi, bu geçişi ve dönüşümün hızını belirleyecek ana unsur da bizim için sigortalılar, kiralama için müşteriler, toplum için de biz bireyler. Dolayısıyla bizler bu tercihleri ortaya koyuyoruz ama tercihimiz sürdürülebilir bir dünya, güvenli bir gelecek üzerine bence çok kararlı. Türk toplumu da, dünya toplumları da. Bu anlamda sigortacılıkta çok ciddi bir dönüşüm var. Ürünlerin şekli değişiyor. Ama çok kısa müsaade ederseniz onu da söyleyeyim. Hasar türü de değişiyor. Hasar maliyeti değişiyor. İşte bu bağlantılı araçlardaki güvenlik mekanizmaları, hepimizin sensör diye bildiği çözümler veya güvenlik önlemleri, Avrupa Birliği normlarına gelmiş durumdayız biz. İşte sürüş çizgisinden sapmama için ya verilen otomasyon becerileri diyelim. Özellikle ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan kazaların %10-15 azaldığını gösteriyor. Bu da çok önemli bir şey. Yani sürdürülebilir mobilitenin içinde işte bu da var. Bir taraftan da ama maliyetler artıyor. Yani neden artıyor? Çünkü eskiden bir tampon basit bir tampon iken şu anda içinde sensörler var. Öndeki sensör çalışmadığında arkadaki sensörle akupresi o da çalışmıyor. Ama her şeyden öte bütün bu gelişmeler bizi daha güvenli bir geleceğe doğru getiriyor. Hepimiz bunda hizalanmış durumdayız. Ve fakat %100 uyumlandık mı? Hayır, uyumlanmadık. Ben sigorta cephesinden baktığımda bugün pil endüstrisi ya da işte pillerin değişimi olarak baktığımızda basit bir çizme bile pilin kullanılmamasına sebep olabiliyor. Öğreniyoruz.
0: En büyük maliyet orası değil mi?
2: Şu anda öyle gözüküyor. Yani en büyük maliyet pillerin zarar görmesi olarak gözüküyor. Tamir yerlerimizin de garajların da bunlara uyumlanması gerekiyor. Hatta bizim açımızdan bu normlarda şöyle bir durum var. Hepsini işte bu sürdürülebilir mobilite çatısında değerlendiriyoruz. Pert hasar dediğimiz, yani bugün tam ziya olmuş bir elektrikli aracın ekspertizini yapmak için bile tamirhaneye sokmadan dışarıda güvenli bir bölgede, tamirhanenin epeyce uzağında, güvenli bir alanda 72 saat bekletmek, 48 saat bekletmek gibi kurallar var ve olacak. Bir yaşam döngüsü değişiyor çünkü pilin nasıl bir reaksiyon vereceğini kimse henüz bilmiyor. Çok dikkat etmemiz gereken bir durum ama bunların hiçbirisini bizler sigorta endüstrisi olarak da, otomotiv endüstrisi olarak da tehdit olarak görmüyoruz. Bunlar geleceğe, yani 2040-2050'ye doğru baktığımızda bugünden adapte olmamız gereken bizim davranış şekilleri diyebilirim.
0: Şimdi Yavuz Bey, mevcut kullanıcılar açısından dediğiniz gibi batarya ile ilgili sorunlarda kasko tarafında nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Ya şöyle, birkaç ilginç örnek varsa anlatır mısınız?
2: Var. Yani şöyle söyleyeyim. Bugün üretici de tamir edecek firma da henüz hazır değil bence. Ne görüyoruz? Yani çok basit örnekler. Türkiye'de hız sınırlarını tanımlamak için bazı ufak İşte tepeciklerde bumper denen uygulamalar vardır yollarda. Piller aracın altında.
1: Evet.
2: Ve buralarda neredeyse görünmez sürtünmeler görüyoruz. Ama bunlarla ilgili hasar ihbarı geldiğinde üretici firmaya başvurulduğunda pilin tamamının değişmesi gerektiğini, buradaki sürtünmenin nasıl bir sonuç oluşturacağını bilinmedikleri için, şimdi pilin değişmesi demek üstad benden çok daha iyi bilir, aracın tam bedeli.
0: Evet, oraya da soracağım.
2: Aracın tam bedeli.
0: Çünkü kiralayan taraf, tabii, olan taraf bu taraf.
2: Yani bizim için tam bunlar üzerinde düşünmemiz gereken ve işte o mobilitenin içinde şehir planlaması dediğimiz mesele var. Eğer elektrikli araçlar artacaksa Türkiye'deki bu bumper meselesinin yok edilmesi gerekecek. Çünkü oradan hani hepimiz yavaş geçmeye çalışıyoruz ama piller aracın altında. Türkiye'ye göre de üretmeyeceklerine göre bu araçları. Altına ne kadar siz koruma bir şey yapsanız da yapı değişiyor. Dolayısıyla sigortacılık açısından çok enteresan şeylerle karşılaşıyoruz. Elektrikli araç yangınının 13 saat otoyolda söndürülemediğini biz gördük. Çok yakın, yani sosyal medyaya yansıdı bunlar. Yani bu normal fosil yakıtlı bir araçta bu mümkün değil. Yani bir saat içinde en kötü ihtimalle söndürürsünüz. Hangi söndürme materyali, malzemesi kullanırsa kullansın söndürülemedi. İki sebep var. Bir, çok test edilmemiştir yangınlar. İki, biz hazır değiliz. Yani toplum hazır değil. Evet. Yani toplum hazır değil. Dolayısıyla bir adaptasyon süreci, çok paniğe kapılmadan neye adapte olacağımızı karar vermemiz gerekiyor.
0: Siz neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili Özaslan Bey?
1: Ya bu dönüşüm hakikaten çok önemli bir dönüşüm. Ve yeni nesil farklı şeyler istiyor. Yani bugün yeni nesil araç sahibi olmak istemiyor. Yani dünyadaki bu sürdürülebilir mobilite anlamında da en önemli değişkenlerden bir tanesi sahiplikten kullanıma geçiş var.
2: Ben canlı örnek söyleyebilirim. Yani benim kızım araba kullanmak istemiyor ve bıraktı.
0: Öyle mi? Ama İstanbul'da yaşıyordur.
2: Yani İstanbul temel felsefe İstanbul olarak bıraktı. Yani mobilitenin gelişmişliği yani yaş grubu olarak önemli bir yaş grubunda mobilitenin fırsat olduğunu düşündükleri için ve kolaylık olduğunu düşündükleri için yani araç sahipliğini paylaşmayı tercih ediyorlar, söyleyebilirim rahatlıkla.
0: Biraz detay anlatayım.
1: Çok ciddi maliyetler var işin içinde. Genel olarak ama şu var, yani bu sahiplikten kullanıma, paylaşıma geçiş sadece otomotiv sektörü için değil. Yani bu büyük bir trend, genel olarak bir trend. Yani bunu siz elektronik cihazlarda görüyorsunuz, yani burada kullanıma geçişten bahsediyoruz. Çünkü sahipliğin bir maliyeti var. Genç nüfusta bunları nasıl görüyoruz? İstatistikler var, anketler var, bir de rakamlar var. Mesela Amerika'da belli bir yaşa geldiğinizde ehliyet alabiliyorsunuz. İşte o yaşa gelmiş ehliyet alanların oranları düşüyor. Çok ciddi bir şekilde düşüyor. Aynı şekilde Avrupa'da, Amerika'da kişi başı 1000 kişiye düşen araç sayıları var. Tabii bu rakamlar Avrupa'da, Amerika'da yüksek rakamlar. Yani Amerika 900 küsürlerde, 970 falan. Avrupa'da 600'ün üzerinde. Türkiye'de bu rakam 200.
0: Evet.
1: Şimdi sadece ülkemize bakarsak bu bahsettiğimiz trend biraz daha farklı şekillenecek. Çünkü hem biz araç sahipliği anlamında gerideyiz. Yani daha gidecek yolumuz var. Hem Türkiye kültür olarak araç sahipliğini bir yatırım gibi gördüğü için, kendisinin olmasını istediği bir yatırım gibi gördüğü için etkiler var. Ama en büyük değişken, en büyük faktör yine genç nüfus. Evet. Yani genç nüfusun biz aracı kullanımı, araca erişimi, sahipliğe tercih ettiğini görüyoruz. Bir de tabii rakamlar da çok farklı. Yani sen de çok yakından takip ediyorsun. Yani günün sonunda araçların fiyatlarının geldiği yerler, finansman maliyetlerinin geldiği yerler. Burada kiralamanın ölçeğiyle, büyüklüğüyle ortaya çıkabilecek maliyet avantajı bireylerin elinde yok. Bir kaza olduğunda konuşuyoruz. İşte araba değer kaybına uğruyor. Yani siz elinizde bir varlık var, bu varlık ciddi bir şekilde değer kaybediyor. En kritik noktalardan bir tanesi, teknoloji geliştikçe verilebilecek mobilite hizmetleri de daha verimli hale geliyor.
0: Evet.
1: Öyle oldukça maliyeti düşüyor, zamanlaması, hızı vesaire artıyor. Biz bu trendlerin önümüzdeki 10-15 yılda daha da artacağını, yapay zeka ile beraber otonomun geldiğinde mobilite dünyasının çok daha büyük pazar payı alacağını düşünüyoruz. Bir rakam vereyim. 800 milyar dolar civarında bugün mobilite hizmetlerinin, yani bu McKinsey'nin tanımladığı bir rakam. 2035'te 2.5 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Önümüzde ciddi bir değişim var. Türkiye'nin de buralarda geç kalmaması, doğru bir şekilde kendini konumlaması, bu paydaşların da bu yol haritasına hem destekte bulunması hem de parçası olması gerekiyor.
0: Özarslan Bey, bir de şunu sormak istiyorum. Bu teknoloji değiştikçe diyorsunuz ya, bu ADAS sistemlerinde bayağı aşama kaydedildi. Dünya nerelerde bu noktada?
1: Şimdi şöyle, orada yani Yavuz Üstad daha da şeydir, bilgilidir. Ona da söz verelim uygun görürsem. Ben çok hızlı şunu söyleyeyim. 5 seviye var. O 5 seviyede 4. ve 5. seviyelerde sorumluluk değiştiği için, aslında teknoloji oralara yaklaştı. Evet. Sorumluluk değiştiği için üreticiler şu anda orada böyle acele etmiyor. Ama yani 4. ve 5. seviyelerde aslında arabanın otonom bir şekilde kullanıldığı seviyeler ve bu çözümleri de değiştiriyor. Şehir planlamasını da değiştirecek.
0: Amerika'da
1: çok uzakta değiliz. Yani bugün Waymo, Apollo Go, işte robotaksiler, en son ben baktım rakamlara, hatta Dallas'taydım, bindim de birkaç kere.
0: Evet.
1: Haftada 500 bin seyahat gerçekleştiriyor Waymo. Biraz sert kullanıyordu ama
0: öyle mi?
1: Bir iki talimat verdim, bakalım nasıl reaksiyon gösterecek diye. Çok başarılı. Tabii Waymo'nun mekanizması biraz daha farklı. Belirli bölgenin dışına çıkmıyor. O bölgenin haritası yükleniyor falan. Yani önümüzdeki dönemde bu teknoloji değiştikçe tam yapay zeka ile hareket etmiyor. Yani bildiği yerde dolanıyor Waymo. Ama evet, çok etkileyici bir teknoloji. Devamı da gelecek.
0: Yavuz Bey, siz neler söylemek
2: ya
0: istersiniz?
2: Şöyle, açıkçası 4 ve 5 seviye, yani otonoma geçiş biraz daha var zaman. Yani Türkiye'nin biraz daha zamanı var. Avrupa'nın da bence hala zamanı var. Çünkü şehirler hazır değil. Bunu kabul edelim. Şehirler hazır. İki, mevzuat hazır değil. Sorumluluğun tanımı hazır değil. Çünkü en kritik konu, kazada kim sorumlular ortaya çıkacak. Dolayısıyla bunlar çözülmeden full otonoma geçmek henüz hazır olsak da dünya geçmeyecektir. Ama biz 2 seviyesindeyiz. Yani GDPR 2, güvenlik seviyesi 2 noktası bile büyük bir devrim aslında. Yani bugün baktığınızda hepimizin araçlarında, ister hibrit olsun, ister elektrikli, ister fosil yakıtlı, burada her şeyi kendiniz kurgulayabiliyorsunuz. Yani hız limiti, artık araç sizi uyarıyor.
0: Evet.
2: 4 saatte bir sizi ne diyor araç? Bir kahve molası geldi diyor. Bunlar çok basit ama hayatımıza girmiş unsurlar. Bunların tamamı da aslında güvenli bir gelecek için atılmış adımlar, güvenli sürüş için atılmış adımlar. Şimdi burası sigorta endüstriyası açısından, kiralama endüstriyası açısından da çok kıymetli. Çünkü davranışlar, sürüş davranışlarınızı da artık araçlar kayıt etmeye başladı. Ve bugün iyi sürücü, kötü sürücü. Yani bunlar ayırt edilebilecek duruma geldi. Kullandığın kadar kasko primi öde. Mesela bunlar bekleniyor, müşteriler bunu bekliyor. Ben iyi kullanıyorum. Hiç kaza yapmamak değil konu. Ben kurallara uygun kullanıyorum. İşte bunları bağlantılı araçlar, işte güvenlik sistemleri entegre olmuş hibrit araçlar, elektrikli araçlar, yeni nesil araçlarla bizler veri alışverişinde bulunduğumuzda, siz bir sürücü olarak sürüş alışkanlıklarınızı sigortacınızla paylaştığınızda sizin sigorta primleriniz daha farklı çıkacak. Eminim kiralamada da bu aynısı olacak. Yani evet, ben sürüş alışkanlığımı paylaşıyorum. Sigortacıda bulunan sürüş alışkanlıkları, işte geçmişim bu, virajları yumuşak dönerim dediğinizde kiralamanın bile ücretlendirmesi farklılaşacak.
0: Mobilite gündeminden bu haftalıkta bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film Ekimi sponsoru Paribu.
6: Bloomberg ET katkılarıyla.
7: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
2: Reklam.
0: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.

0: Üst Düzey'e hoş geldiniz. Bugün turizm ve otelcilik konuşacağız. Konaklama sektörünü konuşuyoruz. 2026 nasıl geçiyor? Senenin de sonuna geliyoruz. Son yarısı. Hem iç talep, hem yurt içi, hem yurt dışı talep. Bu sene nasıldı? Türkiye pazarını konuşacağız. Diğer benzer pazarlarla da karşılaştıracağız. Yeni yatırımlar var mı? Türkiye pazarını nasıl görüyor? Yabancılar özellikle otel yatırımları için konuşacağız. The Peninsula İstanbul Genel Müdürü Jonathan Crook bizle beraber olacak. Welcome back.
1: Thank you very much. Great to be back.
2: Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Burada olmak çok güzel. Şimdi baktığımız zaman artık bu yılın son aylarına geldik. Neredeyse bitti bile diyebiliriz. Ama tabii yaz mevsimi de bitti.

Hem turizm sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem de bir şehir oteli olarak Peninsula İstanbul'u performans açısından bize bir anlatabilir misiniz? Yani 2026 sizin için nasıldı ve yıl sonuna kadar beklentiniz nasıl? Düşündüğümde aklıma ilk gelen kelime direnç. Son birkaç sene içerisinde turizm hızlı bir şekilde toparlandı. Tabii biliyorsunuz son yıllar içerisinde bu sene de birinci ve ikinci çeyrekte jeopolitik sıkıntılar vardı. Ancak arkasından faaliyetler çok hızlı bir şekilde toparladı. Rakamlarda da bunu görüyoruz. Aslında bir sürpriz niteliğinde baktığımız rakamlar ama zaten biz orta ve uzun vadeye istisnai fırsatlar getirebileceğini düşündüğümüz için burada bir otel açmıştık. Dolayısıyla yıl sonuna kadar da beklentimiz pozitif tarafta. Tabii farklı pazarların durumu da bu beklentimizi destekliyor. İstanbul için de bir destination, bir ziyaret etmek istenecek şehirler konumunda olmasını umuyoruz. Pek çok misafir geliyor tabii, turist geliyor İstanbul'a, Türkiye'ye, bunları da biliyoruz. Burada sadece odalar değil, restoranlarımız, spa imkanlarımız ve bunlarla beraber gelen geliri düşündüğümüz zaman toplam gelirde de artış görüyoruz. Peki net rakamları aktaramayacak bile olsanız ortalamada doluluk oranınızı nasıl aktarırsınız? Hem ülke bazında hem de yabancı misafir adına. Doluluk oranımız, yani bütün sene içinde bunu anlatabilirsiniz tabii. Doluluk oranımız bir önceki seneyle benzerlik gösteriyor. Ama tabii son birkaç ayın doluluk oranı bir önceki seneden daha fazla da çıkabilir. Tabii biz de bütçemiz dahilinde, beklentilerimiz dahilinde bunu böyle öngörüyorduk. Tabii bunu destekleyecek çok fazla şey oldu. Seyahatler devam ediyor yoğunlaşarak ve ABD tarafında yine bazı iniş çıkışlar yaşadık ama burada da toparlama görüyoruz şu anda. Savaş dolayısıyla mı? Biraz o yüzden biraz da piyasalarda toparlanma gördüğümüz için, tabii Rusya tarafında da benzer bir resim var. Keza Türkiye'de de durum benzer. Hem resortlarımızda hem şehir otellerimizdeki iyi performans aslında birbirini destekleyip dengeler nitelikteydi. Yani mesela bir pazar ya da körfez ülkelerini düşünün, bizim için de önemli. Şehir otellerimiz var orada, bunlar da çok önemli. Şimdi baktığımız zaman seviyeler yine toparlıyor. Yani bunlar sayesinde de geleceğe iyimserlikle bakıyoruz. Türkiye'deki turizm durumunu da benzer şekilde görüyoruz. Peki şimdi Dubai'yi sormak istiyorum. Mesela Rus misafirler anladığımız kadarıyla Dubai'ye yönelmiş durumda ama bu da Türk pazarını bir şekilde olumlu mu etkiledi? Evet, bir olumlu yansıma oldu. Burada bir büyüme görüyoruz ve bizim kendimizi geliştirmeye devam ettiğimiz pazarlardaki hem ülkeleri düşünebilirsiniz hem genel mesela Asya'yı düşünün. Asya tarafında %10'luk bir büyümemiz var, artışımız var. Hem marka ve hem flagship otellerimizde Hong Kong olsun, genel olarak Asya bölgesi olsun iyi gidiyor. Çin tarafında da son 4-5 senedir büyümemiz devam ediyor. Yani şimdi karşımıza seçenekler var. Genel gidişat iyi ve Türkiye'nin aslında küresel bir turizm noktası olma dominansı da elbette bizim faaliyetlerimize yansıyacaktır. Türkiye muazzam bir ülke. Kesinlikle hem misafir profili hem de potansiyel açısından Türkiye gerçekten iyi bir ülke turizm adına. Bu esnada yeni ödülünüzden dolayı da sizi tebrik ediyoruz. Peninsula İstanbul dünyanın en iyi 50 oteli arasında seçildi. Bu şüphesiz ki muazzam bir gelişme. Kesinlikle öyle. Çünkü yani bu hem ekibimizin emeklerinin bir karşılığı bir noktada. Yani ödüller, tabii ödüldür, bu her zaman güzeldir ama küresel sahnede size bir itibar, bir
tanınmışlık da Katar. Dolayısıyla biz de bundan çok gurur duyuyoruz ki Türkiye'de konaklama dediğimiz zaman gerçekten bu bizim kalbimize çok yakın. Dünyanın en iyi 50

Oteli arasında seçilmek, 31. olmak çok çok kıymetli. Burası çok rafine seçilmiş bir grup. Bunu unutmamak gerekir. En iyi 50 dediğimiz zaman aslında bunun kararını veren en az 800 uzmanın bir araya gelip yaptığı değerlendirmeler. Bütün kriterleriyle birlikte otelleri puanlıyorlar. Tabii Lloyd's Credibility kriteri de bizim için çok önemliydi bu noktada. Ve bütün bu değerlendirmeler sonucunda da işte buradayız. Bu gerçekten gurur verici. 3 sene önce ABD tarafında benzer hisler yaşamıştık. Demek ki yaptıklarımız takip edilmiş ve takdir edilmiş. Bunu görmek gerçekten çok çok kıymetli ki Peninsula Hong Kong da yine en iyi 50 arasında ve Peninsula Shanghai da yine en iyi 100 arasında. Yani 3 otelden. Evet. Şöyle de söylemek mümkün. Küresel seviyedeki otellerimizin %30'u dikkat çekiyor. Ve belli bir itibarda, belli bir noktada bu hem ekiplerimiz için çok çok güzel, kutlamaya değer bir gelişme elbette. İki kez aynı şey Türkiye için de geçerli. Bundan son derece gururluyuz. Peki genel hatlarıyla Türk pazarı sizi memnun ediyor mu? Bu çerçevede biraz da yatırımları sormak istiyorum. Yabancı otel yatırımlarını da sormak istiyorum. Bir o kadar da ortaklık imkanları çok yoğun Türkiye'deki turizm sektöründe. Şimdi bu çerçevede siz fırsatları orta ve uzun vadede nerede görüyorsunuz? Ve Türkiye gibi yatırım pazarlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela İstanbul'da bir şehir oteli yatırımı yaptınız gibi gibi kapsamlı bir değerlendirme alabilir miyiz sizden? Elbette gelişmeleri takip ediyoruz ve hani ilk cevabım direnç olmuştu, hatırlayacaksınız. Bu çok önemli. Biliyorsunuz inşaata biz çok öncesinde başlamıştık neredeyse 2014 yıllarında ve biz söylediğiniz gibi orta ila uzun vadeli bakıyoruz. Hatırlayın çok güçlü bir ortakla yaptık biz burada yatırımımızı, 50-50'ye dayanan bir ilişkimiz var. Ve sadece 10 seneyi düşünerek bir otel inşa etmiyoruz biz. Önümüzdeki nesilleri düşünüyoruz. Bu çok önemli bir detay bizce. Ve elbette hem tesislerimiz hem lokasyonlarımız çok çok önemli. Yani seçim konusunda ve doğru seçimler sayesinde de iyi sonuçlar alıyoruz. Elbette ülkeye yatırımlar ve yatırımcılar gelecektir. Bu da beraberinde çok fazla fırsatı doğuracak. İstanbul elbette kendi sorunlarını yaşıyor da olabilir ama rakamlara baktığımız zaman direnci, o sağlamlığı görüyoruz. Hem lüks konaklama tarafında hem de Boğaz'daki ya da şehirdeki diğer şehir otellerinde bunu görüyoruz. Bu yeni girişimler aslında şehri de destekliyor ve şehire yeni kitleleri çekiyor. Türkiye geneline düşünecek olursak Kapadokya, Bodrum, Antalya bunlar hızlıca düşündüğünüz zaman akla gelecek ilk örnekler yalnızca. Yatırım yapacak çok iyi noktalar var ve doğru fırsatta, doğru ortakla, doğru lokasyonda buluşabilirsek şüphesiz ki daha fazlası da yapılabilir. Peki uzun vadede düşünüyoruz dediniz. Türkiye'de daha fazla yatırım hedefiniz var mı? Mesela farklı lokasyon. Olabilir. Bir olasılık görüyoruz diyorsunuz. Belki de. Mevcut halde farklı fırsatları arıyoruz. Mesela resortlardan bahsettim. Yani ilk tercihimiz diyemem ama elbette ki değerlendirdiğimiz olasılıklar arasında. Fırsatları takip ediyoruz. Avrupa tarafında da büyüme çok iyi bir gelişme var. Resort açısından diyorsunuz. Evet, o da bir potansiyel. Yani söylediğim gibi doğru unsurlar bir araya gelirse şüphesiz ki ilgileniriz. Avrupa için de bu geçerli. Küresel hikayede de. Peki, yabancı lüks konaklama adına önemli isimler Türkiye'de faaliyette, siz de farkındasınızdır. Şüphesiz öyle ve daha fazlası da gelecektir. Peki bir rekabet yok mu sizce aralarında? Yani sizi de dahil etmek gerekir tabii. Ama bu çok dostane bir rekabet. Pazar elbette herkesi destekleyecek kapasitede. Ve biz de yeni rakipleri görmeyi memnuniyetle karşılarız. İstanbul şüphesiz ki önemli bir seyahat
rotası. Bu demek ki pek çok kişi İstanbul'u ziyaret etmek, burada vakit geçirmek isteyecek.

olabilir ki, neden olmasın? İnanılmaz bir tarih, muazzam bir mutfak, sıcakkanlı bir halk. Neden insanlar gelmesin ki? Peki turizm sektörünü genel olarak düşündüğümüzü, bizim aklımıza bir de fiyatlar gelir. Fiyat tabii önemlidir. Özellikle de yerel turist için, ki tabii yabancılar da fiyata dikkat eder. Özellikle rezervasyon sürecinde bunlara bakarak kalacakları yere karar verirler. Şimdi hal böyleyken size fiyatlar açısından da bir değerlendirme sormak isterim. Fiyatlar artış yaşadı ama bunu nasıl karşılaştırabiliriz? Yani fiyat adına diğer pazarlarla nasıl karşılaştırırız Türkiye'yi? Örneğin İspanya, İtalya, Yunanistan, yani benzer diğer Akdeniz ülkeleriyle Türkiye'yi nasıl karşılaştırabiliriz? Konaklama sektöründeki fiyat değişimi sizce nasıldı? Bunu nasıl görmek gerekir ve gelecekte ne beklemek gerekir? Şimdi elbette Türkiye bu tarafta biraz baskı altında oldu ve bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. En az bir %30'luk artış yaşandı bu tarafta. Şimdi bunları siz de biliyorsunuz. Ama yönetmek de bazen güçleşebiliyor. Tabii ne olursa olsun Türkiye'deki turizm ve konaklama potansiyelini iyi görmek gerekiyor. Yani hangi rotada, hangi lokasyonda nasıl bir fiyatlama, bu önemli bir nüans. Mesela Peninsula olarak biz farklı pazarlarda da faaliyetteyiz ve çok yoğun bir şekilde hizmet sektöründe varlığımızı sürdürüyoruz ve biz daha makul bir şekilde fiyat hizalaması yapabildik diğer Avrupa rotalarına kıyasla, ama elbette sokakta, dışarıda düşünülenler ya da algılananlar farklı olabilir. Bunun da farkındayız. Biz elbette bir değer ortaya koyma durumundayız, şartlar ne olursa olsun. Yine de insanlar gezilerini, ziyaretlerini sürdürüyor ve geri gelen misafirimiz de, tekrar ziyaret eden misafirimiz de çok oluyor. Söylediğim gibi tabii siz de örnek verdiniz. Yunan adaları da bir o kadar popüler bir rota. Tabii rota hedef, neresinden bahsediyoruz, şartlar nedir? Bunlar fiyatlamayı hep etkiler. Ki Bodrum'u düşünün mesela. Bodrum gerçekten Avrupa seviyesinde bir lüks konaklama deneyimi sunuyor. İşte bu yüzden de Bodrum'da yeni girişimler var. Yani farklı seviyeleri kendi şartlarında okumak gerekir diye düşünüyorum. Endüstri olarak da tabii hiçbir oyuncu pazarın genelini korkutmamalı ve tekrar sizi ziyaret etmeye karar vermiş, buna ikna olan misafirin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Turist profilinden de bahsediyorsunuz yani. Elbette profili göreceksiniz, değer nasıl bir araya gelebilir, bunu iyi tespit edeceksiniz. Fiyat bir maliyet mi ya da bir deneyim, bir değer karşılığı mı, bunu iyi göstereceksiniz ki bizim de hedefimiz bu. Hem otellerimizde hem restoranlarımızda bunu yapmaya çalışıyoruz ki Türkiye'de gastronomi bile bir değer. Kesinlikle, şüphesiz ki. Turizm, gastronomi, konaklama, otelcilik tarafı, bunların hepsi birbirini destekleyen oyuncular. Gerçekten öyle, evet. Bunları ayrı görmemek gerekir. Peki oda fiyatlarını sormak istiyorum. Ne zaman, yani ne olduğunda oda fiyatlarını artırmaya karar veriyorsunuz? Peninsula olarak küresel ölçüde sizin bir küresel standardınız mı var ya da ülke bazlı mı kararlar alıyorsunuz? Bunun yönetimi nasıl oluyor acaba? Ülke ekonomisini de dikkate alıyor musunuz? Şimdi tesislerin faaliyetleri bir değil. Dolayısıyla biz yerel pazarları ve o spesifik rotayı da düşünmek durumundayız. Fiyatlamamızı buna göre yapıyoruz. Tabii mevsim faktörü, talep faktörü, bunların hepsi de önemli unsurlar. Mesela Eylül ayı çok yoğundur, öyle mi? Tabii şehir otellerindeki yoğunluğu daha yüksek görürsünüz. Ama mesela Ocak ayını düşünün. Kış aylarında, soğuk havalarda bu biraz daha dengelenir. Ama bu küresel bir hikaye. Yani önden karar verdiğimiz bir şey yok. Ve tabii rakiplerimizin fiyatlamasına bakıyoruz. Neler yapabiliriz? Bütün mevcut detaylar ve faktörlerle kararlarımızı veriyoruz. Dinamik yani. Dinamik ve değişken diyorsunuz. Evet. Peki en potansiyel taşıyan

0: barındıran ay nedir İstanbul için? Mesela sizin en güçlü performansı bekleyeceğiniz ay İstanbul için. Mesela bakın Eylül çok yoğundur. Ondan sonra Mayıs ve Haziran ayları da yine güçlü beklentilerle biz karşılarız. Anomaliler yaşanabilir. Tabii hani söylediğim gibi jeopolitik durumlar değişebilir ki yılın başında bunu yaşadık. Ama Temmuz, Ağustos hep çok güçlü olur ve hatta Eylül, Ekim ayları da bir o kadar güçlü performans sergileyebilir. Eylül, Ekim dediğiniz zaman yani sizin hala iyi sonuçlar beklediğiniz aylar olarak anlıyoruz. Evet öyle. Peki küresel olarak düşündüğümüz zaman önümüzdeki yıllarda konaklama sektörü için nasıl değişiklikler görürüz? Örneğin teknolojinin etkisini nasıl görüyorsunuz? Ya da misafirlerinizden aldığınız geri bildirim gibi gibi. Sizce turizm sektöründe yakın gelecekte neler değişecek? Ve talep mesela sizce talep nasıl değişebilir? Trendler yani yeni trendler sizce ne olacaktır? Lüks konaklama ya da genel hatlarıyla soruyorum. Şimdi son birkaç sene içerisinde ailece seyahatin yoğunlaştığını gördük ki Türk pazarı için de bu çok çok kıymetlidir. Biliyorsunuz aileler beraber seyahat edip beraber tatillerini yapar. Bunu biz turistlerimize de görüyoruz. Ya da yalnız seyahat de tabii artık bir olguya dönüştü. Biz kendi tesislerimizde ya da Peninsula Akademi ya da konsiyaj programlarımızda da hep bunu konuşuyoruz. Misafirlerimizin mümkün mertebe en iyi deneyimi yaşamalarından yanayız. İstanbul'u düşündüğümüz zaman tarih olsun, sanat olsun, kültürel faaliyetler olsun, otellerimizde biz bunlara da yer veririz. Ki tabii gastronomi, Türk mutfağı dünya standartlarında bununla ilişkili bir itibarı da var tabii. Ve misafirlerimiz bu tarafı da deneyimlesin istiyoruz. Bir yandan beklentiler çok daha talepken ama bu noktada da yapay zeka bize yardımcı oluyor. Nasıl yardımcı olabiliyor? Şöyle, yani her misafirin kendi konsiyerj hizmetine erişebildiğini düşünün ya da ChatGPT gibi imkanlar sayesinde bütün konaklamanız boyunca bir şekilde deneyiminizin rahatladığını, iyileştiğini düşünün. Bu taraflarda da faydalı ama yapay zeka misafirlerimizi söylediğim gibi çok daha rahat takip ediyor, daha çabuk işlem sürecini tamamlayıp sonuçlar verebiliyor ve deneyim iyileştirebiliyor. Burada da fırsatlar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sizin hizmetinizin kalitesine destek veriyor bir noktada yapay zeka. Tabii yeni bir gelişme ama bunun iyi taraflarından faydalanmanız gerekir. Evet, gitgide teknolojiyle donanmış bir dünyada yaşıyoruz. Turizmi ve konaklamayı düşündüğümüz zaman teknoloji nasıl destek verebilir? Çünkü bu sektörde yüz yüze olmanın etkisi de çok büyük. Katılıyorum ama dediğim gibi iyi taraflarından da faydalanmamız gerekiyor. Bir de yapay zeka dost olabilecek sektörlerden bir tanesiyiz. Bu tarafta bizim büyümemize yardımcı olabilir. Yani istihdamı etkileyecek gibi bir endişe olmamalı. Yani bu da konuşulabilir, belki tartışılabilir ama lüks konaklama için bence yapay zeka ve yeni teknolojiler bizlere faydalı olacak. Çünkü beklentileri karşılamamızı kolaylaştıracak. Turizm sektörü için faydalı olabilir diyorsunuz. Peki bir de size sürdürülebilirliği sormak istiyorum. Şimdi turizm sektörü tüketim yoğun bir sektördür. Gıda, içecek, elektrik, su bu gibi unsurlarda ciddi tüketim söz konusu sektörde. Ama küresel standartları da düşündüğümüz zaman turizm sektörü için bir sürdürülebilirlik standardı var mı ki Türkiye özelinde de bunun nasıl olduğunu size sormak istiyorum. Evet, şimdi Türkiye'nin çok net kılavuzları var bu konuda. Ve bu çerçevede de yani Türk sürdürülebilirlik gereksinimleri karşıladığımız için de aslında iyi bir değerlendirme aldık. Galata Port'ta da otelimizde de yeşil standartları yerine getirmeyi hedefliyoruz. Hatta mükemmeliyet hedeflerimiz var. Sadece otel değil Galata Port'un genelinde de durum böyle. Ve hedefimiz buyken elbette tesiste daha az enerji tüketilsin istiyoruz. Isıtma, soğutma ihtiyaçları gibi. Ama tabii teknoloji bunu yapmaya imkan tanıyor. Elektriği, suyu, bunlar gibi önemli kaynakları daha verimli tüketebilirsiniz ki küresel sürdürülebilirlik programları var biliyorsunuz. Biz bunun 2030 programına dahili zaten hedeflerimiz var ve çok agresif bir şekilde bu alanda adımlar da atıldı. Yenilenebilir enerji örneğin solar yani güneş ve rüzgar tarafında daha fazla neler yapabiliriz? Bununla da ilgileniyoruz ki karbon ayak izimizi olabildiğince mümkün mertebe azaltalım. Tabii benzer oteller, şirketler de kendi 5-10 senelik hedeflerini ve planlarını oluşturuyor. Peki size bir de mesajlarınızı sormak isterim. Küresel ölçekte konaklama sektörü için bütün bu jeopolitik risklerin ışığında özellikle de Türk pazarına mesajlarınız ne olacaktır? Bu pazar gerçekten dirençli ve yatırıma devam edilesi bir ülke. Çünkü kalite çok iyi bir noktada. Fiyat konusunu tabii ki yorumlamayacağım. Bu noktada dengeli bir yaklaşımın olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle İstanbul için durum böyle. Ve Londra, Paris, İstanbul gibi yani dünya başkentlerinin arasında yer almayı hak eden bir şehir İstanbul. Son senelerdeki potansiyel aynı şekilde devam ediyor ve küresel turizm seviyesinde en çok tercih edilen 3. ya da 4. belki de 5. en sık ziyaret edilen yerlerden bir tanesi İstanbul ki bu çok çok kıymetli. Dolayısıyla bu kıymeti hep birlikte korumalıyız. Çok teşekkür ediyorum Jonathan Crook bize katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.
1: Evet, üst düzeyde otelcilik ve turizm sektörünü konuştuk. The Peninsula İstanbul Genel Müdürü Jonathan Crook sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün şirketlerde dijital dönüşümün yol haritasını, diğer yanda business teknolojisi kavramını ve dijital dönüşümde şirketlerin başarılı olmasındaki faydalarını ve diğer yanda yapay zeka devlerinden birbiri ardına gelen otonom sistemlerde frene basılması çağrılarının yankılarını konuşacağız, değerlendireceğiz. Değerli bir ismi ağırlıyoruz. Kuika Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Cili bugün konuğum. Hoş geldiniz Süreyya Bey.
2: Merhaba.
1: Şimdi öncelikle Türk şirketlerinin global ölçekte rekabet anlamında bir yapay zeka önemli bir dönüşümden geçiyoruz. İnternetin evet gelişimiyle beraber şimdi de farklı bir kırılma noktasındayız. Dolayısıyla bu yarışta geri kalmamak adına akıllı sistemlerin entegrasyonundan doğru müşterilerin seçimine, müşteri segmentasyonuna, inovasyonun geliştirilmesine ve sürdürülebilir verimlilik, karlılık sağlanması noktasında şirketlerimizin yol haritası ne olmalıdır, ne dersiniz diyeyim ve sözü hemen size bırakayım.
2: Hande Hanım, ilk önce programınıza katılmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Programınızı da dikkatle izliyorum. Çok güzel yayınlar yapıyorsunuz. Çok bilgi verici. Tebrik ediyorum. Bugün gerçekten Türk iş insanına, insanı için çok kritik bir dönemden geçiyoruz ve ben de 40 yıllık tecrübemle ve dünyanın nereye gittiğini yakın takip etmemle Türk iş sahiplerinin global dünya pazarında başarılı olmaları için çok kritik bir dönem. Bu işin bana göre sırlarını, formülünü anlatmak istiyorum. Bir defa yani her Türk firmasının bizim bir seferberlik ilan etmemiz lazım. Sadece Türkiye için değil, global pazarlarda rekabet etmemiz lazım. Niye? Çünkü global pazarlar Türkiye'nin tam 100 katı büyüklükte. Yani biz kendimizi sadece dünyanın ekonomisini %1'ine değil, %100'üne o fırsata odaklamalıyız. Fakat bu büyük pazarda başarılı olmak için tabii çok akıllı ve dikkatli olmak lazım. İyi planlar yapmak lazım, doğru yatırımlar yapmak lazım, geleceği iyi okumak lazım. Çünkü global rekabet çetin. Yani burada Çinlilerle, Amerikalılarla, dünyayla rekabet ediyorsunuz Türk firmaların başarılı olması için. Sürdürülebilir karlı büyümekten bahsettiniz. Bu bence şirketler için oksijen gibi önemli. Bunu yakalamak için başarı dünyadaki müşterilerimizi onlara fayda sunmakta, dünyada rekabette farklı ve üstün olmakta, onların güvenini kazanmakta, kısaca dünyadaki müşterilerimize eşsiz bir deneyim yaşatmalıyız. Bu hedefi de belirlemek için iki tane şey çok kritik, iki tane konu çok kritik. Bunlardan bir tanesi rekabette farklı olmak için devamlı yenilikçi girişimci olmamız lazım. Ve teknolojideki değişim burada fark yaratmak için elimizdeki en büyük kaynak. Ve işimizin başlarında yenilikçi girişimci liderlere ihtiyacımız var, bu birincisi. İkincisi, işinize özel, departmanınıza özel akıllı sistemleri kurmanız lazım. Bu akıllı sistemlerle operasyonel mükemmellik ve verimliliği yakalayarak dünyadaki pazarlarda rekabet farkını elde etmek lazım. Burada da business teknolojist diye yeni bir rolü Türkiye'ye tanıtmak istiyorum. Yani hem iş tarafını çok iyi bilmek hem de teknolojiden optimizasyonlar anlayarak işinize özel akıllı sistemlerle global rekabette fark yaratmak. Yani özetlersek bu işinize özel akıllı sistemler ve yenilikçi girişimci liderlik global dünyada başarılı olmanın sırları diye düşünüyorum.
1: Şimdi özellikle Gartner raporlarında da son dönemde çok trend olan bir kavram business teknolojisi, siz de söylediniz. Business teknolojisi de Süreyya Bey, bir yazılımcıdan ya da bir şirketin işte IT departmanında bilgi işlem uzmanından ayıran fark nedir? Hani dijital dönüşümü neden daha farklı kılıyor business teknolojisi? Biraz bu kavramı bize açabilir misiniz?
2: Şimdi yani dijital dönüşüm 50 yıldır devam ediyor ve konuşuluyor. Fakat artık öyle bir yere geldik ki her işin önemli bir kısmı teknoloji ve yazılım. Şimdi bakarsanız dünyadaki en değerli 5-6 firmaya, bunların hepsinin başında computer hardware ve software'den çok iyi anlayan adamlar dünyanın en değerli 4-5 firmasını ortaya çıkartmışlar. O yüzden artık her işin içinde teknoloji var. Fakat ben ne dedim? Başarının sırrı müşteriden geçiyor. Yani siz teknolojiyi çok iyi bilirseniz, işinizi iyi bilmezsiniz, o zaman o sihri yaratamıyorsunuz. O güzel çorbayı ortaya çıkartamıyorsunuz. Ben evvelden, yani geçmişte Türk firmaları yurt dışında Almanya'dan, Amerika'dan büyük bilgisayar sistemleri alıyorlardı ve bunları işlerine adapte etmeye çalışıyorlardı ve bazen bunları ziyaret ettiğimde diyorlardı ki biz 3 yıl şu işi yapmakla meşgulüz, bizi meşgul etmeyin. Bu çok yavaş bir süreç. Artık AI devrimi, yani AI ile datadan bilgi, sonuç çıkartmak, elimizdeki AI gibi çok muazzam bir güç var. Bu gücü kullanarak her işte işinize özel ve o işi en mükemmel, operasyonel mükemmelliği en iyi yapacak ve en yüksek verimle yapacak sistemleri kurmak mümkün. Bu sistemlerin bir kısmı domain knowledge dediğimiz, yani işin bilgisine sahip olmak lazım. Üretimse üretimden anlayan. Üretim demek de esasında çok üst düzey bir tanım. Acaba bu discrete manufacturing mi, yani otomobil parçaları üretmek mi? Yoksa petrokimyasal maddeler üretmek mi? Yoksa ilaç sektöründe olduğu gibi batch manufacturing mi? Bunlar da çok farklı. Yani işin uzmanları, işi iyi bilenler, müşterilerini iyi tanıyanlar, rekabeti bilenler bu iş tarafında, business tarafında diye düşünüyoruz. Biz bu insanlar biraz da optimizasyondan, teknolojiden anlarlarsa bu, o zaman işlerini ileriye götürmek için, müşterilerinde fark yaratmak için o akıllı sistemleri, işlerine özel sistemleri kurabilecekler. Yani yeni bir fırsat. Artık kendi işinize özel. Çünkü her iş farklı. İnanın her iş farklı. Yani ziyaret ediyorum Türkiye'deki birçok firmayı. Herkesin fabrikaları farklı, işi farklı, içindeki makinalar farklı. İşinize özel. O makinalarla siz nasıl dünyada en rekabetçi olursunuz? Bence elimizde muazzam bir fırsat var. Yani Türk insanı, Türk sanayicisi bu gelen pası gole çevirmeli. Bu pası pasla gol atmalıyız.
1: Evet, sanayi devriminin ardından internetin gelişimi ve yapay zeka. Aslında Türkiye'de sektörler farklı ancak Süha Bey, sorunlar hani değil mi? Karlılık, verimlilik noktasında sorunlar bir noktada toplanılıyor. Evet, işin doğru uzmanlık alanları farklı. Kimi savunma sanayi, kimi perakende ancak en büyük sorunlardan biri de verimlilik, sürdürülebilir karlılık, yani şirketlerin evet. Değil mi? Birkaç nesil sonra göremiyoruz bu şirketleri. Bunu siz nasıl, hani yapay zeka ile bunlar ölçümlenebiliyor mu? Bu fayda, verim sağlanan verimlilik ölçümlenebiliyor mu?
2: Şimdi ben geçmişteki ilk tecrübelerimden, yani iki tane startupta çalıştım. Sonra Microsoft'ta 10 yıl çalıştım. Sonra Turkcell'in 9-10 yıl CEO'luğunu yaptım. Bu dönemde de devamlı dünyayı takip ediyordum. Yani o yıllardaki heyecanım gibi tekrar yeni bir dönem başladı. Yani biz Turkcell'de mobil geniş banta geçtiğimizde bu 4. sanayi devriminin başlangıcıydı. Şimdi 5. sanayi devrimi, AI dönemi başladı. Burada gerçekten elimizde büyük fırsatlar var. Burada bahsettiğim şekilde doğru yaklaşılırsa muazzam sonuçlar çıkıyor. Yani ben yatırım işiyle meşgulüm, ana işim ve bazı startuplara da yatırım yapıyorum. Ve bunlardan bir tanesi Quika, bir tanesi System Optima. Yani bu senede 2026'da müşterilerimize yaptığımız diyelim ki bir yatırım 20 kat geri dönüşüme yol açtı. Yani ROI dediğimiz Return on Investment, yatırımın geriye dönüşü bir senelik 20 kat yatırımlara yol açtı. Burada yani dediğim gibi işi iyi bilen insanlara teknolojiyi onlara yol göstererek onların kendilerinin, kendi işlerini en iyi bildikleri için hangi konularda AI ile onların işini ileriye götürürüz, global rekabete hazırlarız. Bunlar çok kritik konular. Bunları yapınca gerçekten başarı ortaya çıkıyor. Yani dünyadaki başarılı firmalara bakarsanız bunların hepsi geleceği iyi okuyorlar, büyük düşünüyorlar, pozisyon alıyorlar ve şirketlerde startup kültürünü, yani şirketiniz 50 yıllık, 100 yıllık şirket olsa bile biz dün çok başarılı olduk Fakat şimdi yeni bir dünya var. Bu yeni dünyada başarılı olmak için aynı startup döneminde yaptığımız gibi yenilikçi ve girişimci olmalıyız ve teknolojiyi avantaja çevirmeliyiz.
1: Süreyya Bey, şu soru da aklıma geliyor. Evet, şirketlerde bu farkındalık var, ancak bu dönüşüm noktasında nasıl hareket ediyorlar? Biraz yavaş mı kalıyor Türk şirketler, ne dersiniz?
2: Şimdi
1: yani karşılaşılan zorluklar nelerdir?
2: Yani bir defa yani bu bütün dünyadaki şirketler için mevzubayız. Evet. Yani bazı şirketler başarılı olunca diyorlar ki ya biz şu yoldan başarılı olduk, o yoldan ayrılmayalım. Fakat yani şirketinizi sevin, ülkenizi sevin, şehrinizi sevin. Fakat zamanın insanı olmak da çok önemli. Yani şimdi en iyi teknolojileri kullanarak işinize özel global rekabet gücünü yakalamak mümkün. Bunu verimliliği yakalamak mümkün. Bunlar, bu fırsat elimizde. Ve dediğim gibi yani heyecanlıyım, sebebi hayatımda ilk defa yani 100 liralık yatırım yapıyorsunuz. Bunun karşılığını 15 kat, 20 kat o sene içinde alıyorsunuz. Bu muazzam bir dönüşüm. Bu

0: Bu fırsata bütün Türk insanların uyanması lazım, buna odaklanması lazım.
1: Evet, yapay zeka şimdi diğer yanda da yapay zeka devleri OpenAI olsun, Anthropic olsun. Bugün İngiltere'den de finans kesiminden de gelen bir açıklama vardı. Özellikle otonom sistemlerin bir fren yapılması yönünde çağrılar geliyor. Siz bu nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle yapay zeka devlerinin başı çektiği bu çağrıların arkasında biraz pazar hakimiyetini koruyabilme çabaları mı var? Diğer yanda ciddi anlamda bir güvenlik endişesi mi yatıyor?
0: Şimdi bütün dünyadaki şirketlere bakarsanız, yani bilhassa Amerika'dan bazı şirketler, bunlar dünyanın nasıl en büyüğü olurum ve yeni iş modelleri icat ediyor. İş modellerinden bir tanesi sosyal medyayı kullanarak bütün bilgiyi toparlayıp sonra o bilgiyi değişik şekilde monetize etmek, paraya dönüştürmek. Yani bunu çok yapıyorlar. Bu çok popüler bir model. Yani siz bireylere, consumerlara bedava bir yazılım sunuyorsunuz. O bilgiyi alıyorsunuz, sonra o bilgiyi satıyorsunuz ve muazzam bir para kazanıyorsunuz. Yani 3 ayda 50 milyar dolar para kazanan şirketler var burada. Şimdi bu yapay zeka konusunda da dünyada 1-2 firma var. Bunlar da sosyal medyada olanı iş dünyasında yapmak istiyorlar. Bütün firmalar bilgilerini bize yollasınlar. Biz onlara akıllı sonuçlar verelim. Çok da ucuz bir rakama da verebiliriz. Ama o şirketin bütün detaylı bilgisini alıp sonra o datadan biz çok daha muazzam paralar kazanacağız diye. O yüzden bence çok kritik bir dönemdeyiz. Burada aynı hatayı yapmaması lazım Türk firmalarının. Açıkçası dünyadaki bütün firmaların bir firma için IPC, Intellectual Property'si, yani formülleri, işin sihri, o müşteriyi nasıl başarılı yapıyorlar? O bilgi çok özel bilgi, şirketin içinde kalmalı, bütün dünya ile paylaşılmamalı. O yüzden benim önerim yapay zekayı kullanırken de datanın şirket içinde kalması çok önemli. Yani hem ülke içinde kalması ama bence daha da önemlisi şirket içinde kalması. Yani bu içinde kalması çok kritik. Niye? Çünkü rekabete fark atmak için. Siz bütün bilginizi dünya ile paylaşırsanız rekabet etmekte, yenilikçi olmakta çok çok çok muazzam zorluk çekeceksiniz. O yüzden ülke olarak bu da çok önemli bir nokta. Türkiye'de kendi bilgimizin kendi şirketlerimizde kalmasını sağlayacak altyapı da çok kritik.
1: Evet, dolayısıyla yerli yazılım şirketlerinin bu yönde değil mi? Daha çok şirkete ulaşması...
0: Sadece yazılım değil, burada hardware, data center'lar, buradaki GPU'lar, CPU'lar, memory'ler, yani Türk firmalarının bilgisi kendi içinde kalmalı ve biz yani ileriyi okuyarak bunun ileride çok kritik olacağını düşünüyorum. Ve yani şimdi isim vermek istemiyorum ama dünyanın en başarılı firmaları hangi ürünlerini piyasaya çıkartacaklarını son saniyeye kadar paylaşmazlar. Niye? Rakiplerine karşı fark atabilmek için. Yani iş dünyasında rekabette yenilikçilik bilgilerini dikkatli kullanmak, bunu bütün dünyaya bedava dağıtmaktan dikkatli olmalıyız. Yani birçok firma bilginizi bize yollayın, biz size AI ile tavsiyelerde bulunalım. Ama aynı zamanda bilginin gitmesi çok endişe verici. Bence local LLM'lerle, local sistemlerle bu bilgi hem şirketin içinde kalabilir hem de AI'nin faydasının %95'ini yakalayabilirsiniz.
1: Evet, bu noktada kamu yönünde de bir belli adımların atılması lazım. Hani çok stratejik ticari sırların yanında savunma sanayinden baktığımız vakit işte eğitim, sağlık, bazı stratejik sektörlerde de özellikle bu önemli bilgilerin içeride kalması da değerli.
0: Çok. Yani bu bankacılık sektörü savunma sanayinde çok çok önemli olduğu gibi bence diğer firmalar için de çok kritik. Yani onlar da bir rekabet içinde. Onlar da fark yaratan yenilikçi ürünler çıkartmak istiyorlar. Ve kendi know-how'larını dünyanın 1-2 tane firmasıyla paylaşmalarına bence gerek yok.
1: Süreyya Bey, biz özellikle sizi hani söylediniz, siz de Turkcell döneminde dijital altyapı yapmış olduğunuz yatırımlarla öncü bir yöneticisiniz. Dolayısıyla şimdi bu noktada siz yapay zeka firmanızla, yapay zeka destekli yazılım firmanızla hangi sektörler bazlı faaliyet gösteriyorsunuz bu noktada?
0: Evet.

0: Bir defa şunu da söylemek istiyorum. Bir defa Turkcell halen yeni geleceği iyi okuyarak çok güzel işbirlikleri yapıyor ve data center konusunda hyperscale data center'ları yapmaya büyük yatırımlar yapıyor. Onları da
1: Google'la
0: tebrik
1: bir
0: ediyorum.
1: işbirliği oldu, doğru.
0: Evet. Biz dediğim gibi ben hep geleceği iyi okumaya çalışıyorum ve şirketlerin başarılı olması için doğru stratejileri, ama en önemli execution çok önemli diye düşünüyorum. Biz daha çok üretim, retail dediğimiz ve ilaç sektörüne odaklandık bugüne kadar. Bahsettiğim gibi yani retail, Türkçesi tam olarak neydi?
1: Perakende.
0: Perakende, ondan sonra üretim, sağlık sektörü ve ilaç sektörü. Bunlar ana odaklandığımız konular. Ama bu bahsettiklerimiz açıkçası biz onlara bir yöntem, bir süreç ve onlara araçlar veriyoruz. Biz müşterilerimizi yeni dünyaya taşımak benim için ana amaç. Yani onları nasıl global rekabette güçlü, rekabet avantajı olan şirketlere dönüştürebiliriz. Yani bir de geçmişteki başarılarım yüzünden ben global rekabetten korkmuyorum, onu kucaklıyorum. Yani global rekabetteki müşterilerimizi de iyi anlarsak, onların güvenini kazanırsak, onlar da operasyonel mükemmellik, verimliliği görünce müşterilerimiz olacaktır.
1: Şimdi özellikle şirketlerin içerisinde de bir dönüşüm değil mi? İnsan kaynağında da dönüşüm olmalı. Kuşkusuz yöneticinin, siz de dediniz, girişimci lider olması gerekti, ama ancak
0: Evet.
1: bütün insan kaynağında da yetkinliğin sağlanıyor olması
0: Evet.
1: gerekir değil mi? Bu
0: Evet.
1: noktada
0: Çok önemli. Bu konuda
1: neler
0: birkaç
1: dersiniz?
0: tavsiyem var. Şunu söylemek istiyorum. Birincisi, şirketlerin startup kültürünü yaşamaları lazım. Yani siz startup olmasanız da büyük şirketler de içinde birçok değişik müşterilere odaklı, hızlı hareket edebilen, içinde yönetimin müşterilerini bilen ama teknolojiyi de bilen, o yüzden business teknolojilerin olduğu bir liderlik takımı kurması lazım. Bu yenilikçi liderleri yetiştirmek de çok zor. Bunları şirket içinde tutmak lazım. Bazen bunlara stock option, şirkette pay vermek de çok kritik. Yeni rol, business teknoloji, hem işi biliyor, hem teknolojiyi biliyor, optimizasyonu biliyor, modellemeyi biliyor, datayı kullanmayı biliyor. O yüzden işine özel akıllı sistemleri yaratmak için business teknoloji rolü çok önemli. Önümüzdeki aylarda ben bu konuya çok odaklanacağım. Akıllı sistemler dünyada rekabet için olması gereken bir konu. Olmazsa olmaz. İyi bir ürün geliştirmek için, iyi bir akıllı sistem geliştirmek için prototyping çok önemli. Yani denemek gerekiyor. İlk fikir hiçbir zaman son fikir olmuyor. Bu yüzden sabırla denemek gerekiyor. Bir de artık 5G de Türkiye'ye geliyor. Üretimde de yaygın şekilde kullanılacak. Buna biz highly reliable, low latency diyoruz. Çok daha güvenli ve gecikmesi neredeyse 0 milisekund, sayesinde çok ufak milisekundlara düşüyor. O yüzden real time optimizasyon da mümkün. Yani toparlamak gerekirse global rekabet, işinize özel akıllı sistemler, bunları kurmak için business tarafı, işinizin iş tarafını bilen ve teknoloji optimizasyonu bilen roller kurmak. Yani bazı şirketler Levent'te headquarter'ları var ama IT'leri Gebze'de. Bu kopukluk olmaması lazım. Artık şirketin yönetimi teknolojiyle iç içe, iş teknolojiyle iç içe. O yüzden business teknolojileri çok büyük bir verimlilik sağlayacaklar ve hız sağlayacaklar diye düşünüyorum. Ama günün sonunda yapay zeka gerçekten çok kritik bir kaynak. Fakat en önemli kaynağımız insan. Yenilikçi girişimci liderler şirketlerinin geleceğini belirleyecek.
1: Ve dijital altyapı, siz de bir noktada bahsettiniz, veri merkezleri değil mi?
0: Evet.
1: Olmazsa olmaz yani, bu işin altyapısını kurmadan değil mi? Dolayısıyla binayı inşa etmek mümkün değil.
0: Evet.
1: Bu noktada daha çok yatırıma da ihtiyaç var.
0: Yani hem o altyapıya, data center'lara, fiber altyapıya, mobil geniş banta, bu GPU dediğimiz hyperscale AI'ın compute power'ına ihtiyaç var. Ama aynı zamanda esas sorumluluk şirketlerin yönetim kurullarında, şirketlerin idare, yönetici takımında. Onlar geleceği, bu önümüzdeki döneme, yeni dünyayı, yani daha global ve AI'ın domine olduğu bir dünyada şirketlerine yeni yön çizmeliler. Bence kimsenin beklemeye vakti yok. Bu akıllı sistemler, datayı kullanan sistemler, datanın hazır olması lazım. Fakat bunları yapınca iş insanları

0: gerçekten şaşırtıcı derecede bir geri return alıyorlar. Yani paralarında yatırımlarının karşılığını çok yüksek bir seviyede alıyorlar. Yani biz bazı projelerde 3 ayda 6 ayda yaptığımız işler o şirkete milyonlarca dolarla geriye dönüyor. O yüzden bu gerçek bir fırsat.
1: Evet, yapay zeka gerçek bir fırsattır diyorsunuz. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle şirketlerdeki dijital dönüşüm noktasında yol haritasını, bu yeni trend, özellikle Gartner raporunda da yer alan business technologies kavramını ve bu yapay zeka ile beraber yerli Türk firmalar açısından, yerli şirketler açısından nasıl bir fırsat olduğunu bizler için özetlediğinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bugün gündem teknolojide konuğumuz Quika Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Ciliv'di. Böylelikle bir programı daha burada noktalarken gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşça kalın.
2: Kamu spotu.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
4: Reklam. Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
6: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film ekimi sponsoru Paribu. Bloomberg HT katkılarıyla.
7: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
4: Reklam.
8: Bloomberg HT Radyo.

0: Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Garanti BBVA Kirala Genel Müdürü Burak Ali Coşar. Burak Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Sefer Bey.
0: Öncelikle hayırlı olsun.
1: Sağ olun.
0: Şirkette bir isim değişikliği oldu. Detaylı bir şekilde konuşacağız. Garanti filonun adı Garanti BBVA Kirala olarak değişti. Bunun nedenlerini, bir dönüşüm ekonomisinin

0: artık bir anlamda da zorunlu kılıyor müşteri talebiyle birlikte. Tabii ki dijitalleşmeyle birlikte dönüşen kiralama deneyimi var ve yeni ürün kategorileri var. Yine teknoloji ürünlerinde kiralama ve döngüsel ekonomi bütün dünyanın gündeminde, özellikle gelişmekte olan ülkelerin gündeminde. Türkiye'de bu noktada Garanti ve Bebel kirala örneğinde olduğu gibi önümüzdeki dönemde hareketli bir sektör haline gelebilecek bir nokta diyebiliriz. Ve elbette ki sürdürülebilirlik ve kiralama sektörünün geleceği bir diğer konu başlığımız olacak. Burak Bey, öncelikle isterseniz isim değişikliği ve stratejik dönüşümden başlayalım. Yakın zamanda, yanlış bilmiyorsam 1 Eylül değil mi değişiklik? Evet. Arkasında yatan strateji nedir? Bir de sizden dinleyelim.
1: Evet, yani çok heyecan verici bizim açımızdan. Onun için anlatırken de ayrı keyif alıyoruz tabii. Hepsi birbiriyle aslında çok dokunan şeyler. Yani ismi değiştirdik, onun için diğer işleri yaptık gibi değil de böyle bütünsel bir değişimin daha da başındayız açıkça söylemek gerekirse. Hani büyük bir adım attık ama daha tabii atacak adımlarımız var. Çünkü işte dediğiniz gibi Ağustos ayında eğer ben bu programa konuk olsaydım Garanti BBVA Filo Genel Müdürü olarak gelecektim ve uzun dönem araç kiralamayı anlatacaktım.
0: Evet.
1: Şimdi Eylül'de ekibin başında yapıyoruz bu programı. Garanti BBVA Kiralı Genel Müdürü olarak ve bambaşka bir vizyonla geldik.
0: Aracın yanında yeni ürünler ve vizyon
1: var. Yepyeni bir vizyon. Yani biz müşteri segmentimizi değiştirdik. Geliştirdik diyeyim. Müşteri segmentimizi geliştirdik. Servis modelimizi geliştirdik vesaire vesaire. Dolayısıyla da bambaşka bir yola çıktık. Bunun tepesine de isim değişikliğini koyarak başladık.
0: Peki, tekrar hayırlı olsun diyelim ve son dönemde tabii ki müşterilerin satın alma yerine kiralama modellere ilgisinin arttığını da görüyoruz dijitalleşen dünyada. Özellikle anonsa da bahsettim, gelişmiş ülkelerde bu çok sık rastlanan bir şey. Hem ekonomik koşullar baktığımızda hem değişen tüketici ve şirket davranışları açısından baktığımızda Türkiye'de kiralama sektörü nasıl bir dönüşüm yaşanıyor, oradan başlayalım isterseniz.
1: Sefer Bey, bir kere yani geldiğimiz nokta itibariyle biraz da konjonktürel olarak doğru bir nokta diye düşünüyorum. Bir kere sermayenin çok pahalı olduğu bir dönem. Bizim yaptığımız kiralama işi de aslında çok sermaye yoğun bir iş. Dolayısıyla bu tip modellere baktığınızda genelde bunlar hep bankalar tarafından, yani sermayeye daha rahat ulaşan şirketler tarafından yapılıyor. O da bir sermaye yükünü firmadan almış oluyor ve daha kolay bir ödeme imkanı sunuyor firmaya. Genelde teknoloji ürünleri üstünden gidiyor. Neden? Çünkü teknoloji hakikaten çok hızlı değişmeye başladı. Hani çok hızlı değişiyordu zaten ama şimdi daha da hızlı değişmeye başladı. Yani biz bunu araçta da yaşıyoruz. Araç iyi bildiğimiz bir iş. İşte elektrikli arabalardaki, araçlardaki değişim çok hızlı olmaya başladı. Modeller değişiyor, otonomlar konuşuluyor. Aynısı tabii diğer teknoloji araçları için de geçerli. Dolayısıyla da böyle bir ürüne sahip olmanın bir takım riskleri oluyor tabii. Çünkü çok hızlı değiştiği için. Aslına bakarsanız yani kiralama modeli sizin söylediğiniz gibi yurt dışında da var. Bizim de kullandığımız şeyler bunlar ama farklı yavaş. Yani arabaya alışığız, eve alışığız, evet kiralamak konusunda eleman kiralamaya alışığız, sözleşmeli olarak çalışıyorlar vesaire. Yani bunlar aslında yaptığımız şeylerde iş dünyasında. Veya bireysel olarak baktığınızda işte müzik kiralıyorduk, film kiralıyoruz, kitap kiralıyoruz vesaire, bunlara da alışığız. Kurumsal dünyada biliyorsunuz işte airtime kiralıyorsunuz, yukarıdan server kiralıyorsunuz, uygulamaları kiralıyorsunuz. Artık hepsine sahip olmak zorunda değilsiniz. Eskiden lisanslar satılırdı falan.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bir kiralamadır gidiyor aslına bakarsanız. Bunu yavaş yavaş birazcık bu modelleri farklı bir şekilde sunmamız lazım. Biz de finansal kurumlar olarak şöyle bir görevimiz var diye düşünüyorum. Yani bu değişen teknolojiye, değişen dünyaya müşterilerin daha rahat ulaşılabilmesi için bizim bir aracı görevi görmemiz lazım. Biz de oraya soyunduk şimdi.
0: Önce isterseniz biraz araçtan başlayalım, sonra teknoloji tarafına yöneleceğim. Özellikle 3 araç kullanan, 1 ile 3 araç arası kullanan KOBİ'lerin önemli potansiyel taşıdığını biliyoruz. Siz de yayınlarda söylüyorsunuz sık sık demeçlerinizde. KOBİ'lerden gidersek araç ve benzeri varlıklara erişmekte kiralama modeli ne tarz avantajlar sunuyor ve bu segmentin ihtiyaçları son dönemde baktığınızda nasıl değişti?
1: Şimdi şöyle, yani isim değişikliğinin de aslında bir parça kuyruğu buraya değiyor. Çünkü şimdi filo deyince sanki 300 araba kiralayacakmışsınız gibi bir algı geliyor. Biz bunu

0: Bunu ilk yaptığımız şey şu oldu. Biz bütün bu uçtan uça uzun dönem kiralama işini olduğu gibi bankanın mobilinin içine koyduk. Burada iki tane ilk var. Bir tanesi dijital olarak uzun dönem kiralama işini dijitale taşımış olduk. İkincisi bir bankanın mobilinin içine koymuş olduk. Banka olması önemli, arkamızda önemli. Sermaye dışında tabii kredilendirme yapısının da orada olmuş olması işleri çok hızlandırıyor. Yani biz anında bir şeye karar verebiliyoruz. 300-500 müşteri de anındaki kiralama veya kiralamama kararını verebiliyoruz. İş dijitale akınca algı da biraz daha farklı oldu. Bir anda KOBİ'ler gelmeye başladı ve bir araba, iki araba kiralamaya başladılar. Bu süreç çok kolaylaştı. O katalog yapısı, insanların bunları inceleyip hesabını, kitabını yapması konusunda çok yardımcı oldu. Sermayeyi zaten söyledik. Dolayısıyla da bir baktık orada bayağı bir müşteri var yani bu işi yapabilecek. Bankanın mobilinde olmasının da tabii çok fazla müşteriye dokunma imkanı verdi bize.
1: Aslında bizim izleyicilerimiz bunu çok iyi anlayacaktır. Çünkü Garanti BBVA'dan yöneticiler geldiğinde aslında mobil tarafında bunu uzun zamandır anlatıyorlardı. Bu
0: Doğru.
1: da aslında sizin şu an anlattığınızda onun bir gerçekleşmiş hali.
0: Evet,
1: Projede.
0: birazcık öyle oldu. Şimdi öyle olunca da tabii şöyle o dedik hani hem bunu kiralıyoruz hem bir iki araç kiralıyoruz. Bu sefer filo ismi bir büyük geldi oraya. Sanki biz bir tek firmalar. Onun için kiralayı koyunca bu sefer tabii bireysel segmente de dokunmaya başladık. Yani hani KOBİ bireysel ticariye hepsine dokunmaya başladık. Dolayısıyla yani birazcık da onların ihtiyaçlarına da karşılık vermiş olduk bu anlamda. Çünkü yani bütün modellerde artık ihtiyacın kadar kullan veya işte sahip olmak zorunda değilsin. Yani araca bakıyoruz mesela. Araç örneğinde eskiden sahip olalım. Çünkü araç bir yatırım aracıydı aynı zamanda. Yatırım aracı özelliğini de kaybetti. Bu sefer araca sahip olmanın da çok bir esprisi kalmadı. Onun için de ihtiyacın kadar kullan modelini biz bu tarafa taşımış olduk.
1: Peki Burak Bey, dijital kanallar aslında müşteri tabanınızda nasıl bir büyüme yarattı? Bir oran ölçümleme şansınız oldu mu?
0: Yani şimdi şuradan başlayayım isterseniz o zaman. Biz 1 Eylül'de bu isim değişikliğiyle birlikte bu cep telefonu kiralama işine başladık. iPhone kiralamaya başladık.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da şu anda 30. günümüz, yani neredeyse birinci ayımız bitiyor. Arada bir lansman da yaşadık. Apple'ın yeni ürünlerinin lansmanını da yaşadık. İlgi çok yüksek oldu. Yani milyon üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. Dolayısıyla o da bizi birazcık haklı çıkarttı. Yani bu kiralama modelinin gerçekten bir karşılığı olduğunu gösterdik. Bunu yakında kurumsal dünyaya da taşıyacağız çok yakında. Dolayısıyla şirketlerin de bu tip ihtiyaçlarını karşılıyor olacağız. Yani ön tarafta biz gözüksek de Sefer Bey, yani Garanti BBVA kirala tarafından yapılıyor gözüksekse de biz çünkü Apple yetkili iş ortağıyız. O anlamda önde biz gözüksekse arkada büyük bir ekosistem çalışıyor. Yani biliyorsunuz bankanın mobiline giriyorsunuz. Yani deneyimi görmemişler için de çok kısaca anlatayım çünkü çok
1: Lütfen.
0: kolay. Bankanın mobiline giriyorsunuz. iPhone kirala diye menüde bir adımız var. Oraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra size işte olan bütün modellerin, yani Apple'ın sitesinde olan bütün modelleri hepsi sergileniyor. Telefonunuzu seçiyorsunuz, rengini seçiyorsunuz, hafızasını seçiyorsunuz. Tam istediğiniz modeli seçtikten sonra 12 veya 24 ay şeklinde kiralama seçeneği geliyor. Onlardan bir tanesini seçiyorsunuz. Ödeme alternatifini seçiyorsunuz. Kredi kartından ödeyeceğim, hesaptan ödeyeceğim vesaire. Ve adresinizi giriyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Sözleşmenizi de imzalıyorsunuz. Orada sizin işiniz bitiyor. Sonra Apple'ın yetkili distribütöründen evinize, yazdığınız adrese telefonunuz geliyor. Orijinal telefonunuz. Orijinal kutuyu ilk siz açıyorsunuz. Dolayısıyla sıfır bir telefonunuz var. Ve güzel tarafı da şu, açtığınız dakikadan itibaren sigortalı bir ürüne sahip oluyorsunuz. Ve o bankanın, yani Garanti BBVA mobilin içinde gördüğünüz kira tutarının içinde sigorta da var. Ayrı bir sigorta için prim ödemenize gerek kalmıyor. Dolayısıyla sigortalı bir ürününüz var. 12 veya 24 ay boyunca kullanıyorsunuz. 24 ay sonunda yine bir kurye geliyor. Sizden o telefonu alıyor ve tekrar bize getiriyor. Şimdi bu sihirli nokta birazcık burası oluyor. Çünkü bu konuda iki tane soru var. Bir tanesi genelde fiyatıyla alakalı geliyor. Diğeri de ben bu telefonu alamaz mıyım? Yani
1: Evet.
0: 24 ayın sonunda, 12 ayın sonunda ben bu telefona sahip olabilir miyim, satın alabilir miyim sorusu oluyor. Bizim modelimizde bu mümkün değil. Çünkü biz bir operasyonel kiralama şirketiyiz. Dolayısıyla her halükarda o telefon geri bize gelecek. Hı hı. Ve satma imkanı da sunmuyoruz.
1: Satış yapmak için başka bir koşullar gerektiriyor. Siz bir satış şirketi değilsiniz.
0: Biz bir satış şirketi değiliz. Dolayısıyla sadece kiralamayı yapıp alıyoruz.
1: Ben bir de şeyi merak ettim, 24 ay. 12-24 ay ya, ben de genelde ikinci yılda sorunlar yaşamaya başlıyorum telefonumla. Dolayısıyla bu 24 ayı niye seçtiniz? Genelde sorunlar 24. ay itibariyle başlıyor.
0: Aslında regülatif olarak da yapabileceğimiz en uzun süre 28 ay.
1: Anladım.
0: O sebeple oraya geldik ama
1: bana
0: dediğinizde doğru, genelde böyle yani.
1: Peki neden teknoloji ve neden iPhone'la başlandı bu? Bir onu sorayım. Bir de tabii ki şirketlerin, hem tüketiciler hem şirketlerin satın almak yerine kiralama modeline yönelmesinde hangi faktörler belirleyici olacak? Siz mutlaka önümüzdeki 3 yılın, 5 yılın öngörülen stratejilerini yapmışsınızdır. Yayın öncesinde sohbet ediyorduk. Bir de hani bir sektörde ilk olmak ve yol açmak biraz meşakkatlidir. Evet. Eminim sektörde birçok kurumda sizi izliyordur ve sizin açtığınız yola göre hazırlık yapıyordur diyeceğim.
0: Doğru. İkinci dediğiniz çok doğru. Yani ta eski zamanlardan sizlerle de yaptığımız programlar vardı. Yani Garanti Bankası'nda biz mobil şubeleri açarken, internet şubesini açarken de belli benzer deneyimler yaşamıştık. Burada da birazcık öncüyüz açıkça. Neyin öncüsüyüz? Öncü olmak istediğimiz iş bir kere bu döngüsel ekonomi veya işte yenilenme, ulaşım, erişim nasıl derseniz, yepyeni doğan bu yeni ekonominin biz lokomotifi olmak istiyoruz. Orada bir yol açmak istiyoruz. Buradaki sebebimiz de şu, aslında burada çok ciddi bir israf görüyoruz. Neden cep telefonu, neden onunla başladık sorusunun cevabı da orada yatıyor. Çünkü hepimizin yaptığı şey şu, işte siz de söylediniz, ikinci yılda birazcık problem yaşamaya başlıyor müşteri. Telefonunu yenilemeye karar veriyor. Bu da hepimizin yaptığı bir şey. O telefon ya aileden birine veriliyor, o da tam ihtiyacı karşılayan bir şey olmuyor, ya da çekmeceye gidiyor. Yani çok fazla telefon yeni baştan kazandırılıp ekonomiye daha kullanım ömrü olmasına rağmen kazandırılamıyor. Bu bizim belki de bu projenin atar damarı burada yatıyor. Yani biz bu israfı önlemek üzere ortaya çıktık. Çünkü hikaye şöyle geliyor, yani o 24. ay veya 12. ay sizin sözleşmeniz bitip telefon bize geldiğinde biz o telefonu alıyoruz. Yeniliyoruz. Yenileme merkezi olmak için şimdi bütün başvurular yapıyoruz. Altyapı çalışmalarını tamamlamaya çalışıyoruz. O telefonu yeniledikten sonra biz bu telefonu yeni baştan ekonomiye kazandırmak için satarak veya belki de ikinci el telefon kiralayarak burada da çok büyük bir kazanç görüyoruz. Hem Türkiye ekonomisi için büyük bir kazanç, hem haneler için büyük bir kazanç. Çünkü o telefonlar birinci günden sanki satılmış gibi fiyatlanarak bizim verdiğimiz, sunduğumuz fiyatlar bu anlamda oluyor. Burada da Ticaret Bakanlığımızla çok yakın çalıştık gerçekten bu süreç boyunca. Çok uzun bir, onların da bir altyapı çalışması oldu, bizim de altyapı çalışmamız oldu. Çünkü onların da önceliği bu ikinci kullanılmış ürünler diyeyim veya ikinci el ürünlerin ekonomiye kazandırılması için Ticaret Bakanlığımızın önemli bir çalışması vardı. İyi de bir altyapı çalışması yaptılar. Bir yönetmelik yayınlandı. Bir altyapı yapıldı. O altyapının şimdi standartları yayınlanmak üzere. Dolayısıyla onlardan da çok destek aldık. Onların da önemsediği bir şey bu telefonların yeniden ekonomiye kazandırılması işi. Biz de buraya açıkça soyunduk. Bu fiyata da bir faydası oluyor. Diğer sorunuzun cevabı, hani niye şirketler böyle bir şey tercih etsin, evet, veya niye kişiler böyle bir şey tercih etsin dediğinizde de gerçekten fiyat, yani fiyatlamada şöyle bir durum var. Genelde hesap yapılırken...
1: Onu soracaktım. Biraz aslında satın almayla kiralamanın, evet, bir ekonomik karşılaştırmasını da yapalım izleyiciler için. Hani çünkü kiralama rakamı çarpı 12 yapıp telefon neden benim olmuyor diyebilir. Özellikle enflasyonist ortamda biraz bunların hesabını da iyi yapmak lazım. Siz de bankacısınız, yapıyorsunuz zaten.
0: Evet, yani aynı dediğinizi bizim iyi anlatmamız lazım. Yani bunun bir akıllı tercih olması sebebiyle. Arabada bu iş çok güzel oturuyor aslında bakarsanız. Çünkü araba artık dediğim gibi bir yatırım aracı olmadığı için o bütün arada sahip olduğunuz dönemdeki bakım masrafları vesaire vesaire, onların hepsi bizim tarafımızda kalıyor. Ve enflasyonda onlar artarken araba fiyatı artmadığı zaman buna katlanmaya gerek kalmıyor. Telefonda da benzer bir durum var. Yani telefonda da aslında akıllı bir seçenek olduğu için kiralamayı tercih etmeniz lazım. Fiyatlama şöyle çalışıyor. Örnek veriyorum, rakamlar tam olmayabilir. Bir telefon var 96 bin lira diye düşünün. 24 ay kiraladınız. Ortalama kullanıcı şöyle hesabını yapıyor. Diyor ki 96 ay 24'e böleyim demek ki ayda 4000 lira diye düşünüyor. Ki aşağı yukarı bizim kiralar oralara denk geliyor hakikaten. Ama diyor ki ya ben 96 bin lira sana ödediysem telefon benim niye değil diyor 24 ayın sonunda. Halbuki orada paranın zaman değeri sizin dediğiniz gibi kaçmış oluyor. Yani birinci gün 96 bin ödemediğin için o iki sene boyunca o 96 binden en az telefonun ikinci el değeri kadar bir para kazanılmış oluyor. Bu birinci kısmı. Yani dolayısıyla finansal matematik anlamında daha karlı. Fakat buradaki farklı modelimiz şu bana sorarsanız. Yani asıl en az yaptığımız diğer şeyler kadar yenilikçi olan bir de teşvik programımız var. Yani bankanın ürünlerini kullanırsanız bu 24 ay boyunca eğer bir telefonu kiraladıysanız Garanti BBVA'nın ürünlerini de kullanıyorsanız ben size her ay belli bir nakit iadesi yapıyorum. Nedir bu ürünler? İşte çok da kolay ürünler. Yani işte faturaları bizden ödüyorsanız, kredi kartımızı kullanıyorsanız, işte ölçüleri farklı, belli bir nakit akışını geçiriyorsunuz, mobil şubemizi kullanıyorsunuz gibi aslında her normal müşterinin yapabileceği bir takım işlemleri yaparsanız ben her ay size 500 ile 2500 lira arasında bir parayı iade ediyorum. Yani siz 4000 liraya kiraladıysanız bir telefonu atıyorum o kadar işlemlerinize baktım. Sizin 1000 lira hak ettiniz bana. Ben her ay bakıyorum ve 1000 lira size iade ediyorum. Bu sefer kiranız 3000 liraya düşmüş oluyor. O da tabii hesabı çok değiştiriyor ve çok çok avantajlı bir hale getiriyor.
1: Burak Bey peki şimdi teknoloji ürünü dedik, telefonla başladık. Önümüzdeki dönemde muhtemelen farklı ürünler de olacaktır. Gündeminizde hangi ürünler var, belirli mi ya da portföy nasıl değişecek, şekillenecek, çeşitlenecek?
0: Bir kere kesinlikle olacak. Yani biz buraya çünkü telefon kiralamak için değil, kiralama sektörünü, endüstrisini oluşturmak üzere girdik. Teknoloji buna çok uygun. Dolayısıyla teknolojik ürünlerden devam edeceğiz. Muhakkak ki başka markalar en kısa sürede zaten portföyün içine girecek. Hem bireysel tarafta, yani bireysel taraftan örnek vermek daha iyi, bütün bu kullanıcı elektroniği dediğimiz, teknolojileri dediğimiz, işte laptoplar olabilir veya bütün işte akıllı saatler olabilir vesaire, bütün onların kısa zamanda girmesi önemli. Konsollar olabilir, oyun konsolları olabilir. Hatta evdeki elektronikler olabilir. Bizim için kritik şey şu Sefer Bey. Kullanım süresi uzun ve ikinci el değeri olan her şeyi biz kiralayabiliriz. Yani bu saydığım şeylerin çoğunun kullanım süresi 5-6 seneyi geçtiği için en azından ve her birinin bir ikinci el pazarı olduğu için aslında kiralamaya çok uygun. Bu ürünleri de zaten diyoruz ki kişilerin almak yerine kiralaması daha akıllıca.
1: Şimdi tabii burada kiralama aslında sadece finansman olarak bir alternatif değil de özellikle telefon örneğinden gidecek olursak benim de yaptığım çok hata diyebilirim. Şimdi yeni telefon alınca yedek diye bırakıyorsunuz ya da belli bir süre sonra atıl oluyor. Oysa ki bu modelde tekrar ekonomiye kazandırma bir anlamda ikinci bir yaşam şansı verme ürüne bir perspektif var. Nasıl bir potansiyel yaratıyor bu perspektif?
0: Bence bu örnek şuraya çok iyi oturuyor. Şimdi tabii biz araba sektöründeyiz. Orada lider olduğumuz bir işi yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Oradaki örnek çok iyi. Yani bu sene muhtemelen Türkiye'de 1 milyon civarı araç satılacak. Sıfır araç. 1.1 milyon civarı. İkinci elde kaç tane satılacak diye bakarsanız 7-8 milyon ikinci el araç satılacak. Yani ikinci el pazarı sıfır aracın aşağı yukarı 7-8 katı fazla. Telefona bakarsanız nasıl? Telefonda resmi rakamlar yok elimde ama 16 milyonluk bir pazar diye düşünün akıllı telefon pazarını. Bunun belki 4'te 1'i, 5'te 1'i kadar bir pazar var ikinci elde. Bu size anlattığım yenilenmiş telefon pazarı belki o %25'in de 5'te 1'i kadar. Yani bu elektronik ürünlerde o kadar fazla bir potansiyel var ki ikinci el kullanımda. Çünkü hala bunlar kullanılabilir ürünler. Hala çok değerli ürünler. Ben araba örneğini verdim. En az o kadar potansiyeli olduğu için belki daha bile fazla olabilir.
1: Peki şimdi tabii bütün sektör COP31'e hazırlanıyor. Doğru. Aslında canhıraş şekilde diyelim. Garanti BBVA'nın da bu kapsamda küresel bankacılık partneri de sürdürülebilirlik gündemiyle öne çıkıyor. Dolayısıyla finans sektörünün kaynak verimliliği, yeniden kullanım ve yeni iş modellerinin geliştirmesi konusunda nasıl bir katalizör rolü üstlenebileceğini düşünüyorsunuz bu perspektifte baktığınızda?
0: Valla işte bazı şeyler tam üst üste geliyor. Biz yani COP31'e de bunu anlatırız diye çıkmadık aslında zamanlama olarak, ama hakikaten tam
1: güzel bir örtüşme oldu.
0: Çok harika bir örtüşme oldu. Orada da sürdürülebilirlik, teknolojilerin yeniden kullanımı, işte atık, sıfır atık gibi bir panelimiz olacak orada. Dolayısıyla orada hem Ticaret Bakanlığımızla birlikte inşallah orada çıkacağız. Hem üçüncü parti iş yaptığımız ortaklarımızla birlikte çıkacağız. Bence çok iyi bir örnek bu. Yani diğerlerine de olabilecek bir model olarak. Üstüne üstlük söylediğiniz gibi Garanti BBVA'nın da COP31'in bankacılık ortağı olduğu için de tam da sahiplenmemiz gereken bir konuya hakikaten çok hazırlıklı olarak geldik. Yani bu örneğin oraya gelecek misafirlerde de, yurt dışından gelecek misafirlerde de karşılığı var. Diyorum ya, yani bazı şeyleri planlamadık ama tam biz buna çıkarken mesela Amerika'da yine Apple'ın başka bir bankayla bir farklı bir uygulaması çıktı. Hiç bilmiyorduk. Hatta buradaki Türkiye'den de Apple'ın da haberi olduğunu düşünmüyorum. Onlar da öyle bir uygulamaya çıktı. Yani bütün dünya aslına bakarsanız buralarda bir verimlilik, buralarda bir sürdürülebilirlik imkanı arıyor.
1: Peki son olarak önümüzdeki döneme baktığınızda kiralama sektöründe teknoloji ve sürdürülebilirliğin kesiştiği noktada nasıl bir pazar oluşacak? Bir onu sorayım. Bir de siz şirket olarak bu yeni dönemde hangi alanlarda büyüme potansiyeli taşıdığını düşünüyorsunuz? Hangi alanların? Kısaca onu da alayım, kapatalım.
0: Bana sorarsanız hakikaten çok ciddi bir potansiyeli var. Yani biz burada tabii bir liderlik olarak bir ön açıyoruz ama çok yakında diğer bankaların, diğer kurumların da benzer bir şekilde buraya gireceğini düşünüyorum. Biraz sermaye yoğun bir iş olduğu için belki büyükler üzerinden yapılacaktır ama her ürün sahibinin ben bir şekilde bu kiralama modelini sahipleneceğini düşünüyorum. Ürünlerini bu modelle satacağını düşünüyorum. Yani bizim kurduğumuz bu model çünkü cep telefonuna ait değil. Bu aslında çoklanabilir bir model gibi gözüküyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi yani ikinci el değeri olan her şeyi biz bir şekilde burada tekrar kullandırıp alıp ekonomiye kazandırma hedefiyle varız.
1: Burak Bey, çok teşekkür ederim değerli katılımınız için ve Garanti BBVA Kiralaya yeni dönemde biz de Bloomberg HT ailesi olarak başarılar diliyoruz ve eminim bir sonraki sizi ağırladığımızda çarpıcı rakamlarla karşımızda olacaksınız.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum ben de.
1: Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Garanti BBVA Kirala Genel Müdürü Burak Ali Göçerdi. Kiralama sektörünü ve Garanti BBVA Kiralamanın önümüzdeki dönem hedeflerini konuştuk. Kısa bir aranın ardından Piyasa Hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
1: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Dün sert satışları takip ettiğimiz Borsa İstanbul bugün primli %2'nin üzerine giden yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. Biliyorsunuz fon evreninde, fon cephesinde, fonlar cephesinde yaşanan gelişmelerin ardından piyasada çalkantılı bir süreci takip ediyorduk. Yani sert hareketlerin olduğu, daha doğru bir ifadeyle. Yeni açıklamalar da var yine o cepheden, üzerine de konuşacağız. An itibariyle Borsa İstanbul dediğim gibi %2,13 primli 12.200 puanda. Sektörel kırılımlara bakacak olursak bankacılık tarafı %1'in üzerinde primli. Sanayi taraf %1,54 yukarı yönlü. Yine mali endeks tarafında da %0,43'lük bir yukarı yönlü görünümü takip ediyoruz. Hizmetlere bakacak olursak orası da %0,76 yukarı yönlü. Yine turizm tarafı en pozitif ayrışan %3,21 ile %1,89'da ulaştırma tarafındaki primin seviyesi. Paralara, kurlara bir bakalım. Bugün itibariyle dolar endeksi 101,78'de. 1.12.93'e geldi euro dolar çaprazı. 1.13'ün de altındayız. 49.03'te dolar TL, 55.50'de de euro TL'yi görüyoruz. 1.32.23'te de sterlin dolar fiyatlaması var. Avrupa borsaları bugün negatife dönmüş durumda. Dün teknoloji hisseleri öncülüğünde bir pozitif hava vardı. Ama bugün %1'in üzerinde kayıp var. Londra borsası en negatif ayrışan %1,12 ile. KKR'nin endeksi %0,64 aşağı yönlü. DAX endeksi 0,12, daha sınırlı kayıpları. Milano borsasında da %0,51'lik bir aşağı yönlü görünümü takip ediyoruz. Dow Jones vadeliler yatay. Nasdaq %0,71 primli görünüyor. Yine S&P 500 vadelilerde de %0,34'lük bir yukarı yönlü görünüm var. Amerikan tahvil faizlerine bakacak olursak orası yine yukarıda, yine yukarı gitti. 5,28'e gelmiş durumda. 5,08'de 5 yıllıklar var. 10 yıllıklar 5,28'deyken 2 yıllıklarsa 4,88'de. Bakalım cuma günü de tarım dışı istihdam verisi gelecek Amerika'da. Bu denkleme nasıl bir etkisi olacak, takip edeceğiz. Spot altının ons fiyatı $4,174.54'te. Petrol 100 doların altına geldi. $99.67'te. Amerikan tipinde ise $91.67 seviyesi var. Bu iklimde spot altını az önce söyledim. Gümüş $60.94'te. Bitcoin'de ise $83,785 fiyatlamasını görüyoruz an itibariyle. Şimdi tabii baktığımızda küreselde ana konular ekseninde dünden bugüne değişen petrolün $100'ın altına gelmesi, dolar endeksi güçlü duruşunu sürdürüyor. Tahvil faizleri de keza öyle. Fed alanını tartışıyoruz, faizlerin oturacağı yeni düzlemi tartışıyoruz. Amerika'dan gelen makro verilerin şimdi resmi nasıl şekillendirebileceğini konuşuyoruz. O anlamda cuma günü gelecek tarım dışı istihdam da önemli olacak. Son olarak çekirdek PCE beklenti 6'ydı. İçeride de dediğimiz gibi fon gelişmeleri çerçevesinde yaşananlar ve bunun piyasa üzerindeki etkilerini takip etmeye devam ediyoruz. Şimdi İntegral Yatırım'dan Harun Raşit Demircan bu kez telefon hattında bana katılacak. Harun, merhaba.
2: Merhaba Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
1: Az önce çizdiğim çerçevede senin notlarını da alalım.
2: Küresel taraftan bakacağım öncelikle. Burada karışık bir seyir var aslında. Baktığınızda petrol tarafındaki yatay seyir korunuyor. Hafif bir tepki alanı bugün görmüştük ancak şu anda bir kalıcılık sağlamadı. Aslında somut bir gelişme söz konusu değil. Ancak buradaki beklentinin biraz daha hafiflediğini, daha doğrusu iyimser bir noktaya kaydığını söyleyebilirim. Bu noktada tabii önemli gösterge olan Fed'in faiz artırım beklentisi de %35'e kadar gerilemiş durumda. 28 Ekim toplantısında şu anda faizin artırılması beklentisinin ciddi anlamda azaldığını söyleyebiliriz. Burada aslında beklenti azaldı ancak tahvil faizleri tarafındaki yüksek seyirin korunması da kafa karıştırmaya devam ediyor. Açıkçası güçlü dolar temasının söylemiş olduğunuz gibi devam ettiğini söyleyebiliriz. Ancak yine de 28 Ekim'deki faiz artırım beklentisi hafiflemiş durumda. Diğer taraftan yapay zeka teması hala güçlü seyrediyor. Nasdaq tarafında da yüksek seviyeleri korumaya devam ediyoruz. Bunu da ayrıca belirtmek gerekiyor. Yani Nasdaq endeksi başta olmak üzere hisse senetleri piyasalarında güçlü görünüm hala devam ediyor. Yurt içine baktığımızda ise ana gündemimiz fon haberleri. Burada tabii olumlu haberler yavaş yavaş gelmeye başlıyor gibi, ancak alımların kalıcı olup olmayacağı önümüzdeki süreçteki toplantılara bakarak ilerleyeceğiz diyebiliriz. Burada tepki alımları görüyoruz ve bu alımlarda özellikle genele yayılan alımlar olarak karşımıza çıkıyor. Ancak şunu da belirtmek gerekiyor ki endeksi şu anki yükselişin neredeyse yarısı Aselsan'ın pozitif katkısından geliyor. Bundan kaynaklı temkinli olmaya devam ediyoruz. Özellikle şu anda endeksin bulunduğu 12.200 seviyesi de kritik. 12.400 bölgesi aşılmadığı müddetçe güçlü bir yukarı yönlü hareketten bahsetmek zor gözüküyor. Bundan kaynaklı temkinli duruşumuzu devam ettiriyoruz. Burada önümüzdeki günlerde takip ettiğimiz odak noktası da Cuma günü istihdam verisi olacaktır. Dün küresel tarafta yine ADP özel sektörü takip ettik ki bu beklentileri aşan bir rakamla karşılaşmıştık. 90 binlik bir artış gerçekleşti. Bundan kaynaklı Cuma günü de tarım dışı istihdam verisinin yüksek gelmesi bu sefer Fed'in faiz artırımının beklentisini yükseltebilir. Bundan kaynaklı fiyatlamaların buradaki veri akışına bağlı, küresel taraftaki haberlere bağlı şekillenmesini bekliyoruz. Borsa tarafında da dediğimiz gibi fon tarafında yaşanacak gelişmeler piyasadaki hareketliliği belirleyecek en temel unsur olmaya devam edecektir.
1: Teşekkürler Harun Raşit Demircan'ın notlarıyla. Bir kısa ara verelim, aranın ardından piyasa hattı konuklarıyla devam edecek.
0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Reklam. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Piyasa hattına bir kez daha hoş geldiniz. Hemen konuğumuzu davet edelim. Yunus Şahin, Fintables Portföy Genel Müdürü yayına katılacak. Yunus Bey merhaba.

0: Merhabalar.
1: Şimdi son gelinen noktada fon piyasasındaki gelişmelerle ilgili söylüyorum. Tasfiye süresine sürecine ilişkin işlemleri durdurulan 7 portföy yönetim şirketi birbirinden ayrılmış gibi görünüyor. Yani üçü ayrıldı. Farklı süreçlerin yürüyeceğini anlıyoruz. SPK tasfiye sürecindeki fonlar için nihai kararı beklemeden bir ara ödeme kararı aldı. Burada 1 milyon TL sınırıyla para piyasası fonlarından başlayacak. Şimdi biz de buradan başlayalım isterseniz. Devam ederiz sonra diğer ayrıntılarla. Yani bu ödeme adımını nasıl değerlendirirsiniz? Hem piyasa kredibilitesi hem de yatırımcı mağduriyetinin giderilmesi hızı açısından.
0: Evet, bir tasfiye takvimi vardı zaten. Toplamda 6 aylık bir süreydi ama zaten 10 günlük bir mutabakat süresi burada belirlenmişti. Zaten bunun son günüydü. Dolayısıyla bu açıklamaların zaten beklendiği günde, yani dün gece bekleniyordu. Biraz sabaha karşı 3 gibi SPK bülteniyle zaten dediğiniz gibi 4 kurum ayrı, Terapuslu, Atlas ve Hedef Portföy ayrı, A1 Kapital, Buz ve Pardus Portföy ayrı olmak üzere iki farklı yöntem burada ortaya konuldu. A1 Kapital, Buz ve Pardus Portföy daha önce zaten açıklamalar yapmıştı ve portföylerinin büyük oranda likit olduğunu, çok hızlı tasfiye sürecinin yürütülebileceğini söylemişlerdi. SPK da bunu göz önünde bulundurarak bu 3 şirkete ait fonların tasfiye sürecinin normal ilerlemesine ve buradaki yatırımcı mağduriyetlerinin giderilmesine karar verdi. Diğer kurumlarda ise, yani Terapuslu, Atlas ve Hedef Portföy tarafında ise burada yatırımcıyı ikiye ayırdı. 1 milyon TL'nin altında yatırım tutarı olanlar. Burada da net yatırım tutarı gibi bir kavram ortada var. Burada muhtemelen ana paralardan bahsedildiğini düşünüyoruz. Merkezi kayıt kuruluşu tarafından bu tutarlarda belirlenecek ve MKK tarafından bu listelere göre ödemeler ivedilikle yapılacak. Burada bir takvim yok ama ivedilikle gibi, yani hızlı yapılmasına yönelik de bir yönlendirme olduğunu SPK tarafından görüyoruz. Bu tabii ki değerli çünkü burada özellikle çok düşük riskli, işte kısa vadeli borçlanma araçlarına yatırım yapan para piyasası fonları ya da işte arbitraj fonları gibi aslında daha sabit getiriye oynayan yatırımcıların da parası bu 131 fonun arasındaydı aslında. Bu fonlar da vardı. Dolayısıyla burada daha kısa vadeli ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan da insanların olduğunu hem sosyal medyada hem sektörde duyuyorduk. Dolayısıyla oradaki mağduriyetin giderilmesi ve en azından bu fon krizinin bir likidite krizine de dönüşmemesi için bu adım aslında oldukça değerli oldu. Çok hızlı sürede, yani belki önümüzdeki hafta bile ödemelerin yapılma ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz burada. En azından birçok fon ve para piyasası fonu için. Orada zaten önceliklendirme de yapılmış. Yani işte bu 3 kurum için, A1 Kapital, Buz ve Pardus Portföy için zaten para piyasası fonları öncelikli. Burada da en çok yatırımcısı olandan en az yatırımcısı olana doğru bir sıra. Yani daha kalabalık grupların mağduriyetinin daha erken giderilmesine yönelik bir sıralamayla gidilecek. Dolayısıyla önümüzdeki hafta burada 7 kurumun para piyasası fonlarından da ilk ödemelerinin yapılması mümkün gözüküyor. Zaten yapılacak ödemeler de 1 milyon TL'nin altında olduğu için toplam büyüklükte belki çok büyük bir azalma olmayacak hala kilitlenmiş para miktarına baktığımızda. Ama yine de mağduriyetin ciddi anlamda, en azından küçük likidite problemlerini çözme amacıyla büyük oranda çözüleceğini görüyoruz. Borsa İstanbul da burada pozitif tepki verdi zaten bu duruma. Çünkü bugüne, yani dün geceye kadar aslında birazcık belirsizlik vardı. Yani 6 aylık bir takvim vardı ama nasıl sürecin işletileceği, kime öncelik verileceği çok belli değildi. Bu 1 milyon TL daha önce dile getirilmişti. Para piyasası fonlarına öncelik verilmesi zaten hem sektör profesyonelleri tarafından da sürekli dile getiriliyordu. Bu yöntemlerin belirlenmiş olması tabii ki piyasa açısından da bir miktar rahatlatıcı oldu ki uzun zaman sonra Borsa İstanbul'da da pozitif bir gün görüyoruz. Eylül ayı zaten çok negatif geçti. Yani 2008 Ekim'inden bu yana, yani 18 yılın en kötü aylık getirisine sahip Borsa İstanbul. %16.7 geriledi Eylül'de. Pandeminin ortaya çıktığı Mart'ta bile bu kadar düşmemişti Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Dolayısıyla çok sert bir geri çekilmeden sonra sürecin yavaş yavaş belli olmaya başlamasıyla aslında piyasanın da bir miktar nefes aldığını söylemek mümkün.
1: Şimdi dediğiniz gibi hani baktığımızda RSI seviyesine, o da hani pandemi seviyelerinde. Dolayısıyla aşırı satım bölgesinde görünüyor zaten. Dolayısıyla

0: artık hani buradan sonrası yukarı yönlü dengelenme sürecine doğru gider diyebilecek noktada mıyız?
1: Ya yukarı doğru gider demek için birazcık
0: onu
1: erken
0: yanlış
1: açıkçası.
0: Onu yanlış ifade ettim ama dengelenmeye doğru diyeyim aslında.
1: Dengelenme demek evet daha doğru olur. Çünkü zaten gitgide geri alım programlarının çoğaldığını, yani çok daha fazla hissede artık geri alım programlarının çalışmaya başladığını, yine zaman zaman varlık fonunun piyasaya müdahale ettiğini görüyoruz. Yani aslında bu fiyatların makul fiyatlar olduğu hem şirket yöneticileri ve şirket yani geri alım programlarından görüyoruz. Hem de varlık fonunun desteğinden görüyoruz. Zaten şu an Borsa İstanbul'da çok ciddi anlamda ucuzlamış, çok fazla hisse senedi var. Dolayısıyla buralarda dengelenmesini beklemek çok normal. Bir de endeksle ilgili çok köklü bir değişiklik oldu aslında. Bugün itibariyle,
0: bugün
1: 1 Ekim itibariyle
0: doğru.
1: Endeksten 20-21 şirket çıkartıldı. Yeni 21 şirket girdi. Ve bu çıkartılan hisseler arasında da bazı fonlarda yüksek miktarda bulunan ve günlerdir taban taban ilerleyen hisselerin de bu BIST 100'de olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla oradaki negatif etki de bugün itibariyle ortadan aslında kalkmış oldu. Yani BIST 100'e etkisi yüksek ama fonlar tarafından fiyatı çok yükseltilmiş hisseler BIST 100'den bugün itibariyle çıktı. Dolayısıyla bu da fiyatlama tarafındaki o dengesizliği birazcık daha rahatlatacak. Bu da endeks fiyatlaması açısından aslında olumlu göstergelerden bir tanesi. Ben de açıkçası dengelenmenin başladığını düşünen taraftayım. Burada tasfiyeler devam ettikçe zaten bu paranın bir kısmı yine Borsa İstanbul'a dönecektir. Tamamını beklemek tabii ki doğru değil. Çünkü para piyasası fonundan da çok ciddi bir miktar çıkış olacak. Onlar tabii ki mevduata yönelebilir. Ama özellikle hisse tarafından çıkışların fonlardaki tasfiyeler devam ettikçe burada yine Borsa İstanbul'a dönmesini beklemek de pek yanlış olmaz.
0: Peki şunu sorayım Yunus Bey, özellikle para piyasası fonlarında olanlar, yani kabaca krizden etkilenenlerin ne kadarına tekabül ediyor sayı ve tutar olarak? Kabaca böyle bir hesaplamanız var mı ya da işte yapabiliyor muyuz bunu?
1: Yani tam rakam bilmiyorum ama yarısına yakını neredeyse para piyasası fonundan oluşuyor. Buradaki tasfiyeye tabi edilen tutarın neredeyse yarısına yakının para piyasası fonundan oluştuğunu biliyorum. Sayı olarak bilmiyorum açıkçası. Yani toplam 455 bin yatırımcının SPK tarafından açıklanan rakam buydu. Ne kadarı para piyasası fonunda bunu bilmiyorum açıkçası. Ama tutar olarak neredeyse yarısının para piyasası fonlarında kaldığını söylemek çok yanlış olmaz. Bu da aslında bu likidite krizinin büyük bir kısmının hızlıca, yani ivedilikle çözüleceğinin altını çiziyor bizim için. Ki bence daha değerli olan yer burası. Çünkü insanlar gerçekten günlük ihtiyaçlarını bile bu fonlarda değerlendirebiliyorlardı. Yani ihtiyaç oldukça buradan zaten T0'da, yani istediğim an bozabiliyorum mantalitesiyle buraya yatıranlar da vardı. Bu mağduriyetlerin giderilmesi buradaki o likidite krizini büyük oranda önleyecektir zaten.
0: Peki son bir soru, yine bunun devamı olsun. 1 milyon TL ve 6 yatırımcı sayısı da aşağı yukarı, yani bir önceki soruya verdiğiniz cevapla benzer mi?
1: Burada şöyle, aslında fonlardaki yatırımcı sayılarını ve tutarları biliyoruz. Dolayısıyla burada ortalama yatırım tutarlarının zaten 1 milyondan yüksek olduğu fon sayısı çok az. Dolayısıyla sayı olarak belki, yani para piyasası fonları belki toplam büyüklüğün yarısı ama 1 milyon TL altı yatırımcı sayısı muhtemelen bu 455 bin kişinin %90'ından fazlasını kapsayacak. Yani bunu işte fonların toplam yatırımcısı ve toplam büyüklüğü arasında oranladığımızda görebiliyoruz. Ortalama yatırım tutarları çok daha küçük. O yüzden burada kişi bazında mağduriyet %90'ın üzerinde 1 milyon TL altı ödemeler yapıldığında para piyasası fonlarında çözülecektir diye düşünüyorum.
0: Peki Yunus Şahin, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Fintables Portföy Genel Müdürü konuğumuzdu. Devam edelim stüdyodaki konuğumuzla hemen. Doktor Ali Orhan Yalçınkaya yanı başımda. OYAK Portföy Genel Müdür Yardımcısı Ali Bey, hoş geldiniz.
2: Çok teşekkürler Zeynep Hanım.
0: Şöyle sorayım, yani bütün bu 2-3 haftadır yaşadığımız sürecin, yani fon piyasasında olanlar, müdahale, işte yeni mekanizmalar, borsadaki sert satışlar, şimdi toparlanma emaresi göstermesi vesaire. Bu sürecin bir neresindeyiz? Siz fon gündeminizi, yani daha doğrusu portföyünüzü bu ortamda nasıl tutuyorsunuz?
2: Daha henüz hani toz duman yere inmedi demek herhalde çok yanlış olmaz öncelikli olarak. Çünkü baktığınızda 455 bin, 456 bin yatırımcıdan bahsediyoruz. Ve bu yatırımcıların hani paralarını ne zaman, her ne kadar SPK dün akşam bir bültende, yayınlamış olduğu bültende bunu en azından yol haritasını biraz daha netleştirmiş olsa da hala süreç devam ediyor.
0: Hızlı olacak gibi anlaşılıyor.
2: Şimdilik
0: ama
2: öyle görünüyor. Hı-hı. Şimdilik öyle görünüyor. En azından para piyasası fonları için hani bu süreç daha hızlanacak. Ama dönüp hisse fonlarına baktığımız zaman orada sıkıntı devam ediyor. Şöyle düşünelim, hani en azından o hisse fonlarının içindeki hisse senetleri hala geri gelmeye devam ediyor. Şimdi buradan hareketle baktığınızda bunun belki şu anda mevcut durumda evet sanki dalga boyu küçülmüş olsa da, hali hazırda küçülmüş olsa da hani bu bir adaptasyon süreci olacak sektör için. En başta ise ciddi bir travma bu. Yani sektör için ciddi bir travma ve hani bu travmanın izlerini silmek de çok kolay olmayacak diye düşünüyorum yatırımcılar nezdinde. Yani bizler portföy yönetim şirketleri olarak en azından bu süreçte hani fonların uyumlaştırılması gerekecek. Çünkü hani 28 Ağustos'taki yayınlamış olduğu rehberle beraber yani bu süreci zaten hani devam ediyor. Hala devam edecek de görünüyor. Yani çünkü hani 2029'a kadar da geçiş süresi olan konular var. Şimdi baktığınızda mevcut tablo bizim hani fonlar için en azından planlama yaparken önümüzdeki döneme ilişkin yani mevcut seviyeyi korumamız hani hepimiz için herhalde şu anda en çok sevineceğimiz konu olacak diye düşünüyorum. Yani fon büyüklüğü olarak. Çünkü hani bu yatırımcıları bir şekilde küstürdük diye bir düşüncem var benim. Yani bunları tekrar buraya getirmek, tekrar kazanmak o anlamda biraz zor olacak diye düşünüyorum bizler açısından.
0: Nasıl bir strateji izleyeceksiniz bu noktada?
2: Şimdi burada öncelikli olarak yani bir kere hani herkes bundan hani bir musibet bir nasihattan iyidir, evladır diyerekten hani bakayım. Biraz da hani iyimser olmaya çalışarak söyleyeyim. Burada bu işi iyi yapanlarla, hakkıyla yapanlarla hani yapmayanların en azından ayrımını yatırımcı çok net olarak gördü. Bir ikincisi her şeyin getiri olmadığını insanlar bence anladı diye düşünüyorum. Çünkü baktığınız zaman şu tabloda, önümüzdeki tabloda likiditenin de aslında yönetilmesi gereken bir süreç olduğunu hep beraber deneyimledik, gördük. Yani fonların işte en azından hani tasfiye halindeki fonlarla ilişkili olarak bunların likiditasyonunun bir zaman alacağı aşikar. Özellikle hisse fonlar için. Dolayısıyla yatırımcı bence bunu da öğrendi diye düşünüyorum. Ama bu bir zaman alacak. Yani çok net zaman alacak. Kolay olmayacak o güvenişi yapmak. Çünkü bizler paralarınızı hani profesyonellere emanet edin diyerek hani yola çıkmış insanlarız ve hani bu şekilde şey yapıyoruz. Hani bu anlayışla süreci idame ettirmeye çalışıyoruz ama sonuçta ortada bir mağduriyet var. Yani yatırımcı bazında bir mağduriyet var. Belki bunda en az suçlu olan yatırımcı diye hani düşünülebilir. Ama bir taraftan da şunu da sorgulamadan edemiyorum. Yani buradaki getiriyi de sorgulamak gerekiyordu yatırımcı bazında. Yani bir normal bizim bankan en azından bu işi düzgün yapan kurumların getirilerine baktığınız zaman hani böyle getiriler söz konusu değildi. Dolayısıyla biraz yatırımcının da o anlamda kendisini sorgulayacağını düşünüyorum ama süreç hakikaten şey olacak, biraz zor olacak. En azından biz mesela bütçe yaparken kendi adımıza söyleyeyim. Mevcudu korursak bu sene, yani önümüzdeki sene bizim için iyi. Yani böyle bir şey olacak. Çünkü bir taraftan bu birleşmeler piyasadan çıkmaların da etkisiyle yönetilen büyüklük, hani enflasyon etkisini dışarıda bırakarak yani baktığınızda muhtemelen aynı seviyede kalacak. Reel olarak aynı seviyede kalacak diye düşünüyorum. Şimdi sorunuzun ikinci kısmına gelecek olursam, orada da şöyle bir değişiklik yaptık biz. Bu şeye başlarken Ağustos ayına başlarken düzeltiyorum. Eylül ayına başlarken sonuçta bir dağılımımız söz konusuydu. Sürecin yani gidişatını gördüğümüz için hiç yapmadığımız bir değişiklik yaparak portföy dağılımını değiştirdik. Yani yatırımcılara işte defansif, orta ve yani riskli portföy şeyinde sepetinde bir değişikliğe gittik. Orada biz hisse ağırlıklarını düşürmüştük mesela. Ama
0: ne kadar düşürmüş?
2: Şöyle söyleyeyim, %10 ile %15 arasında ciddi orada bir şey yaptık. Azaltıma gittik. Ama bugün çıkardığımız, yani Ekim ayı bülteniyle beraber o hisse ağırlıklarını, yani çıkardığımız ayın ortasında çıkardığımız ağırlıkları tekrar yeni şeyde, yeni ayla beraber aslında eklemiş olduk. Ha, bu şu demek bir taraftan, hani endeksin gelmiş olduğu seviyeyi dikkate aldığımız zaman bir, iki, bu hisselerin en azından endeksi etkileyen hisselerin endeksten çıkmasının da etkisiyle bu seviyelerin en azından önümüzdeki dönem için bir fırsat olduğunu, bir fırsat yaratacağını düşünüyoruz.
0: Şunu sorayım mı burada? Yani tam yerine gelmişken, şimdi baktığımızda bu son düşüşte, sert hareketlerde hani BIST 30 şirketleri bir miktar daha pozitif ayrıştı. Görece likit kalmaya çalıştılar. Ama BIST 100 dışında çok taban taban serilerini takip ettik. Şimdi tabii bundan sonra dengelenme sürecinde, yani hem bu sektörel ve ölçeksel ayrışma nasıl kapanabilir, nasıl seyredebilir? Bir de BIST 30'a likiditenin sıkışması riskini nasıl görüyorsunuz?
2: En azından dengelenmemiz için bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Yani sonuçta BIST 30 dediğiniz hani endeks bizim blue chip'lerimiz aslında, hani evet, böyle parlayan hani şeyler, şirketler olarak demek çok yanlış olmaz. Dolayısıyla başlangıcın oradan olmasını ben doğru buluyorum açıkçası. Oraya yoğunlaşmanın doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi olay sadece getiri değil artık. Yani bu kriz en azından insanlara şunu öğretti. Likiditeyi de yönetmemiz gerektiği gerçeğini öğretti. Dolayısıyla BIST 30'da yoğunlaşmak bu bağlamda doğru. Ama şu da var. Şimdi bu yaşanan krizin diyeyim, fon krizinin sonuçta ekonomiye bir etkisi olacak. Hani Merkez Bankası'nın hani yayınlamış olduğu enflasyon raporlarına baktığınız zaman orada altının bir servet etkisiyle beraber en azından hani tüketimi arttırdığına ilişkin şey vardı. Hani bulgular vardı. Şimdi benzer bir şekilde bu fonlarda yaşanan sürecin aynı şekilde tüketimi aşağı çekeceğine ilişkin de bir tablo bizi bekliyor açıkçası. Böyle bir gerçek var. Yani
0: servet etkisi üzerinden.
2: Servet etkisi üzerinden böyle bir etki yaşanacak diye düşünüyorum. Ben en azından hani mahalledeki bakkala, işte esnafa sorduğumuz zaman onun etkilerini görüyorsunuz ki, yani bu büyük marketlerde de söz konusu olduğuna dair hani benim en azından duyumlarım var. Dolayısıyla baktığınızda bu anlamda hani ekonomide belki hani tüketimi aşağı çekmesi anlamında böyle bir etkisi olacak. Ama sonuçta bir yerde hani dengelenecek. Hani dengeleneceği çok aşikar. Artık hani bir şeye bakmak gerekiyor. Zaten hani araştırmaların en azından hani researchlerin söylediği kağıtlar herhalde şu anda insanların daha fazla tercih edeceği hisse senetleri olacak diye düşünüyorum.
0: Yani o zaman bu, çok özür dilerim, servet etkisi üzerinden, yani dezenflasyonist sürece de katkı yapacaksa, burada daha bankacılık tarafının önümüzdeki dönemde ön planda olmasını bekleyebilir miyiz? Hakeza yani gıda perakendesi vesaire, onlarda da farklı bir görünüm olabilir mi?
2: Onu şöyle bağlayayım. Mesela bugün PMI geldi. Yani her ne kadar şey olarak hani gerilemiş olsa da bir önceki aya göre. Orada şu var, yani 10 tane sektör var. 800 tane şirket var orada kabul edilen. O 10 sektörden sadece bir tanesi büyüme bölgesinin üstünde. Gıda. Gıda. Şeye baktığınız zaman, detaylara baktığınız zaman en azından sipariş işlere. Orada da yine gıda ve deniz ve hava taşımacılığı sektörü ön plana çıkıyor. Yani ama diğer taraflara baktığınızda sıkıntı devam ediyor.
0: Gıda
2: dışı perakendedeki o sıkıntı devam ediyor.
0: O zaten yani, vardı. Ben acaba hani gıdada da bir miktar görebilir miyiz diye düşündüm ama orası her daim.
2: Evet, her daim var. Dolayısıyla 2,5 yıllık hani orada bir şey var. Yani devam eden bir süreç var. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğinizde, yani bu tabloyu önümüze koyduğumuzda açıkçası biraz daha hani enflasyon tarafında en azından Evet, hani bir şey olabilir. Hani olumlu bir tablo olabilir ama mesela bugün açıklanan İTO'nun rakamına baktığımızda 2.11'di yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi 2.11'i ben çok benzeşiyor artık son endeksle, evet. İTO'nun son endeksiyle hani TÜİK'inkini şey ekstrapole ettiğim zaman, onu hani sepete ekstrapole ettiğim zaman 2.11 yaklaşık olarak TÜİK'inkine 2.20 olacağını işaret ediyor. Zaten hani sizin yayınlamış olduğunuz endeks, yani anket diyeyim, en azından o civarda bir rakama denk geliyor. Yani 2.20'ler civarında bir şey olacak. Yani enflasyon beklentisi var. Geçen sene 3.23'tü enflasyon. Evet. Yani yaklaşık olarak bir puanlık bir azalış olacak. Yani 31.5'tan hani 30.5'a kadar gelecek bir enflasyon göreceğiz ama bu süreç en azından hani bizim beklediğimizden daha hızlı mı olur? Yani ben yavaş olacağını düşünüyorum. Yani şeye o kadar hızlı gelmeyeceğiz. O kadar hızlı yansımayacak diye düşünüyorum açıkçası.

0: Ceren, hoş geldin. Alalım piyasa notlarını. Avrupa'da bugün bir miktar satış baskısı görüyoruz.
1: Merhabalar Zeynep. Evet, sabah saatlerinde aslında satış baskısı daha sert Avrupa endekslerinde. Bir miktar daha toparlanma çabasının öne çıktığını söyleyebiliriz. Fakat yine de İngiltere borsasında %1'in üzerinde düşüş var. Fransa borsasında kayıplar biraz daha sınırlanmış gibi gözüküyor. %0,8'e geriledi. Özellikle tahvil faizlerinde hızlı bir yükseliş yaşandığını gördük. Bugün yine fırtınanın merkezinde Fransa vardı. Fransa 10 yıllık tahvil faizi %5'e yaklaşarak 2002 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Fransa, Almanya 10 yıllık tahvil faiz farkı dün 125 baz puana çıkmıştı. Bugün 130 baz puanı yükseldi ve Euro bölgesi borç krizinden bu yana görülmeyen seviyelere yükselmiş oldu. Fransa'ya ilişkin endişeler artıyor. Ülkenin kamu borcuna ilişkin endişeler artıyor. Özellikle gözler bugün 2027 bütçe açıklamasındaydı ve az önce Başbakan Le Corne 2027 bütçesini açıkladı. Burada baktığımız zaman Fransa hükümeti harcamaları sınırlayarak vergi gelirlerini artırarak bütçe açığını daraltmayı hedefliyor. Plan mali açığı 2027'de ekonomik üretimin %5'ine indirmek için 43 milyar euroluk önlem içeriyor. Tabi piyasalar bakacak, yani şu anda parçalı parlamentoda Macron hükümeti kendi adımlarını geçirmekte zorlanıyor. Önümüzdeki dönemde bütçede tekrar bu hedefler tutturulacak mı? Ya da harcamaları kısmaya dönük önlemler piyasayı ne kadar tatmin edecek? Piyasa buna bakacak. Aynı zamanda bugün gün içerisinde orta ve uzun vadeli tahvil ihaleleri izlenecek Fransa'da. Çünkü dün Fransa'nın borç ajansı önümüzdeki sene 380 milyar dolar borçlanmayı hedeflediğini açıklamıştı. Bu da endişeleri artırdı çünkü şimdiye kadarki rekor borçlanma tutarını işaret ediyor. Diğer tarafta baktığımız zaman dün Fransa'dan enflasyon verisi beklentiyi aştı. Fransa, İtalya, Almanya ve İspanya'dan gelen enflasyon verileri hepsi Eylül'de beklentiyi aştı. Enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisiyle bu da bir miktar piyasalar üzerinde baskı yaratan unsur oldu. Şimdi yarın gözler Euro bölgesi enflasyonunda olacak. Tüketici fiyatlarının %3,7'ye yükselmesi bekleniyor. 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor. Burada da beklentiler aşılacak mı yoksa beklentiler dahilinde mi gelecek? Piyasanın gözü burada olacak. Diğer tarafta İngiltere tarafına baktığımız zaman İngiltere'de tahvil faizlerinde son dönemde görülmeyen seviyelerin görüldüğünü görmekteyiz. Özellikle uzun vadeli tarafta 30 yıllık tahvil faizi %6'nın üzerine çıktı İngiltere'de ve 1998 yılından bu yana en yüksek seviyeye tırmanmış oldu. Orada da kamu borcuna ilişkin endişeler var. Şimdi 28 Ekim'de İngiltere Maliye Bakanı Healey yeni bütçeyi açıklayacak. Burada da kamu harcamalarını kısma baskısı altında hükümet, aynı Fransa hükümetinde olduğu gibi gözler burada da bütçe tarafında olacak diyebiliriz Zeynep.
0: Ceren, çok çok teşekkürler. Burada noktalayalım piyasa hattını. Birazdan Alar Akın gelecek iş dünyasıyla. 16'da finans merkezinde bir kez daha görüşelim.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Tat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün tarihe kayıt düşmek, tarihe

not düşmek adına Türkiye için vazgeçilmez olduğunu düşündüğüm bazı başlıklara kapsamlı bir şekilde değinmek arzusundayım. Günlük siyasetin gelip geçici gündemlerinden azade olarak bu iki konunun ülkemiz ve milletimiz için son derece önemli olduğuna inanıyorum. Bakınız, günümüzde siyasetin çözüm üretmesi gereken meselelerin en başında toplumda iç kanamaya sebep olan yapay kutuplaşma yer alıyor. Öncelikle şunu açık ve net ifade etmek isterim. Bir milletin tüm fertlerinin her konuda aynı düşünmesi, değerler, inançlar, hassasiyetler, beklentiler konusunda tamamen birbirine benzemesi elbette mümkün değildir. Bu doğru da sağlıklı da değildir. Bizim ülke ve toplum olarak en büyük zenginliğimiz esasen çeşitliliğimiz, farklılıklarımız ve renkliliğimizdir. Asırlar içinde bu farklılıklar bir uzlaşma zemininde buluşmuş, ortak sınırlar içinde ortak değerler oluşmuştur. Tarih içinde farklılıklar birbirine köklü bir saygı geliştirmiştir. Devletimiz, bayrağımız, mukaddes değerlerimiz ve üzerinde bir arada yaşadığımız vatanımız tarih içinde bizi tek bir millete dönüştürmüştür. Farklılıklarımızı bir ayrışma vasıtası olarak kullanmak isteyenlere de karşı durduğumuzu milletimiz tek yürek olup her seferinde gereken cevabı vermiştir. Hiç kuşkusuz siyaset kurumu farklı beklentilere cevap üretmek için vardır. Ancak siyasetin farklılıklarımızı, renklerimizi, çeşitliliğimizi bir ayrıştırma yani kutuplaştırma vasıtası olarak kullanması en başta siyasetin fıtratına aykırıdır. Siyasi partiler arasında tabii ki rekabet olacaktır, yarış olacaktır. Belli sınırlar halinde çekişme de olacaktır. Fakat bunun kutuplaştırma yoluyla kamplaşmayı körükleyerek çatışmaya götürülmesi siyasetin varlık sebebiyle uyuşmayacaktır. Değerli milletvekilleri, bunu özellikle şunun için söylüyorum. Yakın çevremizdeki hadiselere baktığımızda yerel bazdaki ayrışmaların siyaset ve toplum mühendislikleriyle birçok ülkenin yumuşak karnına dönüştüğünü, daha doğrusu dönüştürüldüğünü görüyoruz.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 14.45'i gösteriyor ve İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün demir ve demir dışı sektörünü konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz hattımızda bizlere eşlik ediyor kendisi. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metal İhracatçıları Birliği Başkanı Çetin Tecderioğlu. Çetin Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Alara Hanım.
0: Çok teşekkürler Çetin Bey. Şimdi bakıldığında aslında yılın da son çeyreğine çok yaklaştık. Yani Ekim ayına da başlangıç yapmış bulunmaktayız. Neredeyse yılı kapatacağız ve yılbaşından bu yana birçok da her sektörün hedefinin olduğunu konuştuk. Şimdi biraz sizin sektörünüzde odaklanmakta fayda var diyelim bugün iş dünyasında. Ağustos'ta metal ihracatı miktarda %11,8 geriledi. Birim ihracat fiyatı ise farklı bir tablo göstererek 5,75 dolara tarihi zirveye çıktı. Siz de son açıklamanızda hep katma değerli üretime vurgu yapan bir çağrıda bulunmuşsunuz. Peki bu iki veriyi nasıl yorumlamak lazım? Eylül'de nasıl bir tablo bizleri karşılayacaktır? Ve miktardaki kaybın katma değerli üretimde sizce tekrardan geri gelebileceği bir ortama adım atabilir miyiz?
1: Evet, çok haklısınız. İstanbul Demir Demir Dışı İhracatçılar Birliği biliyorsunuz bakır, alüminyum, paslanmaz metal eşyaları

0: hırdavat ve armatür sektörünü içermekte. Yani çeliği aldığımız zaman biraz rakamlar değişiyor. Yani çeliğin dışındaki alüminyum, bakır, paslanmaz ve bunun türevi olan ürünlere baktığımız zaman tablo biraz daha farklı. Orada biz değer olarak evet %10-13'lük bir artışımız var. Yani ihracatta çift rakamlı bir artışı gerçekleştirmiş durumdayız. Ama miktara baktığımız zaman maalesef yıllık miktarda %2,39'luk bir gerileme var. Bu sektör bazlı olarak değişiyor. Yani alüminyumda miktarlar kafa kafaya giderken yani %1, %2 gibi şu an alüminyum sektörü biraz geride devam etmekte. Ama bakır sektöründe %3,63'lük bir artış var. Döküm sektörü yine %3,6'lık bir düşüş var. Hırdavat sektöründe 3,8. Ev ve mutfak eşyaları ve endüstriyel mutfak sektöründe %10'un üzerinde bir artış var. Düşüş var pardon miktarlarda. Bu sektör bazlı kırılımların değişik olduğunu gösteriyor. Değişen dünya bakırla ilgili olan talebini Türkiye'ye de ciddi anlamda gelmeye başladı. Bakır sektörü diğer sektörlerden tamamen ayrışmış durumda. Çünkü data center'ların devreye girmesi, hayatımızdaki AI'ların artık hayatımızın bir parçası olması, data center'ların her geçen gün yatırımları, enerjinin dağıtımı, iletimi ve depolanması ile ilgili yapılan her şey doğrudan bakırı ilgilendirdiği için bakır biraz sektörlerden ayrışıyor. Yani talep ve gelen Türkiye'deki miktar olarak baktığımız zaman iyi bir durumda. Yani bakır çok iyi gidiyor. Alüminyum buna paralel aynı seyirde gidiyor ama tabii alüminyum biraz daha endüstriyel bir ürün olduğu için kullanım alanı çok daha fazla ve biraz önce bahsettiğiniz gibi katma değerli alüminyumu satmak için bizler detaylı olarak çalışmaktayız. Biz ayağımızın tozuyla şu an Fransa Paris'ten Batı Mat Fuarı'ndan geldik. Bugün son günüydü. Fuar gayet doluydu. Yaklaşık 61 tane Türk firmamızla Türk yapı malzemeleri sektörünü temsil ettik. Burada da alüminyum en önemli oyuncularımızdan biri ve tüm Avrupa'da alüminyumların pazarında ciddi bir söz sahibiyiz. Avrupa pazarında da %10'un üzerinde bir pazar payımız var. Ama tabii alüminyumu katma değerli satabilmek kapı pencere doğramanın dışında kapılı açılabilir güneşlik sistemleri, izolasyon sistemleri, ambalaj sektörü, endüstriyel bir parçası olabilmesi, otomotivdeki alüminyumun yapılabilir mi olması ürünü katma değerli hale getiriyor. Bu da Avrupa Birliği'ndeki etkin bir şekilde iletişimlerimizin, fuarlarımızın, oradaki işbirliklerimizin göstergesi olarak oluyor.
1: Peki
0: Tabii
1: Çetin Bey,
0: bunun
1: biraz talepten kaynaklı da burada bir fiyat dalgalanması olduğunu söylemlerinizden anlıyorum. Son siparişler nasıldı? İhracat talebine ne denli bir etkisi olacaktır? Yani siparişlerde birçok sektöre düşüş olduğunu gördük. Sizin sektörünüzde çok entegre sektörlerin olduğunu da konuşuyoruz. Otomotiv tarafı, beyaz eşya tarafı, aslında züccaciye tarafı da derken buradaki siparişlerin sizin sektörünüze ve ihracattaki talebe etkisi sizce önümüzdeki son çeyrekte ne denli ilerleyebilir? Bir artış bekler misiniz?
0: Şöyle talepte aslında Türkiye'ye gelen talepte çok ciddi bir düşüş yok. Yani Türkiye'ye talep geliyor. Yalnız biz fiyat tutturamıyoruz. Yani rekabet edemiyoruz. Avrupa'daki firmalar, İtalyan firmaları, işte Çekoslovak firmaları, Macar firmaları, Romanya oyuncu olmaya başladı. Yani biz artık bir İtalyan firmalarıyla neredeyse maliyetlerimiz daha üzerinde maliyet oluyor. Bizim fiyat tutturmada sıkıntımız var. Yani bizim baskılanan kur politikası biliyorsunuz artı faizlerin çok yüksek olup maliyetlerimizdeki finans maliyetlerimizin çok yüksek olması fiyatlandırmayı zorluyor. Zorladığından dolayı yoksa talep var geliyor. Avrupa çok büyük. Avrupa'daki pazar payımız hala çok kat be kat büyüyecek derinliğe sahibiz. Bizim de kapasitemiz var. Bu kapasiteyi sağlayacak yatırımımız var, makinamız var, iş gücümüz var. Gümrük Birliği Anlaşmamız çok önemli bir başlık. Bu Gümrük Birliği Anlaşması bizi çok ciddi anlamda rakiplerimize karşı ciddi şekilde ön plana çıkarıyor. Yakınız 24 saatte 48 saatte mal teslim edebilecek tır ve lojistik ağlarımız var. Ama maalesef biz fiyat tutturamıyoruz. Yani talepte evet geliyor ama biz katma değerli işleri düşük miktarlı işleri alıyoruz ama daha büyük volümlu ve zamana dayalı olan işler Uzak Doğu'ya kaçıyor. Çünkü adamın beklemeye süresi var, planlı ama küçük ölçekli, acil istediği veya küçük az miktarlı istediği malları evet Türkiye'ye geçiyor. Türkiye'de hızlı birkaç hafta içinde malı teslim edip verebiliyor. Yani Uzak Doğu'dan en erken teslim süresi 5 hafta ile 6 hafta arası sürüyor. Ama planlı ve büyük ölçekli işler maalesef Türkiye'ye gelmiyor.
1: Şimdi tabii planlı ve ölçekli işlerin Türkiye'ye gelmesi için de farklı talepleriniz var diye konuşmuştuk. Ve sizin birçok talebinizin başında Londra Metal Borsası'nda Türkiye'ye kote bir deponun da olması olduğundan geçtiğini de detaylandırmıştık bir önceki programlarımızda. Peki buradaki aktiviteyi arttırmak amaçlı bu adım ve beklentinin dışında hangi taleplerle şu an ilgili bakanlıklarla görüşüyorsunuz? Bu tarafta bu sene içerisinde bir adım bekler misiniz?
0: Evet, yani yarın sabah, pardon, cumartesi günü sabah da Bakan Bey'imizle beraber İhracatçılar Birliği'nde ihracat rakamlarını paylaşacağız. Orada da yine gündem konumuz Londra Metal Borsası'na kote bir deponun Türkiye topraklarında olması konusu. Bu çok önemli. Yani dünyada 50'den fazla ülkede 200'den fazla depo var. Yani bu depolar Türkiye'de ciddi anlamda dünyada faaliyet gösteriyor. Bizim stratejik metal dediğimiz bakır, alüminyum, paslanmaz ve bunun benzeri olan stratejik metallere hızlı ulaşabiliyor olmamız lazım. Hızlı ulaşmak için de kendi coğrafyamızda Londra Metal Borsası'na kote depoların oluşması gerekiyor. Bu konuyla ilgili geçmişte yapılan bir uygulama ve bundan dolayı bir KDV konusundaki sıkıntılar olduğu için bakanlığımız biraz tedbirli gidiyor. Bu konuyla ilgili geçen Maliye Bakanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız da toplantıda dile getirdik. Ticaret Bakanımız konuyu zaten çok iyi biliyor ve çok kısa sürede bu konuyla ilgili çalışmalar içindeyiz, diyalog içindeyiz. İnşallah önümüzdeki yıl böylesi bir depoyla ilgili bakanlıklarımızın nezdinde verilerek bir kanun maddesinin çıkması peşindeyiz ve devam ediyoruz bu görüşmelere.
1: Şimdi yılın son çeyreğine çok yaklaştık ve hatta girdik de diyebiliriz Çetin Bey. Bir diğer taraftansa yılbaşında sizin de ihracatta beklentileriniz vardı. 2025'te hatırlayalım sizinle beraber. Aslında sizin sektörünüzde ihracatın totali 13,47 milyar doları olmuştu. Fakat sizin bu sene beklentiniz 15 milyar dolar. Peki artan gümrük duvarları, ABD-İran savaşının hala belirsizlikte devam ettiği bir süreçte sizce bu tarafta beklentileri karşılayabilir bilen bir ihracat rakamıyla mı ilerliyoruz? Sizce yıl sonunda beklentiyi karşılayabilecek bir kapanış olabilir mi? Yoksa burada bir revize önümüzdeki dönemde öngörüyor musunuz?
0: Yok. Yani bilakis 15 milyar doları geçeceğiz biz. Şu an için baktığımız zaman 11.2 milyar doları geçmiş durumdayız. Önümüzdeki Ekim, Kasım, Aralık aylarındaki ihracatımızla biz planımızı revize edip geriye çekmek istemiyoruz. Çünkü alınmış işlerimiz ve siparişlerimiz var. Önümüzdeki dönemde de biz 15 milyar doları yani 13,5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkan %10 üzerindeki bir artışı bu yıl kapatacağımızı öngörmekteyiz. Tabii olağanüstü bir durum olmazsa yani şu an ihracatçılarımız elinde almış oldukları siparişleri biliyoruz. Fuarlardaki etkin ve iletişimleri de görüyoruz. Türk ihracatçısı gerçekten yani Avrupa'nın bir çözüm noktası. Etrafımızdaki pazar payı evet daraldı. Orta Doğu'daki savaş ciddi anlamda kaygı ciddi anlamda etkiliyor. Hem lojistik kaynakları lojistiği ciddi anlamda zorluyor. Hem de iletişimi ciddi anlamda zorluyor. Kuzeyimizdeki savaş hala devam ediyor. Rusya, Ukrayna ve bu oradaki gerginlik hala devam ediyor. Biz buna rağmen alternatif pazarlarda ihracatımızı yakalamayı çok şükür başardık. İhracatı geriye getirmeden üzerine koyarak işte inşallah bu yıl 15 milyar milyar dolar üzerinde bir ihracatla kapatacağız. Dünyada fırsatlar bitmez. Dünya çok büyük. 200'ün üzerinde ülkede yapacağımız ziyaretler ve dünyanın doğacak fırsatlarıyla ülkemize ihracatı arttırmak için fırsatlar hep doğacaktır. Şu an konjonktürümüz en fazla Amerika'da. Amerika pazarında derinleşmeye çalışıyoruz. Amerika'daki rakamlar, gelen talepler çok büyük. Amerika bizi oraya yatırım yapmak için de ciddi anlamda çağırıyor. Ciddi bir teşvik ve destekleri var. Amerika pazarında öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü standartları çok farklı. Bugün biz Avrupa pazarıyla büyüdüğümüz için onların din ve standartlarıyla biz sanayimizi geliştirdik. Amerika dediğimiz zaman tamamen din standartları ve onların istediği ölçüler değişiyor. Buna Türk sanayicilerimiz şimdi oraya adapte olmaya çalışıyor. Oranın belgelerini, sertifikalarını, test raporlarıyla ilgili istemiş olduğu belgeleri ulaşmaya çalışıyor. Bunlar zaman alıyor. Yani öyle hemen bugün, yarın, bu ay olacak işler değil. Ama birkaç ay ve birkaç quarter sonra biz Amerika'da da daha derinleşiyor ve ihracatımıza ciddi anlamda katkı sağlayan yüzdelere doğru artık söylüyor olacağız. Bu da tabii Avrupa'nın bir alternatifi, Orta Doğu'nun bir alternatifi, Türkiye Cumhuriyetleri ve Rusya ve etrafındaki bölgelerin bir alternatifi olacak. Tabii Afrika burnumuzun dibindeki çok önemli bir pazar. Afrika pazarında derinleşmemiz gerekiyor. Çünkü Afrika çok hızlı büyüyor, hızlı zenginleşiyor. Bize çok ihtiyacı var. Bizim oradaki dağıtım merkezlerini ve doğru limanlarda depolamaları yapabilirsek, ki bazı sektörlerimiz bunu çok iyi yönetiyor. Metal sektöründe de orada ciddi bir fırsat olduğunu görüyoruz ve yönlendirmeler yapıyoruz. Ama Afrika pazarında da ciddi rakamlara ulaştırarak 2027'de de çift rakamlı bir büyüme sağlayarak inşallah 16,5 milyar dolar ihracat söylemine, inşallah son kuartırda ihracatın iyi gitmesiyle 2027 hedefleriyle ilgili sizlerle paylaşıyor oluruz.
1: Şimdi tabii Avrupa, Amerika ve Afrika tarafını konuştuk. Bir de Uzak Doğu tarafını da masaya yatırmakta fayda var diyelim. Çünkü ABD-İran savaşı ile beraber aslında Çin'in de agresif fiyat politikasını biraz daha geri plana atmak amaçlı. Hem Avrupa Birliği hem Amerika tarafı hem de başka ülkelerden daha korumacı duvarların, gümrük vergilerinin ortaya çıktığını konuşuyorduk. Peki siz önümüzdeki dönemde Çin'le rekabetin bu denli yüksek olduğu bir ortamda Türkiye'nin nasıl bir pay alabileceğini öngörüyorsunuz? Ve Türkiye'nin yerli üretimi korurken aramalı maliyetlerini arttırmayacak bir modelle nasıl ilerlemesini öngörüyorsunuz? Böyle bir model de önümüzdeki dönemde sizce yürürlüğe girer mi?
0: Evet, Çin başlı başına ayrı bir kulvar. Yani gerçekten Çin'le mücadele etmek, Çin'in volüm ve ölçek ekonomisinde çok büyük rakamlar, gerçekten çok büyük rakamlar. Çin'le mücadele etmek kolay değil. Ama bizler verimlilik esaslı sanayicilerimiz çok ciddi anlamda yatırımlar yapıyorlar. Özellikle enerji maliyetlerini düşürmek, sürdürülebilir yeşil enerjiye sahip olabilmek, birim miktarda daha fazla üretim yapabilme ile ilgili otomasyon sistemleri kurma ile ilgili hepimiz son 3 yıldır bunun peşindeyiz. Çünkü işçilik maliyetlerimiz çok yüksek. Biraz önce söylediğim gibi, yani İtalya'nın işçilik maliyetleriyle Türkiye'nin işçilik maliyetleri aynı. Yani bugün böylesi bir pahalı işçilik maliyetleri olan yerde ciddi bir otomasyon ihtiyacımız var. Birim zamanda verimliliği artırma ile ilgili birçok başlıkta fabrikalarımızın iyileşme yönünde çalışmaları var. Tabii bunlar zaman alıyor. Artı bir de para istiyor. Yani bu dediğimiz her başlıkla ilgili yapabilmek bizim yatırım yapmamızı, borçlanmamızı veya bu konuyla ilgili çaba sarf etmemizi gerektiğinin karşılığında para çıkıyor. Bugün paranın maliyeti çok yüksek. Yani bugün 40'ların üzerindeki faizlerle, bu borçlanmayla maalesef sanayicilerimiz bu konudaki başlıkları ancak işçi çıkartarak belki bulabiliyorlar. Personeli azaltarak buluyorlar. Kapasiteyi küçülterek daha düşük miktarlı üretim yaparak buluyorlar. Ama faizlerin gerilemesi, uzun vadeli ve düşük faizli kredilere ulaşabilmek, bu başlıkta bu dediğim iyileşmeleri de, yatırımları da yaparak kapasite artışına tekrardan dönebileceğine inanmaktayız. Çünkü ülke üretmek zorunda. Daha çok üretim yapmak zorundayız. Yani İhracatçılar Birliği'mizde de hep biz üretim, üretim, ihracat diyoruz. Ürettiğimiz sürece katma değer yaratıyoruz. Ürettiğimiz sürece ülkemize istihdam yaratıyoruz, değer yaratıyoruz, vergi yaratıyoruz ve refah yaratıyoruz. Bu konudaki başlıklarda da bizlerin hükümetle beraber almış olduğu kararlarla bizleri ciddi anlamda şu an sektör bazlı toplantılar ve çalıştaylar yaparak işbirliği içindeyiz. vermiş olduğumuz geri dönüşlerle de inşallah bu konuda yapmış oldukları çalışmalarla da daha rahatlıyor olacağız. En basit olanı %3 ile ilgili yeni bir tebliğ çıkartıldı.
1: Döviz dönüşüm desteği.
0: Evet, reis kont kredileri kullanan neredeyse her firma %3'e ulaşıyor olabilecek. Bakanımızın da söylediği gibi daha çok tabana yayılan, daha çok herkesin kullanabileceği bir modele geçildi. Tabii burada üst bir limit koyuldu. En fazla 100 milyon lira bir firma kullanabilecek. Son kuartırla ilgili de biliyorsunuz Ekim-Kasım aralıkları da 25 milyon lira bu yıl bir limitlendi. Daha önceki almış oldukları %3 hesaba katılmıyor. Ne almışsa almış ama Ekim-Kasım aralık ayında 25 milyon liralık bir döviz dönüşüm desteği alma 2026'da firmaların rakamları var. Önümüzdeki yılda da 100 milyon lirayla sınırlandırıldı. Bu destekte eskiden zorlanan döviz bozdurumla ilgili süreler vardı. Bu süreler kaldırıldı. Kaldırılınca insanlar gelen parayı bekletmek zorunda değiller artık. Ertesi gün hemen bozdurabiliyorlar, kullanabiliyorlar. %10'luk bir dilim var. O dilimde de birçok firmamız aslında reis kont kredisi kullanabiliyorsa, reçetesine uygun bir şekilde reis kont kredisi kullanan neredeyse her firma artık %3'lük döviz dönüşüm desteğini de alıyor olacak. Bu tip destekler önemli. Bunlar bizim gerçekten can suyumuz. Bu desteklerin artırılması yönünde de bakanlıklarımıza görüşlerimizi bildiriyoruz. Bu destekler inşallah %4'lere 5'lere çıkarsa daha da ihracatımıza pozitif yönde katkılar sağlayarak ihracatımızı arttırmaya hep birlikte devam edeceğiz.
1: Şimdi metal ihracatında bakıldığında bir tarafta işçilik, enerji ve finansman maliyetlerinin çok yüksek olduğunu konuşuyoruz. Diğer taraftansa rekabetçilikte fiyat tutturmakta zorlandığınızın altını çiziyorsunuz. Peki şimdi bakıldığında sizce hangi tarafta en büyük maliyet kalemiyle karşı karşıya kalıyoruz? Ve sizce maliyetleri düşürmek amaçlı enerji mi öncelikli olmalı yoksa diğer taraflarında daha dengeli bir şekilde ilerleyecek bir politikayla elimine edilmesi mi gerekiyor?
0: Alara Hanım, yani biri daha az önemli, biri daha çok önemli deyip ayrım yapmamız biraz zor. İkisi de, çünkü petrol fiyatları çok yükseldi. Yani bugün Brent petrol şu an ekranda da geçiyor. 100 doların üzerinde pahalı bir petrolle enerji maliyetleri ister istemez çok yükseliyor. Yani bugün bu dünyanın belirlemiş olduğu bir rakam. Bu Türkiye'de bizim belirleyeceğimiz veya bizlerin yapacağı hiçbir şey değil. Ama sürdürülebilirlik ilkesinde işte yenilenebilir enerjiyle ilgili rüzgar olsun, güneş enerjisine olsun yatırımlarımızı sanayicilerimizin muhakkak yapması gerekiyor. Yaptıkları zaman en azından enerji maliyetlerini geriye çekmeyle ilgili burada bir fırsat var. O fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. Çünkü her geçen gün yenilenebilir enerjinin yüzdesi Türkiye'de artarak buradaki o fırsat da bitiyor. Belki birkaç yıl sonra artık yani güneşle ilgili santral bulamıyor, yapamıyor olabiliriz. Çünkü orada da trafoların kapasiteleri ve bölgesel olarak o enerjiye olan ihtiyaç karşılığında bu yatırımları yapabiliyoruz. Onun için enerjiyle ilgili olan başlıkta bu yatırımları sanayicilerimize tavsiye ediyoruz. Diğer konumuz reis kont kredileri ve Exim Bank. Yani iyi ki Exim Bank'ımız var diyoruz. Exim Bank gerçekten ihracatçının can suyu. Exim Bank olduğu zaman biz ihracatımızda finansmana düşük maliyetlerle ulaşabiliyoruz. Ama tabii Exim Bank'ın kaynakları belli bir ölçüde. 50 milyar dolara varan bir kaynağı var. Tabii bu kaynağı hükümet tarafından eğer arttırılırsa ihracatçımıza buradaki desteğin miktarı daha da yukarı çıkarak daha fazla fonlama Exim Bank yapabilir. Ama bugün gerçekten ihracatçıyı Exim Bank dominiyor, Exim Bank taşıyor. Oradaki kaynakların Exim Bank'a arttırılarak bizlere daha fazla destek olması yönünde taleplerimiz de devam etmekte.
1: Evet, Çetin Tecderioğlu, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar efendim.
1: Değerli izleyenler, iş dünyasını noktalıyoruz.

0: Reklam.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
3: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
4: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
5: Bugünden yarına Allianz seninle.
4: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
6: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
7: Dünya İstanbul'a demek.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
7: Türk Hava Yolları ve TÜPRAŞ'ın yukarı yöndeki değişimleri ön plana çıkıyor ve Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde 12.300 puan üzerindeyiz. %3'ü aşan yukarı yöndeki değişimle 1 Ekim saat 15.15 itibariyle akıllı paranın başladığı bu dakikalarda BIST 30'da %3'ü aşan yine bankacılık ve ulaştırmada %2,5'lar civarında, ulaşma biraz altında, bankacılıkta biraz üzerinde, sanayide de %2,60'lar civarında yukarı yönde seyir var. Bunu tekrar tekrar söyleyelim. Özellikle 16 Eylül tarihinde konunun karşımıza artık fiili olarak canlı canlı gelmesini takiben aşağı yönlü seyirleri izlemiştik ağırlıklı olarak, ama araya giren zaman dilimleri oluyordu uzun ya da kısa. Bu onlardan bir tanesi mi? Endekslerde bir dönüş olacak mı? Teknik temel konuların haricinde birçok konu burada fiyatlamada önemli açıkçası aktör olarak karşımızda duruyor, ama teknik ya da temel sebeplerle de Borsa İstanbul'un bir noktadan tepki verdiğini mi izliyoruz? Bunlar yanıt bekleyen sorular. Biz üzerimize düşeni yapalım siz değerli izleyicilerimizin huzurunda. 135 milyar TL'lik de Borsa İstanbul'da bir BIST 100 hacmi var. Bununla beraber CDS'imiz tekrar 250'nin üzerine, hatta 253'ün üzerine gelmiş vaziyette şu anda. Ve dolar TL'de de terminalde karşımda gördüğüm rakam 49.03 seviyesinin üzeri. Euro TL'de de 55.52 seviyesinin üzerindeyiz. Euro dolarda da görmüş olduğumuz seviye 1.13'ün altı. Aslında tahville ilgili bendeniz de dahil olmak üzere tüm ekonomi medyasının dünya ölçeğinde alarm durumunda olduğunu söyleyebiliriz. Her geçen gün özellikle ABD 10 yıllıkları ve 30 yıllıkları üzerinden bu gündemi konuşuyoruz belki, ama ciddi anlamda Avrupa tahvillerine de baktığımızda, Japonya'ya da baktığımızda artık 2008 krizinin öncesini, sonrasını, hatta 2000'lerin başını telaffuz eder durumdayız. Ve burada da küresel tahvil tarafındaki görünüm açıkçası yılın sonuna dair soru işaretlerini arttırıyor. Bununla beraber de ABD tahvil faizlerine baktığımızda 2 yıllıklarda %4,86'ları, 5 yıllıkta %5,06'ları, 10 yıllıkta %5,27-28'leri görüyorum ben terminalde. 30 yıllıklarda da %5,60'ları geçtik. Şu an belki aşağı yönlü kırmızı rengi görüyorsunuz, ama biz akıllı parada bunları konuşuyoruz. Akıllı para bittikten sonra Türkiye saatiyle batıya doğru gittikçe, işlem saatleri ABD'de başladıktan sonra ya da dünya ölçeğinde işlemler devam ederken yukarı yönlü yeni rekorlar, X tarihinden itibaren gördüğümüz en yüksek seviyeler karşımıza çıkar vaziyette. Belki bugünün özelinde ne kadar kalıcı olacak bunu da izleyeceğiz, ama biraz olumlu bir piyasa verisi olarak Brent petrolü konuşabiliriz. Şu an 100'ün altında ama 99,90 dolarda ve Türkiye'de de zaten özellikle akaryakıt fiyatları ile ilgili gündem malumunuz. Bununla ilgili olarak yine bizim karşımızda enflasyon tabii ilk aklımıza gelen konu, ama emtia tarafında da Bloomberg emtia endeksinin sert biçimde yükseldiğini görüyoruz. Keza dün gelen Türk İş verileri de, bugün İstanbul enflasyonu diye ifade ettiğimiz İTO verilerine de baktığımızda özellikle enflasyonda yukarı yönlü risklerin, biz %30'luk enflasyonları konuşurken dünya ölçeğinde canlı olduğunu enerji merkezi olarak takip eder vaziyetteyiz. WTI'de de 92 doların altındayız. Lakin bugün bulundukları seviyeler bizim 100 dolar psikolojik sınırını vurgulamamıza rağmen yukarı yönde değişimleri işaret ediyor ekranda gördüğünüz gibi. Ons altın ve ons gümüşte de bir müddetlik o düşüşün ardından toparlanma çabası var, ama 4200 doların altında bugün yükselse de bir ons altın ve 61 doların biraz üzerinde kalmaya çalışan bir ons gümüş söz konusu. Son zamanlarda belki düşüşleri de olsa en çok iştahın görüldüğü unsur olarak merkezi olmayan dünyadan Bitcoin'den bahsedebiliriz. 84 bin dolara yakın şu anda seyreder vaziyette. Merak edenler için özellikle son süreçte Bitcoin'in hareketliliğini gözümüzün önüne getirecek olursak, son bir ayda %8,40 yükseldiğini görüyoruz. Ve ABD vadelilerine bakalım. Aslında ABD vadelilerine bakarken ben terminalden sizlerin akıllı parayı ben sunmaya başladığımdan itibaren alışkın olduğu haritayı da açayım. Çünkü ABD vadelilerinde de görünümün pozitif olduğunu görüyorsunuz şu an ekranda. Çünkü bugün Asya kapanışları bir müddetlik aranın ardından neredeyse önemli endekslerin tamamına yakın pozitifti. Asya kapanışlarında özellikle Nikkei ve Kospi'nin sırasıyla %3'ün üzerine ve %2'lere yakın yükseldiğine tanıklık ettik. Şu anda da ABD vadelilerinde görünüm olumlu ama şöyle bir detay verelim siz değerli izleyicilerimize. Eşit ağırlıklandırılmış S&P 500 2022'deki o ayı piyasasını takiben 7 gün ardı ardına spot piyasada düşerek geçirmiş olduğu en ciddi düşüş dönemlerinden birini yaşamıştı. Endekslerdeki ağırlıklanmayı sürekli dünya ölçeğinde konuşur vaziyetteydik. Bizde konu bambaşka bir yere geldi belki ama dünyada teknik ve temel açıdan gördüğümüze bakarak konuşabildiğimiz kadarıyla bu risk korunuyor. Belki teknoloji hisselerinin yukarı yöndeki performansını dayanıklılık olarak burada yapıcı konuşmak isteyen göz önüne alabilir ama eşik ağırlıklandırılmış özellikle S&P 500 gözümüzün önüne getirecek olursak da 200 günlük ortalamasının altında seyreden şirket oranlarının da %60'lara dayandığını dün söylemiştim akıllı parada. Burada da soru işaretleri artıyor. Bir donede mesela Hindistan borsasından aktaralım. Salgından sonra ilk kez 200 günlük ortalamasını aşağı yönlü kırdı ya da kırmak üzere şu an itibariyle bugünkü gelmiş olduğumuz seviyeler itibariyle Hint borsası. An itibariyle biz haritada yemyeşili son dönemlerde pek rastlamadığımız üzere bizim hemen batımızda Romanya ve Sofya'nın da pozitif olduğunu görüyoruz. Birbiriyle bağlantılı olarak söylemiyorum bunları. Avrupa'nın tamamı ise biz özellikle belki de kendi iç meselelerimizle düşerken genel itibariyle ılımlı seyretmişti. Bugün de o tarafta kıpkırmızı görünümler var. DAX bir miktar nötrün biraz üzerinde pozitif tarafta kalabiliyor ama özellikle FTSE'nin %1'e yakın düştüğünü görüyoruz. Fransa'nın %0,50'ler civarında kakaranın düştüğünü görüyoruz. Bir not daha iletelim. Euro krizinden bu yana Almanya ve Fransa 10 yıllıklarının arasındaki makasın en yüksek seviyelerine eriştiğini konuşuyorduk. Bu giderek derinleşiyor. Belki de önümüzdeki yılki Fransa seçimlerine kadar tabii Almanya'da neler olacağını da izleyeceğiz ama burada Euro krizi dönemlerine 2010'ların başına yakın bir enstantaneyi hatırlar ya da üzerine konuşur. Belki de dahasını da konuşur vaziyete gelebiliriz. Endeksler bazında baktığımızda da Almanya, Sofya ve Romanya hariç, Bulgaristan hariç burada pozitif bir endeks görmüyorsunuz. Bu biraz önce ifade etmeye çalıştığım tahvil tarafı ile ilgili küresel piyasaların aslında belki de yaşadığı stresin bir başka göstergesi. Avrupa ile ilgili haber akışları da çok pozitif değil tabii bu evrede. Asya ve ABD için, bizler için şu anda Borsa İstanbul için akıllı parayı açarken pozitif konuştuk ama Avrupa'da da bugün başka bir sancı söz konusu ama VIX endişe endeksi halen o bazen çok tepki verdiği, bazen hiç tepki vermediği kayıtsızlığında 16'larda seyretmeye devam ediyor. Spot dolar endeksinde adım adım 102'lere gittiğini görüyoruz. 101,5 seviyesinde üzerinde şu an. Böyle uzun bir özet yaptık. Borsa İstanbul'un bugünkü yukarı yönlü hareketi vesile oldu belki ama dünya tabii ki sadece Türkiye'den ibaret değil. Önemli bir zaman dilimini geçiriyor açıkçası ve fiyatlamalar da bu noktada önemli şeyler söylüyor. Bugün, dün ve yarın için. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Doçent Doktor Caner Özdurak, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi bizlerle olacak.
8: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın.
9: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı paranın ana kısmında İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Caner Özdurak bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Şimdi gördüğüm kadarıyla siz de bol bol malumat vermek durumunda kaldınız. Buna ilişkin tabii ekranların önünde ya da günlük olarak akışın içerisinde hızla yorumlar yapılıyor, hızla buna ilişkin gelişmeler başta piyasa kısmı olmak üzere değerlendiriliyor ama akademik tarafta da tahmin ediyorum ki bu konunun üzerine tezler, önümüzdeki dönemde çalışmalar vesaireler biraz daha ayak izi ve buradaki detaylar ortaya çıktıkça yazılır. Ama şurada terminolojik olarak bir bakış açısı geliştirmeye çalışırsak, burada Ponzi ifadesi kullanılıyor, işte Madoff'tan vesaireden örnek veriliyor, saadet zinciri vesaire. Doğru tanımlama yapmak için illa böyle fenomen isimlerine mi odaklanmak lazım? Geçmişteki örneklere şablon birebir uyuyor mu? Dahası sık sık ben hep düz sade yatırımcı diye aslında olumlu anlamda bir şey söylüyorum. Hepimiz aslında o sınıfa dahiliz. Bunlardan illa başına bir şey gelmeden korunamaz mı? Sistem bunu ne kadar mümkün kılıyor? Bununla başlayalım.
2: Şimdi sistem, yani regülasyonlar, kurallar, kaideler, bunlara baktığımız zaman aslında koruması gereken mevzuat orada. Korumadığı yerde işin içine etik giriyor, uygulamalar giriyor, boşluklar geliyor ve ülkenin makroekonomik kondisyonlarıyla beraber aslında bizim risk alma iştahımız işin içine giriyor. Yani Banker Castelli'den günümüze işte TODEX'ler vesaire, hani bunlara baktığımız zaman biz biraz risk alma konusunda hani şeyi yüksek bir ülkeyiz. Hani bu tartışılır. Hani ekonomik konjonktür kötü, insanlar işte hani belli bir gelir seviyesinin altında bir yerlerden kendilerine bir yol bulmaya çalışıyorlar ama çok fazla şöyle cümleler kuruluyor. Bunları görüyoruz. İşte bir yerin ödemesi vardı. Ben o parayı oraya koymuştum. Şimdi ödememi nasıl yapacağım? İşte hani bütün birikimimi fona koymuştum. Ben şimdi bütün birikimimi para piyasası fonuna koymuştum. Para piyasası fonunun riski bir dediler. Yatırdık. Para piyasası fonu da işte temelde düşüyorsa biz ne yapalım? Yani büyük ölçüde haklı olan. Ama finansal okuryazarlığın da ne olması gerektiğini veya gerçekten finansal okuryazarı olup olmadığımızda ciddi anlamda sorgulamamız gereken bir dönemde. Şimdi bunları söylediğimiz zaman yatırımcılar veya izleyiciler çok fazla kızıyorlar bize. İşte yorumlar yapıyorlar hemen. İşte riski 7'ye 7 olan bir serbest piyasa fonu olduğunu biz biliyoruz ama hani bunun da işte koruma altında olması lazım da dip noktada şöyle yazıyordu da işte bunu da mı biz takip edeceğiz falan gibi. Şimdi bu işin bir kısmı. Diğer kısmı Madoff kısmı veya Fonzi kısmı, işte böyle sempatik isimler bulma tarafı. İşin aslında hani rasyonelleştirme kısmı ya da normalleştirme kısmı. Hani Madoff'ta da oldu, daha önce de oldu, bizde de oldu gibi. Birebir benzemiyor. Birebir benzememekle birlikte bunun bir ayağını da şuraya bağlayayım. Worst diye bir film var Michael Keaton'ın Netflix'te. Bu 9-11 terörist atağından sonra işte hani orada hayatlarını kaybeden kişilerin ailelerine ne kadar tazminat verilmesiyle alakalı formülün ve fonun kurulmasıyla alakalı bir film. Tekrar izledim işte geçtiğimiz günlerde. Çünkü hani burada da kimler öncelikli paralarını alması gerekiyor, ana paralarını kaybedecekler mi, ne kadarlık bir ödeme alacaklar vesaire gibi şeylerin tartışıldı. Ve hani burada da aslında biz akademisyen

0: fonlarında olanlar var, diğer serbest fonlarda olan var. İşte bu 1 milyon olayına baktığımız zaman da aslında biraz akla mantığa yatkın görünüyor o yüzden. Çünkü hani kafa başına baktığınız zaman ciddi anlamda bir kesimi karşılıyor gibi. O hesap büyüklüğünün altındaki ödemeler veya maksimum oraya kadar ödemeler yapıldığı zaman. Hani en azından kısa vadeli bir likitasyon çözülüyor gibi ama etrafı yani 360 derece baktığımız zaman her yerde bir sıkıntı var. Yani bu fonları yöneten yatırım holdinglerinin hisselerine baktığınız zaman da problem. Oradaki hisselerin piyasa rayişlerinin çok üzerinde getiriler getirmeleri, bunların dikkat çekmemesi veya dikkat çekse de bunlara çok önem verilmemesi o dönemde ya da işte para piyasası fonunda dahi diğer para piyasası fonlarına göre çok yüksek getiriler elde etmesi bu fonlardan bazılarının biraz bir merak cezbetmeliydi diye düşünüyorum ben. Yani bu kadar çünkü işte algoritmik trading konuşuyoruz, her şeyin bilgisayarlar üzerinden yapıldığını konuşuyoruz. Buralarda getiri elde etmenin ne kadar alfa yaratmanın ne kadar zor olduğunu konuştuğumuz dönemlerde bu kadar yüksek alfalar yaratan yapıların da her ne kadar birileri tarafından kontrol ediliyor olsa da denetleniyor olsa da bir tedirginlik yaratması gerekirdi diye düşünüyorum ben yatırımcıda. Ya yani ben de yarattı açıkçası. Ben bu fonların hiçbiriyle bugüne kadar çok da fazla bir işlem yaratmadım. Daha düşük risk ve daha düşük getiri tercih ettim. Çünkü daha da konservatif bir risk hani tercihim var. O yüzden hani bakarken parçalarına ayırarak bakmak lazım konuya. Tabii ki de hani burada şöyle bir şey söylemiyoruz ya tek suç. Ya bu suç da demek doğru değil belki ama hani hatanın büyüğü nerede diye baktığımız zaman aslında ekosistemin her bölümünde, her kesiminde problem olduğunu görüyoruz burada. Yani burada bazı şeylerin düzeltilmesi gerektiğini görüyoruz. Bir şekilde de düzeltiliyor gibi görünüyor ama detay öğrendikçe bunun bulaşma riskiyle ilgili bir şeyler öğrendikçe aslında hani işin detaylarında ve operasyonun yürütülmesinde çok da kolay bir hani kanıya varılamayacağını da görüyoruz işte peyderpey günden güne hem fonların içeriğiyle ilgili bir şeyler öğreniyoruz hem de bu kadar karmaşık bir yapı içerisinde tırnak içinde mağdurların fonlarını geri almaları ile ilgili bir süreç yönetiliyor. Kolay bir süreçte değil. Ama bir yandan da eş zamanlı bir şekilde yani çok da böyle yüksek bir krize mahal vermeden yürütülüyor gibi görülüyor şu anda.
1: Peki özellikle yönü tahmin etme açısından bu konuyla direkt ilintili olanlardan ziyade bu konuyla işte siz de biraz önce hiç benim bu konularla direkt temasım olmadı diye elinde dümdüz Borsa İstanbul'dan hisse senetleri tutan kendi hisse portföyü olan yatırımcı ister hisse ağırlığı yüksek olmuş olsun toplam kendi bütçesi içerisinde ister düşük olmuş olsun bundan etkilendi. İşte 14 binlerden kabaca 12 binlerin altına kadar geldik. Bugün dönmeye çalışıyoruz ama bunun kalıcılığını sorguluyoruz sürekli. Nereye kadar düşer diyoruz. Önümüzdeki sürece ilişkin de açıklanan süreçle ilgili bir takım şeyler var ve buradaki takvime bakarak herkes Borsa İstanbul'un buradaki yükleri en azından atıp artık düşecek mi oradan çıkacak mı buradaki yoluna odaklanmaya çalışıyor. Şöyle belki çok afaki bir soru olacak ama özellikle Batı ve sermaye son dönemde çokça eleştiriliyor. Ülkelerin birbirleriyle olan ilişkilerinde normalde gözettiği kaideler ortadan bir anda kalkıp o ülkeye fon girişi, uzun vadeli yatırım girişi vesaire de olabiliyor. Diyelim ki böyle bir şey oldu. Bu sefer bu tecrübeyi yaşayan yatırımcı, özellikle bireysel yatırımcı, az önce düz sade vatandaş dediğim, yine girmekte tereddüt eder mi Borsa İstanbul'a? Çünkü özellikle davranışsal ekonomi, davranışsal finans konuları burada bu tarz deneyimlerin burada ileride olabilecek fırsatları da kaçırmaya çokça sebebiyet verdiğini oldukça akademik olarak da açıklıyor.
0: Şöyle şimdi son zamanlardaki bu tarz krizlere değil ama jeopolitik krizlerin etkilerine veya işte 2008 krizi tarzı krizlerin etkilerine baktığımız zaman geçtiğimiz dönemde bu yıllar sürerken yakın dönemde olan hani bu küresel piyasalarda da böyle yani bizim piyasamızda da böyle oluşan krizlerin yüksek montanlı etkiler yaptığını ama çok uzun vadede yapışkan etkileri olmadığını görüyoruz. Yani böyle 6 aylık dönemlerde sönümlendiğini gibi raporlar görüyoruz, risk raporları.

0: içerisinde. Bir de bu durum MSCI'ın aslında bir hani yönlendirmesi veya dikkat çekmesiyle başlayan bir durum. Dolayısıyla burada hani biz ev ödevimizi yaptık, buradaki süreci yönettik ve bunun sonunda da gerekli iyileşmeleri ve bazı regülasyonlara da eklemeler yaptık gibi bir durum oluşursa bunun bir parça güven vereceğini düşünüyorum. Hani yurt dışı fonlarla alakalı ama tabii ki de bizim yurt dışı fonlarla alakalı temel problemimiz hani sadece bu durum da değil. Yani bizim yatırım yapılabilir hani nota uzaklığımız veya işte ekonomik kompozisyonumuz. Ya şöyle bir şeye bakalım. Yani 20 milyar dolar bir paradan bahsediliyor. Bugün onu hani şey yaptım. Ya yani bizim 20 milyar dolarlık böyle bir fon yaratabilecek bir ekonomimiz varmış mı gerçekten? Hani ki burada şeyden bahsediyoruz. Hani işte bunun bütün piyasaya bulaşması o kadar da olası değil. Hani piyasadaki varlığın çok küçük bir bölümü falan diye anlatıyoruz ama diğer taraftan da böyle bir meblağ var. Demek ki böyle bir meblağ para piyasası fonunda olsa da çoğu yarısına yakını gibi bir şeyler konuşuluyordu en son. Hani bir yerlere park edebiliyor. Yani buralarda bu riskler alınabiliyor. Bu kadar da ekonomik anlamda, makroekonomik anlamlarda açmazlarımızın olduğu bir konjonktürde. Demek ki bizde hani enflasyonun yüksek olduğu böyle dönemlerde ki daha da yapışkan ve buralarda bir enflasyon olacakmış gibi görünüyor. Carry trading veya işte faiz getirisinde yetmediği veya işte yetmediğini düşünüldüğü bir yatırımcı profilinde bunlar tekrar denenecektir diye düşünüyorum. Yani ben hani kimsenin bundan 5-6 ay sonra bu olay yaşandı diye Borsa İstanbul'dan imtina edeceğini düşünmüyorum. Ha, Borsa İstanbul'un kendi içindeki dinamikleri ve aslında kendi içindeki bazı işlem yapma mekanikleri de zaten bu fonların işlem yapma mekanizmlerine benzemiyor değil. Yani burada işte blue chip veya büyük hisselerin dışında işte daha küçük small cap şirketlerin hisselerinde olan olayların da etkisiyle bazı fonların etkilendiğini görüyoruz ama bu normalde de bizim borsamızda olan bir şey. Şimdi bütün bunların dışında işte bankacılık gibi diğer blue chip hisselerdeki yatırımcılar bir bu süreçten çok fazla bu kaosa eğer ki bu fonlara hemen ihtiyaçları yoksa çünkü temel problem orada çıkıyor. Yani buradaki fonunuza, buraya park ettiğiniz fona belli frekanslarda ihtiyacınız varsa buradan bir nakit akışı yaratmanız gerekiyorsa kendinize o zaman bozmak durumunda kalabiliyorsunuz. Veya bazı işte margin call'ları şey yapmak için, kapatabilmek için bir yerdeki pozisyonunuzu likitte etmek durumunda kalabiliyorsunuz. Ama bunların dışından bahsediyorum. Yani burada yatırımınızı orta uzun vadeli koyduğunuz bir portföy varsa, şimdi bu portföyü bu konjonktürde hani likidite etmeye gerekli bir durum henüz hala yok. O yüzden burada şeyleri çok iyi ayırmak lazım. Benim nasıl bir bütçem var? Bu sermaye bütçemin ne kadarı yatırımda duruyor ve bu yatırımdan getiri veya bu yatırımdaki para bana ne kadarlık bir vadede geri gelmesi gerekiyor ve benim risk toleransım ne kadar? Dolayısıyla cümleyi ben bütün varlığımı, bütün birikimimi şuraya koymuştum diye kurduğumuz anda zaten ilk hatayı yapmış oluyorum.
1: Evet, yani fon meselesi bu işin geldiği bir evre. Öncesinde Doçent Doktor Caner Özduran söylediği gibi belli hisse senetlerinde ya da Borsa İstanbul'un içerisinde bunların ola gelmesi diyelim. Özellikle Türkçe hassasiyeti olanlar böyle kalıpları çok sevmiyor ama önemli bir mesajdı en azından. Maksat hasıl oldu. Onu söylemesi bence önemliydi. Teşekkür ediyoruz İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Caner Özdurak hocamıza. Sonda da QNB Finans Bank, QNB Finans Genel Müdürü Ömür Tan'la röportajı var. Dilan Erdemir, Bloomberg KT editörü arkadaşımızın. Ona yer vereceğiz. Ardından da akıllı para sona erecek. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Ömür Bey, hoş geldiniz yayınımıza. QNB Business buluşmalarını Trabzon'da gerçekleştirdiniz. Panelden başlayalım. Burada tema nedir? Burayı detaylandırmanızı isteyeceğim ve Trabzon özelinde neler düşünülüyor? Orayı sizden dinleyelim.
3: Evet, çok teşekkürler. Trabzon'a dün geldik. Bugün de çok yoğun bir gündemimiz vardı. QNB Business Trabzon buluşmalarıyla buradayız. Aslında QNB Business Trabzon buluşmaları bizim 2017 yılında başlattığımız QNB Anadolu buluşmalarının devamı ve yeni marka ismi diyebiliriz. Önümüzdeki dönemde de bundan sonra Anadolu'nun çeşitli şehirlerindeki bu buluşmalarımızı

0: QNB Business buluşmaları olarak değerlendireceğiz. Biz aslında burada QNB Business'ı müşterilerimize tanıtırken asıl amacımız burada müşterilerimizle bir araya gelmek. Çünkü hem sabah hem panelde çok yoğun bir ilgi vardı. 300'ün üzerinde müşterimiz vardı. Sabah erken saatlerde de yine 25-30 tane şehrin büyük sanayi ve iş insanlarıyla bir araya geldik. Amacımız ne? Bu buluşmalarda hep aynı şeyi hedefliyoruz. Onları dinliyoruz. Onlarla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Çünkü sahada olmaya inanıyoruz. Onların fikirleriyle biz de çeşitli fikirler doğuruyoruz. İhtiyaçlar nedir? Talepler, önümüzdeki dönemdeki yatırım imkanları nedir? Hep bunlardan bahsediyoruz. Yine çok faydalı oldu. Geçtiğimiz yıllarda da bu konuda birçok konuda bir fikir tartışma ortamı olmuştu ve önemliydi. QNB Business'a geldiğimiz zaman ise QNB Business aslında bizim yıllar önce QNB First ile bireysel müşterilerimize vermiş olduğumuz ayrıcalıklar, havalimanı ayrıcalıkları ve birçok onlara verdiğimiz imkanın artık bizimle beraber çalışmalarını sürdüren KOBİ'den kurumsal müşterilere kadar tüm müşterilerde o fırsatlardan onları da yararlandırmak. Burada sadece onlara hayatlarını kolaylaştıracak imkanlar değil, aynı zamanda bankacılık hizmetleri, bankacılık ürünleri anlamında da imkanlar sağlamak istiyoruz. Onlara bazı indirimler, öncelikler sağlayacağız. Bugün burada müşterilerimize bunu tanıttık ama yaklaşık bir ay sonra da İstanbul'da önemli bir lansman olacak. QNB Business, yine bireysel tarafta QNB First ile başlattığımız ve sektörde ilk olan uygulamanın yine tüzel tarafta, şirketler tarafında yine sektörde ilk olacağını ve burada müşterilerimizin buna önemli teveccühler göstereceğini düşünüyoruz açıkçası.
1: O zaman biraz daha makroekonomik görünüme ilişkin konuşmak istiyorum sizinle. Yıla başlarken beklentiler iyimserdi. Ancak savaş temasıyla birlikte artan petrol fiyatlarıyla birlikte enflasyon görünümünde bozulmalar meydana geldi. Hedefler revize edildi. OVP'de de gördük bunu. Sizin yıl sonuna ilişkin büyüme, faiz, enflasyon tarafında beklentileriniz nedir? Daha sonra da biraz bankacılık sektörüne değinmek isterim.
0: Tabii ki. Evet, dediğiniz gibi aslında sene başıyla sonuna doğru çok farklı değişiklikler oldu, gelişmeler oldu. Özellikle jeopolitik tarafta çok önemli konular oldu. Savaş gerçekten hayatımızı çok etkiledi. Petrol fiyatlarının 60 dolarlardan 100 doların üzerine gelmesi çok büyük bir değişim. Tabii ki en önemli konularımızdan bir tanesi olan enflasyonla mücadelede belli gecikmelere sebep oldu. Aslında bakarsak geçtiğimiz 3-3,5 yıllık dönemde uygulanan politikalar, ekonomi politikaları birçok anlamda çok önemli gelişimler sağladı. Döviz rezervlerinden enflasyondaki iyileşme sürecine birçok konuda çok doğru bir yolda gittik ama birçok tabii ki etken oldu. Burada içerideki bazı gelişmeler, geçtiğimiz yıl yaşanan sel, kuraklık vesaire ama üzerine gelen savaş ve jeopolitik etkiler çok değiştirdi. Geçen senenin sonunda biz bütçemizi yaparken bu sene yıl sonu enflasyonunu %21'ler seviyesinde bekliyorduk. Maalesef bu rakamlar çok değişti ve bugün %29 seviyesinde, 29-29,5 gibi yıl sonu enflasyon beklentimiz var. Savaşın etkisinin konuşuluyor bu rakamlar. 7 puana kadar etkisi olduğu söyleniyor. Ama yani 7 puan olmasa 5 puan olsa bile çok önemli etkileri var. Dolayısıyla bu bütün beklentileri değiştirdi. Bununla beraber önümüzdeki sene sonu beklentilerimizde enflasyonu %25'ler seviyesinde bekliyoruz açıkçası. Bu gecikmenin tabii ki etkileri oldu. Özellikle bankacılık sektörünün oldu. Bankacılık sektöründeki kar marjları özellikle net faiz marjları anlamında oldukça dar ve beklenen iyileşmenin çok gecikmeli geldiği bir dönem oldu ve böyle gerçekleşti. Şimdi faizlerde önümüzdeki dönemdeki bir düşüş trendiyle beraber burada belki bir tık bir düzeltme olacak ama yine hala beklediğimiz yerde değiliz. Bunu da sektörün öz kaynak karlılıklarıyla görebiliyoruz açıkçası. Sektördeki öz kaynak karlılıkları 20-25'li seviyelerde ki biz QNB Türkiye olarak %30'un üzerinde öz kaynak karlılığı açıkladık 6 aylık rakamlarımızda. Sene sonunda da sektörün üzerinde bu rakamları devam ettirmeyi hedefliyoruz ama her halükarda enflasyonun altındaki öz kaynak karlılığı bankacılık sektöründe bir sermaye erimesine sebebiyet veriyor. Önümüzdeki dönemde faizlerin inme trendiyle beraber burada bir düzelme olmasını bekliyoruz. Marjların birazcık daha yukarı çıkmasını bekliyoruz. Bu sene tabii önemli konulardan bir tanesi beklenen yine NPL'lerdeki yani sorunlu kredilerdeki artış oranlarıydı. Ağırlıklı kredi kartları ve bireysel kredilerden geldi. Tüzel kredilere de yansıması oldu. Kontrollü, burada sistematik herhangi bir sorun yok. Geçtiğimiz yıllardaki tarihi yüksek seviyelerine göre iyi yerlerdeyiz ama doğru kontrol edilmesi ve doğru yönetilmesi gereken bir konu. Önümüzdeki sene bence önemli olacak. Çünkü sektörün en önemli sıkıntılarından bir tanesi giderler. Her yerde olduğu gibi tüm yüksek enflasyon ortamının ana konularından bir tanesi bu. Yüksek enflasyon ortamında gelirlerin giderleri karşılama oranları her zaman bir sorun. Bir de büyüme üst limitleri, büyüme keplerinin olduğu bir ortamda sonuçta giderleriniz ciddi anlamda artarken gelirlerinizi büyümeyle beraber arttıramama durumu oluyor. Bankacılık sektörünün belki böyle genel perspektifte durumu bu. Ama tekrar geriye dönersek sonuçta bugüne kadarki uygulanan ekonomi politikalarının çok doğru bir yerde olduğunu, buradaki reçetenin tabiri caizse çok doğru bir reçete olduğunu düşünüyoruz. Ama tabii süre uzadıkça çeşitli etmenlerle yan etkileri olmaya başladı. Bu yan etkileri birazcık daha gecikmeli bir şekilde ve birazcık daha enflasyondaki düşüşün gecikmesiyle beraber devam edecek. Ama önümüzdeki seneyi daha pozitif olacağını düşünüyoruz.
1: Öngörülmesi zor bir ortamdayız ama önümüzdeki iki toplantıda faiz indirim bekliyor musunuz?
0: Evet, öngörülmesi zor ama ben açıkçası evet Ekim toplantısında bir faiz indirimi olabileceğini bekliyorum. O sinyalleri alıyoruz. Öyle öyle inşallah önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadelede yine kaldığımız yerden doğru şekilde devam ederiz diye düşünüyorum.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Merhaba, Finans Merkezi'ne hoş geldiniz. Önce bir rakamlarla görünüme bakalım. Bugün Borsa İstanbul cephesinde yönün yukarıya döndüğü bir gün. Rakamlarla görünümle devam edelim. Borsa İstanbul'daki seviye 12.000'in üzerine gitmişti. Özellikle bankacılık sanayi ayrışması üzerinden de bakacak olursak bir verelim ekranı arkadaşlar rakamlarla görünümü. 12.328 puanda %3,19'luk yukarı yönlü hareketle Borsa İstanbul'da 3'ün de üzerine gitti primlenme. Sektörel kırılımlara bakacak olursak bankacılık tarafı %3'ün üzerinde primli. %2,61 sanayi endeksteki yukarı yönlü oran. Yine mali endeks tarafında %1,81'lik bir prim söz konusu. Devam edecek olursak hizmetler tarafı %1,49 primli. Turizm tarafı en pozitif ayrışanlardan %3,19 kadar yukarı yönlü. Ulaştırma tarafı ise %2,42 yukarı yönlü kazanımla devam ediyor. Paralara bakacak olursak 101.80'de dolar endeksi yukarı yönlü, 49.03'te dolar TL, euro TL'de 55.47'yi ve euro dolar çaprazında 1.13'ünde altını görüyoruz. 1.12.87'de burası, 1.32.28'de de sterlin dolar işlemlerinin geçtiği seviyeyi takip ediyoruz. Avrupa borsalarıyla devam edelim. Avrupa tarafında sayfanın tamamı kırmızı. DAX endeksi yatay negatif. Milano borsası ve Kakaran endeksi %0,69 kadar aşağı yönlü. Londra borsasındaysa %0,77'lik negatif hareket söz konusu. Amerikan vadelerine bakacak olursak orada pozitif görünüm var. Dow Jones vadeler %0,21, S&P 500 %0,24, Nasdaq vadeler ise %0,41 kadar yukarı yönlü. Getiri eğrisini görelim Amerika'daki. 5.30'da 10 yıllık tahvil faizi buraya yeniden satış geldiğini görüyoruz. 5 yıllıklar 5.08'de, 2 yıllıklar 4.86'da. Bu taraftaki görünüm yüksek kalmaya, uzun tarafın yüksek kalma eğiliminin devam ettiğini takip ediyoruz. Brent petrol 100'ün altına geriledi ama yeniden 100'ün üzerine gitmiş. 100 dolar 25 senti gördü tekrar. 90 dolar 83 sent dedi. Amerikan tipini görüyoruz.

Spot altının ons fiyatı 4178 dolar 63 sentte. Gümüşte ise 61 dolar 13 sent fiyatlaması var. Bitcoin'de 83.646 dolar seviyesini görüyoruz. Rakamlarla görünümü böyle kabaca özetledik. Üzerine konuşacağız. Hangi gelişmeler fiyatlamalara yön veriyor diye. Ama şimdi araştırma turu.

0: Elif Cansever'le başlayacağız araştırma turuna. Elif hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep.
0: Şimdi bu gelişmeler ekseninde benim az önce fiyat toparlamalarını yaparken de değinmeye çalıştığım fiyatlamalar ekseninde gelişen ülke ekonomilerde de ekonomilerinde de Eurobond ihraçlarının hızlandığını görüyoruz. Ne kadar hızlanmış, kıyası nasıl yapıyoruz?
1: Aslında şu günümüzün gündeminde, yani her gün küresel piyasalarda özellikle gelişmiş ülkeler cephesinde biz burada tahvillerin zirve seviyeleri oynadığını konuşurken her gün yeni bir zirvesini, yeni bir rekorunu konuşurken bir miktarda aslında borçlanmaların yükseldiği, küresel borçlanmaların bu duruma geldiği, doların zirve seviyelerine ulaştığı gündemleri takip ederken gelişen piyasalarda bu kadar borçlanmayı beklemeyiz Zeynep. Fakat geldiğimiz noktada özellikle 2026'nın ilk 8 ayına baktığımızda 180 milyar dolarlık, ki keza sarı çizgimiz bize 2026'yı gösteriyor. 190 milyar dolarlık Euro cinsi aslında tahvil ihracı yaptığını gösteriyor. Eurobond ihracı yaptığını gösteriyor. 190 milyar dolarlık bir Eurobond ihracı takip ediyoruz gelişmekte olan piyasalarda. Geçen senenin bu dönemine baktığımızda ise 160 milyar dolar seviyesindeydi bu. Ondan bir önceki seneye baktığımızda ise 140 milyarlar dolardı. Yani 2024 yılından beri yükselerek devam eden ve bu sene itibariyle zirve seviyelere çıkan bir gelişmekte olan piyasalardaki kümülatif Eurobond ihracını görüyoruz. Ve burada aslında 200 milyarın ve Eylül ayında da totalde 10 milyar dolar olduğu biliniyor ve bu Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma. Eylül ayında da eklenecek olan 10 milyar dolarla beraber şu an 2026'nın ilk 9 ayında totalde 200 milyar dolarlık bir Eurobond ihracından bahsediyoruz. Tahvil ihracından bahsediyoruz. Gelişmekte olan piyasaların kümülatif ihraçlarından bahsediyoruz. Ve bu 200 milyar doların totalinin yeni bir finansman olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü burada yapılan araştırmalar bunun sadece 72 milyar dolarının aslında yeni tahvil ihracı olduğunu, geri kalanın refinansmanlarla, yani vadesi olan tahvil ihraçlarının tekrar çevrilerek borçlanmalarla yapılan ihraçlar olduğunu bize gösteriyor yapılan araştırmalar. Tekrar söylediğim gibi bu Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırma ama oldukça detaylı ve kapsamlı bir araştırma olduğunu söyleyebiliriz. Burada aslında peki bu yüksek faizlere rağmen bu gelişmekte olan ülkeler bu tahvilleri kim alıyor gelişmekte olan ülkelerden diye baktığımızda ise piyasa oyuncularında birazcık daha gelişmekte olan ülkelere kayan bir portföy çeşitliliğini, portföyün büyük bir kısmını gelişmekte olan ülkelere ayıran bir yatırımcı çeşitliliği görüyoruz. Ve burada aslında yatırımcıların ABD ve diğer gelişmiş ülke tahvillerine getirileri yükselmiş olsa bile gelişen ülkelerin sunduğu getiriyi almaya devam ediyorlar. Devam etmeye istekli olduklarını söyleyebiliriz. Ve burada sadece özelliğin getiri tarafından değil, sadece getirinin kazandığını değil de birazcık da o getirinin karşılığında alınan riske odaklandığını yatırımcı tarafının söylememiz gerekir. Peki bunlar hangi para birimiyle alınıyor? Burada özellikle 2024 yılında 1/4 seviyesinde euro cinsinde borçlanma varken şu an geldiğimiz noktada bu seviye 1/3 oranına gelmiş durumda. Euro'ya aynı şekilde Çin yuanı da eşlik ediyor. Çin yuanı cinsinden de borçlanma bu yıl rekor seviyede bir ihraç görüyoruz. Çin yuanı cinsinden de. Yani yatırımcı artık ne kadar borçlandığını değil de hangi para biriminden ve hangi piyasa oyuncuları aracılığıyla borçlanıyorum birazcık daha ona odaklanmış durumda. Peki bu piyasa katılımcıları kimler? Gelişmekte olan piyasalardan bahsediyoruz ama bu piyasaların alt kırılımlarına baktığımızda ise özellikle savaş döneminden beri, yani 28 Şubat'tan beri ilk defa bu alana katılan Suudi Arabistan ve Katar'ı görüyoruz. İlk kez yeniden halka açık dolar tahvil ihracına katıldılar ve diğer tarafta da Türkiye, Kazakistan, Dominik Cumhuriyeti gibi 12.2 milyar dolarlık 6 adet tahvil ihracından bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi kira sertifika ihracı. En sonuncuyu da 24 Eylül'de 1,5 milyar dolarlık bir seviyede gördük. Totalleri söylediğim gibi 12.2 milyar dolar 2026 yılı için. Katar tarafında ise tek başına 3 milyar dolarlık 5 ve 10 yıllık tahvil ihraçlarını takip ettik. Burada aslında Katar örneği bizim için önemli, çünkü neden? Aslında tahvil ihracı yaptıklarını da bize birazcık gösteriyor. Çünkü savaş döneminde de biz özellikle LNG testlerinin vurulmasıyla beraber Katar tarafında gelirlerin düşünebiliriz.

0: şahitlik olmuştuk. Bu borçlanma yoluna giderek aslında bir miktar daha gelirlerini süspanse ediyorlar diyebiliriz. Tabii ki de bunların hangi faizden, hangi koşuldan yapıldığı da
1: yaşananları konuşuyoruz ve bunun özellikle Borsa İstanbul üzerindeki etkisini, satış baskısını bugün toparlama eğiliminde olmakla beraber takip ediyoruz. Bugün Merkez Bankası verilerini de aldık. Aslı Savranoğlu Seren, Bloomberg HT baş ekonomistimiz bu noktada bana eşlik edecek. Oradaki görünüm bize ne söylüyor?
2: Evet, geçtiğimiz son iki haftada aslında bu fon piyasasındaki çalkantının hem rezervler hem de para portföy tercihleri aslında daha çok yurt içi yerleşiklerin ve yurt dışı yerleşiklerin nasıl bir etkisi oldu onu izliyoruz. En son elimizde 25 Eylül verisi geldi bugün itibariyle rezervler için ve burada yaklaşık 3.2 milyar dolar brüt rezervde bir düşüş var. 171.2 milyar dolara geldik ki bu Temmuz sonundan beri en düşük seviye. Daha önce Ağustos'ta 188.5 seviyesini kadar görmüştük. Swap hariç net rezervlerde de yaklaşık 40 milyar dolar seviyesindeyiz. Burada da yine Ağustos ortasında 56 milyar dolar görmüştük ki yaklaşık 16 milyar dolar bir düşüş var. Şimdi bu gördüğümüz 3.2 milyar dolar aslında tamamen bir azalış gibi düşünmemek lazım. Çünkü içinde altın fiyatındaki etki de var. Altın fiyatları geçen hafta yani 25 Eylül'de biten haftada yaklaşık %2.2 azaldı ve bu da rezervleri yaklaşık 2 milyar dolar aşağı çekti. Ama bu etkileri işte swap etkisi vesaire bunları arındırdığımız zaman satışın yaklaşık 1 milyar dolar 1.3 milyar dolar kadar sınırlı olduğunu görüyoruz. Bu hafta ilişkin de aslında elimizde ilk 3 günün verisini bilançodan açık bakabiliyoruz. Orada da baktığımız zaman ilk 3 günde de hala sınırlı bir düşüş varmış gibi gözüküyor. Yani şöyle aslında brüt rezervlerdeki düşüş yaklaşık 3.7 milyar dolar ilk 3 günde. Ama bu neredeyse büyük bir çoğunluğu 2.6 milyar doları altın fiyatından gene fark ediyor. Çünkü geçen haftayla cuma arasında geçen hafta cuma yaklaşık 4.300 dolar civarındaydı altın. Şu anda 4.189 dolar en son dün itibariyle rezervlere için referans kabul ettiğimiz altın fiyatı. Dolayısıyla orada yine %2.4 bir düşüş var ki bu da işte dediğim gibi 2.5 milyar dolar kadar rezervi aşağı çekiyor. Bunu ayrındırdığımız zaman da ilk 3 günde 1 milyar dolar daha düşüş var. Şimdi buradan şuna gelebiliriz. Aslında yani rezerv bu fon hareketlerinin rezervler üzerindeki etkisi oldukça sınırlı olmuş gibi gözüküyor. Her ne kadar brüt ve net rezervde işte baktığımız zaman son 2-3 haftada bir düşüş eğilimi varmış gibi ise de bunun aslında büyük bir çoğunluğu altın etkisinden geliyor diyebiliriz. Baktığımız zaman haftalık 1-1,5 milyar dolar gibi bir son dönemde artış var. İlk hafta hatırlarsan 7,5 milyar dolar gibi bir düşüş vardı. Ondan sonra bu eğilim azalmış gibi gözüküyor. Şimdi biraz altına da baktığımız zaman mevduatlara bir bakalım. Geçen hafta çünkü mevduat rakamları da geldi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları ne olmuş? Burada daha çok biz gerçek işlerin mevduatlarına bakıyoruz. Çünkü tüzel kişilerin mevduatları aslında ödemelerden oldukça hızlı etkilenebiliyor. Burada da geçen hafta yaklaşık işte 400 milyon dolar kadar bir artış varken bu hafta da döviz mevduatlarında gerçek kişilerin 1 milyar dolar bir artış var. Tüzel kişilerde vardı geçen hafta bir artış. Bu hafta onun da azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla topladığımız zaman yani gerçek kişiler ve işte gerçek kişiler yaklaşık 1.4 milyar dolar. Tüzel kişiler de geçen hafta ile birlikte 3 milyar dolar bir artış var. Dolayısıyla son 2 haftada gerçek ve tüzel toplam 4.5 milyar dolar kadar döviz mevduatlarda bir artış olmuş gibi gözüküyor. Ama yani çok ciddi bir dolarizasyon etkisinden bahsetmiyoruz gördüğümüz gibi. Yani geçtiğimiz dönem yani bu yılbaşından beri baktığımız zaman 1-1.5 milyar dolar haftalık artışlar olduğu dönemler olmuş. Dolayısıyla ciddi bir dolarizasyondan bahsetmiyoruz. Burada belki fonlardaki dolarizasyondan da bahsedecek olursak bununla ilgili Haluk Bürümcekçi'nin bir analizi vardı. Yaklaşık 643 milyar TL'lik bir fonlarda azalış olduğunu, bunun döviz mevduat yani dolarizasyonda yaklaşık %40 civarında olduğunu ama bunun büyük oranda fon havuzunun daralmasından kaynaklandığını ve ciddi bir dolarizasyon etkisinden bahsedilemeyeceğini o da fonlar için söylüyordu. Dolayısıyla görece bu taraftaki etki sınırlı kalmış gibi gözüküyor. Bir de yabancı yatırımcılar ne yapmış ona bakalım. Geçen hafta yabancı yatırımcıların geçen hafta özellikle hisse senedinde alış yaptığı

0: yaptığını görüyoruz. Yaklaşık 359 milyon dolar kadar bir alışları var. Dolayısıyla oradaki tam olarak hisse senedi de ciddi bir çıkıştan bahsedemeyiz yabancı yatırımcılar tarafında. Son işte bir önceki hafta bir çıkış vardı ama net de son iki haftada toplamda giriş varmış gibi. Dips'e baktığımız zaman da bu hafta yabancı yatırımcıların dipslerinde 400 milyon dolarlık bir azalış vardı. Onu zaten tahvil etkisinden de görüyoruz. Carry trade pozisyonlarında da azalış olduğunu görüyoruz geçen haftada bu haftada. Dolayısıyla buradaki rezervin bir kısmının da aslında bu yabancı yatırımcının hareketlerinden de kaynaklandığını söyleyebiliriz.
1: Aslı çok çok teşekkürler. Burkett'e baş ekonomistimizle konuştuk. Şimdi finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la konuşacağız. Bekir hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Konumuz malum. Şimdi birkaç haftadır artık 2-3 haftadır konuştuk. Yani tabii 1,5 yıldır konuştuğumuz bir meselenin son ayağındayız. Şimdi açıklamalar ekseninde sorulan soruların cevaplarını bulma noktasında neredeyiz? Ne biliyoruz ne bilmiyoruz?
2: Şimdi dünden beri tabii ki dün gece yani bu sabah saat 3'te açıklanan SPK bülteniyle artık farklı bir boyuta geçtiğini söyleyebiliriz fonlarla ilgili tasfiye sürecinin. Neden farklı bir boyuta geçti diyoruz? Artık bu tasfiye süreci daha önce açıklanan nasıl sürecin işleyeceğine ilişkin bilgiler aynı aslında geçerliliğini koruyor. Dolayısıyla bize gelen sorulardan biz daha çok sabahtan beri anlatıyoruz ya. İzleyiciler sosyal medya hesaplarımızdaki paylaşımlardan ve internet sitesinden de bunları takip edebilirler. O zaman sabahtan bu yana değişen bir şey olmadı, onu söyleyelim. Dolayısıyla şimdi biraz kafa karışıklıklarını giderecek bir iki şey söyleyelim. Aynı şekilde devam eden bir tasfiye süreci var. Bugün açıklanan şey bir ara ödeme sağlanmasını sağlayacak bir ek madde. Yani bu yatırımcılar şimdiye kadar ki devam eden süreçte 1 milyon liranın altındaki yatırımı, ana parası, net varlık değer olarak söyleniyor. Ancak bunun ana para olduğunu büyük ihtimalle tahmin ediyoruz. Aldığımız bilgiler de bu yönde. 1 milyon liranın altında olanlar bu paranın tamamını, 1 milyonun üzerinde olanlar da 1 milyon lirayı alacak. Bunun önceki açıklanan ve devam eden tasfiye süreciyle alakası yok. Bu bir ara ödeme olarak yatırımcıların likit ihtiyaçlarını bir nebze olsun rahatlatmak için yapılmış, süreci hızlandırmak için yapılmış, bu arada yatırımcıya bir destek sağlamayı düşünen bir ek adım olarak görmek lazım. Peki burada işte yine söylüyoruz, yine en çok kafa karışıklığı olan noktalardan biri, bir yatırımcı farklı hesapları farklı kurumlarda, farklı fonlarda olan yatırımcı bunlar için tamamından mı tek bir sefer alacak para? Hayır, bunlar fon bazında değerlendirecek. Her fon için kendi içinde değerlendirilecek ve yatırımcıya hak ettiği meblağ yatırılacak. Yani 300 bin liraysa, 300 bin 1 milyon liranın altındaysa yoksa 1 milyon lira yatırılacak. Bu da çok anlaşılmamıştı, çok kafa karışıklığı vardı. Bunu da netleştirelim. Bir üçüncü çok gelen soru da benim satışım gerçekleşmişti, bloke olmuştu. Bu açıklamanın, bugünkü açıklamanın bununla hiçbir alakası yok. O önceki açıklamalar aynı şekilde devam ediyor. Ne zaman olacak? Takvim nasıl işliyor? O konuda takvim konusunda bir net açıklama gelmedi ama bugün yarın gelmesini bekleriz. Neden bekleriz? Artık mutabakat süresinin sonuna gelmişti. Yani iki banka atanmıştı. Tera portföyü için İş Bankası, diğerleri için Ziraat Bankası atanmıştı. Bunlar çalışmalarını devam ettiriyorlar. Ve bu tabakatları artık bugün tamamlamak, önceki takvime göre, açıklanan takvime göre bugün tamamlamak durumundalar. Belki tamamlanamaz, bazı eksik kalanlar olduysa bunlar için ek süre alınabilir ama kesin olarak bir takvim, yani bunlar bloke olanlar ne zaman açılacak, emir, mutabakatlar nasıl sonuçlandı, bu konuda bir açıklama yok. Bugünkü açıklamaların bununla da ilgisi yok. Dolayısıyla biraz daha beklemeleri gerekecek. Dediğim gibi ama çok kısa sürede bununla ilgili açıklamanın da gelmesini bekliyoruz. Bugün olmazsa yarın, yani birkaç gün içerisinde bunun takvimini nasıl işleyeceği, yani gerçek anlamda tasfiye süreci, devam eden tasfiye sürecinin bundan sonra hangi takvimde nasıl ilerleyeceği birkaç gün içerisinde gelecek. Onun dışında dediğim gibi ara ödemeler için yapılan bir karar bu. Burada yatırımcıların bir nebze olsun rahatlaması amaçlanıyor. 400 bin civarında bir 1 milyonun altında hesap olduğu tahmin ediliyor. Toplam etkilenen tekil bazda 455 bin kişiydi. Dolayısıyla burada önemli bir rahatlama sağlanacak gibi duruyor.
1: Peki Gürdamar, çok çok teşekkürler. Devam edelim. Ceren Dilekçi Kösoğlu yayına katılacak. Bloomberg HT Avrupa Piyasaları Analisti. Ceren, bir kez daha hoş geldin diyeyim sana ve Avrupa piyasalarında kırmızıya dönen görünümü bir kez daha konuşalım. Yine öne çıkan başlık, daha önce de aktardığın Fransa tarafındaki bütçe, değişmeyen bütçe meselesi gibi görünüyor. Ne dersin?
3: Merhabalar Zeynep. Evet, bütçe planının detayları açıklandı. Aslında piyasanın merakla beklediği bütçe planını sonunda Fransa hükümeti bugün açıkladı. Tabii burada amaç piyasalardaki güven kaybını durdurmak ve yatırımcıları ikna etmek. Burada planın merkezine baktığımız zaman bütçe açığını azaltmak için 43 milyar euroluk yeni önlem paketinin olduğunu görmekteyiz. Hatta son dönemde atılan diğer adımlarla beraber baktığımız zaman 2027'deki toplam çaba 54 milyar euroya ulaşacak. Burada temel hedef bu yıl gayri safi yurt içi hasılanın %5.4'ü seviyesine olması beklenen bütçe açığını 2027'de %5'e çekmek. Hükümet bu hedefe harcamalara kısarak ve vergi gelirlerini artırarak ulaşmak istiyor. Emeklilik sistemi, sosyal yardımlar, devlet tarafından finanse edilen hastalık izinleri, kamu sektörü maaşları ve aynı zamanda personel sayısı planın en hassas başlıkları arasında. Fransa Maliye Bakanı Lescure bunun ülkeyi yeniden mali disiplin yoluna sokacak önemli bir adım olduğunu ifade etti. Lescure'a göre Fransa gelecek sene %5 açık hedefini tutturabilirse 2029 yılında bütçe açığını %3'e indirme hedefine hala ulaşabilir. Ancak bunun hiç de kolay olmayacağını vurguladı. Tabii bu yatırımcılar, bu plan aslında yatırımcılar açısından oldukça kritik. Çünkü Fransa'nın borç yükü hızla artıyor. Hükümet kamu borcunun 2027 yılında ekonomik üretimin %120'sini aşmasını bekliyor. Artan faizlerle birlikte bakıldığı zaman Fransa'nın faiz maliyetleri 2027'de yaklaşık 91 milyar euroya ulaşacak ve bu rakam hem savunma hem de eğitim bütçelerin aşılması anlamına gelmekte. Tabi taslak bütçe savunma hariç ana bakanlıkların ödeneklerinin dondurulması yoluyla yaklaşık 9 milyar euroluk tasarruf hedefleniyor. Toplam kamu çalışanı sayısının ise 1076 kişi azaltılması beklenmekte. Yani kamu sektörü ücret endekste dondurulmuş olacak. Bugün tabii sabah saatlerinde tansiyon oldukça yükselmişti piyasalarda. Fransa 10 yıllık tahvil faizleri son yılların en yüksek seviyesine tırmanmıştı. Fransa, Almanya 10 yıllık tahvil faiz farkı 2012'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 130 bas puan seviyesine ulaşmış oldu. Bu da yatırımcıların Fransa'nın mali görünümüne ilişkin endişelerin arttığını göstermişti. Fakat burada bugün bütçe planının açıklanmasının ardından tansiyonun piyasalara bir miktar daha düştüğünü gözlemliyoruz. Avrupa endekslerinde yine satıcılı görünüm devam ediyor. Fakat satışlar sabah saatlerine kıyasla daha sınırlı, %1'e yakın düşüş var. Bankacılık endeksi bugün satışlarda baş çekiyor. Bankacılık sektörü %2 oranı değer kaybediyor. Çünkü tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş banka bilançoları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Medya tarafında yükseliş hızlandı. Bu da aslında Avrupa endekslerinin bir miktar daha toparlanmasına yol açtı. Şu anda medya sektöründe primler %2'nin üzerinde. Onu teknoloji sektörü %1'e yakın yükselişe takip ediyor. Artık piyasanın bakacağı nokta Başbakan Le Corne'un azınlık hükümetinin bütçeyi parlamentodan geçirip geçirmediği konusu olacak. Çünkü burada eğer çoğunluk sağlanamazsa hükümet oylamayı bypass etmek için 49. maddeyi kullanabilir. Bu da başbakanı güvensizlik oyu riskiyle karşı karşıya bırakabilir. Daha önce defalarca bütçeyi geçirmekte zorlanmıştı hükümet parçalı parlamento yapısı nedeniyle. Bu nedenle şu anda bu risk yeniden kapıda gibi gözüküyor. Diğer tarafta İngiltere'ye baktığımız zaman orada da 30 yıllık tahvil faizi bugün %6'nın üzerine çıktı. 1998 yılından bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 20 yılın zirvesinde %5,51 ile İngiltere'de de kamu borçlama maliyetlerindeki artış, Maliye Bakanı Healey'nin 28 Ekim'deki ilk bütçesini sunmaya hazırlanırken karşı karşıya olduğu mali zorlukları giderek artırıyor. Şu anda mali kurallara göre mevcut hareket alanı Orta Doğu'da savaşın Şubat sonunda başlamasından bu yana tahvil getirilerinde yaşanan yükseliş nedeniyle yaklaşık 10 milyar sterlin azaldı. 24 milyar sterlinin hemen altında. Dünya genelinde zaten şu anda devlet borçlanma faizini etkileyen ABD 10 yıllık tahvil faizi %5.34'e yükseldi. 2002'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. 30 yıllık tahvil faizinde de sert yükseliş görmekteyiz. Japonya'ya baktığımız zaman orada kamu borçlanma maliyetleri Asya'daki gece işlemlerine sıçradı ve Avrupa'da tahvil getirilerinde daha sınırlı olmakla birlikte yükselişi tetikledi Zeynep.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
2: Finans Merkezi'ne devam ediyoruz. Habertürk yazarı Güntay Şimşek stüdyoda yanı başımda. Güntay Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Şimdi Hürkuş, hemen mevzuya daldım.
3: Evet.
2: Şimdi geçen hafta envantere girdikten sonra aslında epeydir üzerine konuştuğumuz, arka planı da öyküsü de bilinen ve işte etkileyici olan bir ürün bu. Dolayısıyla ilk ihracatında...
3: Arka plan derken Recep Bey'den mi bahsediyorsun?
2: Ondan bahsediyorum. Kimden bahsedeceğim?
3: Evet.
2: Dolayısıyla ilk ihracatı da Azerbaycan'a gerçekleşti. O yüzden biraz üzerinde duralım. Hem yani gelişimini hem de bundan sonra projeksiyonların ne gösterdiğini bu tarafa ilişkin.
3: Şimdi bu Azerbaycan'a ihracatı yapılan Hürkuş 2. Biz daha önce Hürkuş 1'i yapmıştık. Ondan yanılmıyorsam 5 adet üretildi ve Afrika ülkelerine verilmişti. O ilk ürünü Hürkuş 1'i bizim Hava Kuvvetleri Komutanlığı kendi isteğleri doğrultusunda geliştirilmesini TUSAŞ'tan talep etti. Dolayısıyla o Hürkuş 1'den daha fazla üretilmedi. Çünkü Hava Kuvvetleri'nin talepleri daha fazlaydı ve bu ilk eğitim uçağı, eğitime giriş uçağı diyelim artık jet. Çünkü daha sonra da Hürjet var. O da jet eğitim uçağı. Dolayısıyla o ilk birini, ilk ihracatımızı Afrika'ya yaptık diyebiliriz. Ama bu Hürkuş 2 çok daha donanımlı. Küresel ölçekte 4 tane rakibi var. Ve onların hepsinden de güçlü bir konumda. Dolayısıyla geçen hafta envantere sokuyorsunuz. Bu hafta Azerbaycan'da,
2: Hürkuş
3: Azerbaycan 2. savunma fuarında ve onun ihracatını yapıyorsunuz. Aslında tablo daha ilginç, onu da söyleyeyim. Biz geçen yıl Haziran'da Kaan'ın Endonezya'ya ihracatını konuştuk. İlk anlaşma oradan imzalandı. Aralık'ta şeyi konuştuk, İspanya'ya Hürjet ihracatını. Anlaşmalar imzalandı. Bunlar hep büyük anlaşmalar. Dolayısıyla Türkiye geliştirdiği 3 tane insanlı, tabii ki o insan savaş araçlarını demiyorum. 3 tane uçağımız da, Hürkuş'u da, Hürjet'i de, Kaan'ın da ihracat anlaşmasını yaptık. Yani üçünü de ihraç ettik. Bir yerden sonra bu dönerse, yani ihracat anlaşmaları başka ülkeler, ciddi anlamda TUSAŞ'ın backlogları, alacağı siparişler bilançosuna ciddi anlamda yansıyacak ve Türkiye bu anlamda çok çok başka bir noktaya evrilecek. Azerbaycan'daki bu anlaşmanın yapılmış olması çok değerli. Bir de bu sosyal medyada bu sabuk tartışmalar vardı. Bu tartışmalar esnasında böyle bir şeyin imzalanmış olması, sadece bir de Hürkuş da değil, toplamda 500 milyon dolarlık bir tedarik anlaşması söz konusu Azerbaycan'da. İşin içinde Roketsan var, Aselsan var, makine kimya var. Ondan sonra şey var, otokar var. Sonra Azerbaycan, Türkiye ortak yatırımlar söz konusu. Orada kıyının, kıyıların korunmasıyla ilgili yine ortak savunma ve o şey, savunma için ortak yatırım, füze. Yani bir uçak satarken, eğitim uçağı satıyoruz ama devamında başka anlaşmalar da var. Bu şey, Hürkuş eğitim uçağı ama aynı zamanda hafif taarruz uçağı. 14 tane toplam anlaşma imzalanmış. 55 tane de bizim hava kuvvetlerine alınacak. Şimdi düşünün, bizim hava kuvvetlerine 55 tane veriyoruz. Bunun devamında Hürjet gelecek. Yani bu pervaneli uçak Hürkuş. Hürjet jet eğitim uçağı. O da aynı zamanda taarruz uçağı. Devamında inşallah Azerbaycan'da bu jet eğitim uçağı için de Hürjet'le masaya oturulur. Bunlar da yaptıktan sonra ne lazım? Bu uçak, kullanacağınız uçak lazım. O da Kaan işte. Yani bu bir, ciddi anlamda bir ekosistem oluşturulmuş. Bu Kaan diyelim, o tamamen milli muharip savaş uçağı. Bu ikisi hem eğitim hem de

0: bir anlamda bir o ülkeyle iletişim. Hele bu zaten kardeş ülke ise orayla o iletişimi çok fazla konuşmaya gerek yok ama başka ülkelerde de oranın devamında sattığını da Türkiye'nin savunma sanayi anlamında çok ciddi bir katkı sunacak gelişmeden bahsediyoruz.
1: Yakın
0: aslında.
1: Gelecekte var mı yeni beklemede olanlar, alımlar sırada olanlar?
0: Şimdi düşünsenize biz daha Hürriyet'i, Kaan'ı envantere sokmamışız. Takvim açıklamışız. Diyoruz ki işte 2027'de sonuna doğru Hürriyet envantere girecek hava kuvvetlerine. İşte 2028'in sonu, 2029'un başları Kaan girecek envantere. Daha envantere girmeden, gerçi başka ülkelerde bunu yapıyor ama mesela Amerika, ama bunlar daha önce bir sürü hava aracı yapmış, savaş uçağı yapmış. Yeni nesli paza, bizim ilk ürünlerimizi satmışız. Bir güvende var ve yetmemiş hür kuşu ilk defa kendi hava kuvvetleri envanterimizi almışız. Bu müthiş bir güven demektir. Dolayısıyla bunun devamı mutlaka gelecektir. Daha geçen hafta envantere sokuyorsunuz, bu hafta anlaşma imzalıyorsunuz. Hürriyet envantere sokmamışsınız, ciddi gelişmeler var. İspanya gibi bir ülkeyle, Airbus'la masaya oturup Hürriyet'i satmışsınız. Kaan'ı Endonezya'ya, ki Kaan'ın da küresel ölçekte baktığınızda 2-3 tane rakibi var, yok yani. Dolayısıyla önü ciddi anlamda açık. Bir de tek başına şey değil yani, bir savaş uçağı değil. Dedim ya, bir platform satıyorsunuz. Üzerindeki aviyonikleri de, diğer donanımları da, mühimmatları da toptan veriyorsunuz. Bir ekosistem gönderiyorsunuz. O müthiş bir güven. Bir de birçok açıdan Türkiye bu bölgede, sahada işte Azerbaycan'la beraber Karabağ'daki savaştır, Libya'dır, Suriye'dir, yıllardır bölgedeki terörden bir ciddi bir kabiliyetiyle geliştirdiği bir savunma sistemleri söz konusu. Bu yani 500 milyon dolarlık bir anlaşma önemli ve önü de açık. Bir de ortak yatırımlar yapıyorsunuz. Diğer ülkeler gibi orasını saklıyorsunuz, burasını gizliyorsunuz, şunu veririm, bunu vermem de demiyorsunuz. Kendinize güveniyorsunuz, bunu veriyorum, ben daha nicelerini, daha ilerini geliştireceğim diyorsunuz.
1: Peki. İkinci başlığımız Teknofest olsun mu? Yani olsun, oraya ilişkin evet. İzlenimlerinizi de bir alalım. Başladı. Gündemini biraz konuşalım, önemini biraz anlatalım bir kez daha. Siz de oradaydınız dün değil mi?
0: Dün oradaydık. Evet, bütün gün orada geçirdik. Yani Teknofest'in şu açıdan, bu 15.'si yapılıyor. 8 yılda 15 tane Teknofest düzenlendi. İlki 2018'de düzenlendiğinde havacılık teması daha ağırlıklı ön plandaydı. Çünkü doğal olarak Baykar öncülüğünde Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar, Fatih Kacır Bey bakanımız, sanayi ve teknoloji, onlar daha bu resmiyette bu taraflarda yokken 2016-17'lerde bu sohbetlere ben de katıldım, biliyorum bazılarına. Yani nasıl geliştiğini biliyordum. Dün de Bakan Bey'e şunu sordum. Dedim, bana şu anki Teknofest'i anlatmayın. 2017'de, 18'de konuşuyorduk ya, yani Teknofest daha hayata geçmedi. Bugünü hayal edebiliyor muydunuz? Böyle bir tablo çıkacak mıydı? Yine Bakan Bey, Teknofest'te bu kadar kaldı dedim ya, hayal edilemiyordu. Yani bu kadar insanın katılacağı, bu kadar etkileşim sağlayacağı, hele 700 küsur takım, binlerce insan, öğrenci, yarışmalar var. Biz Teknofest'te hep fuarı şeyi görüyoruz da, işte hava araçlarımızı, geliştirdiğimiz ürünleri, Solo Türk'tür, Türk Yıldızları'dır, gösterileri, Baykar, işte Kızıl Elma'yı çocukları görüyor, ilk insansız savaş uçağımız falan. Ama onun ötesinde oradaki çocuklar gelip hava araçlarına dokunuyor, oradaki onları kullanan pilotlarla sohbet etme imkanı oluyor. Bu yarışmalara katılıp kendilerini ispat ediyor. Yani ben de yapabilirimi müthiş bir şekilde ruhlarına işlemiş durumdalar. Bir de Urfa'nın en önemli özelliği şeymiş. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ilimiz. Yaş ortalaması 21.
1: Öyle mi?
0: Evet. Peki. Bu çok bana ilginç geçti. Fuarın da böyle bir yerde yapılmış olması inşallah devamında
1: isabetli bir seçim olmuş.
0: İsabetli seçim. Bir de herkes illa şey olacak diye üniversite okuyacak, bilmem ne geliştirecek değil. Bunun alt sisteminde çalışacak, işte meslek lisesidir, tornadır, tesviyedir. Ben değil mi? Yazılımda şudur budur bir sürü yerinde görev alacak, her kademede insana ihtiyaç var. Orası da genç kuşağın olduğu bir yer. Türkiye'nin teknoloji geliştirme, üretme, ticaretleştirme ve insan değeri kazandırma anlamında çok önemli.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun Güntay Şimşek. İyi yayınlar. Habertürk yazarı Güntay Şimşek'in notlarıyla bir araya gidelim. Ardından Finans Merkezi'nin son bölümüne geleceğiz. Alternatif Bank Baş Ekonomisti

0: Serdar Şenol yayına katılacak.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam edecek.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: I'm just not sure my heart is working. And yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it. It's not enough, babe. All I do is make you cry.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin son bölümünde Alternatif Bank Baş Ekonomisti Serdar Şenol yayına katılacak. Serdar Bey merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Şimdi sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmeleri konuşuyoruz birçok açıdan. Bu fon krizi beraberinde gelen adımlar, önlemler vesaire, bunun özellikle hani makro tarafa, özellikle tüketim dinamiklerine yansımasını nasıl bekliyorsunuz, nasıl okuyorsunuz?
2: Öncelikle tabii bir gelir kaybı söz konusu, bir sermaye kaybı söz konusu. Dolayısıyla insanların, bireylerin özellikle bu anlamda baktığımızda, firmalar açısından çok bir şey diyemeyeceğim ama bireyler anlamında baktığımızda burada temelde bir sermaye kaybı, varlık kaybı söz konusu olduğu için bunun tüketim anlamındaki etkileri elbette bir miktar kısıtlayıcı olacak. Burada özellikle birkaç faktör var. Temelde kendi varlığının belli bir miktarı alanların kaybı var. Bir de borçla bu sürece girenlerin yaşayabileceği kayıplar var. Bu tarafta sektör adına baktığımızda bireysel tarafta sınırlı da olsa hoş bahsedilen yatırımcı sayısı hiç de anımsanacak gibi değil. Bu bireylerin özellikle tüketimlerinde ciddi bir kayıp olabilecek. Beraberinde tabii sadece bunu böyle bakmak lazım. Firmalar ve bireyler anlamında borsa endeksi ve diğer sermaye piyasası göstergelerinin de kayıpları beraberinde hem yatırım yapma eğilimi anlamında hem de tüketim eğilimi anlamında bir miktar etkili olacaktır. Ama sektörün geneline yaygın büyük bir durumdan, yani sistemsel bir dertten bahsetmiyoruz şu anda. Belli bir bölümüyle ilgili bir sorundan bahsediyoruz. Dolayısıyla evet, bizim yılın ikinci yarısında belki son tarafına doğru Merkez Bankası faiz indirimleriyle beraber de biraz ılımlı olabilecek tüketim yapma eğilimine yönelimin bir miktar sınırlayacak bir faktördür. Ama yani bu yıl için biz 2.8'ler civarında bir büyüme bekliyorduk. Bunda çok büyük bir revizyon yapma gereği duymuyoruz açıkçası şu an için baktığımızda.
1: Peki, aslında böylece ikinci sorumu da cevaplamış oldunuz. Çünkü PMI tarafındaki görünümü takip ettik. Yani büyüme beklentinizde bir revizyon var mı diye soracaktım. Yok. Peki şimdi özellikle Merkez Bankası'nın alanı noktasında, yani tüketim bir ayağı elbette en önemli ayaklarından biri ki bizim tüketici güven endeksi tarafında da Bloomberg HT'nin Eylül ayı önceki aya göre %8,21 oranında azalarak 68,59 değerini almış. İç talepte yavaşlama sinyallerini takip ettiğimiz bir anket. Şimdi bir yandan da hani bu bir tarafta dursun, bir yandan da küresel koşullar konusu var. Yani yüksek bir dolar endeksinden bahsediyoruz. 100 doların altına inmeyen bir Brent petrolden bahsediyoruz. İnse de geri gelen bir Brent petrolden bahsediyoruz. Tahvillerin uzun bacağının yüksek seyrettiği, küresel borçluluğun yüksek seyrettiği bir görünüm var. Tabii burada Amerikan verilerini de, yani özellikle tarım dışı istihdam verisi bakalım Cuma nasıl gelecek ve FED açısından nasıl bir resim şekillenecek, ama hem borçlanma maliyetlerinin arttığı hem de yüksek faiz ihtimalinin, daha uzun süre yüksek faiz ihtimalinin masadan kalkmadığı bir ortamdan bizim tarafa yansımayı nasıl okumak, nasıl hesaplamak lazım?
2: Orada biraz kaygı verici tabii, senin de bahsettiğin gibi. Çünkü Amerikan 10 yıllıklarına bakarsak işte yavaş yavaş acaba altılara doğru gidecek miyiz diye kaygılar var. Kısa vadeli tarafta da yukarı yönde bir hareket var. Devam eden AI süreci var. Burada sermaye yatırımlarıyla ilgili işler çok fazla ve bu tarafta baktığımızda o faizin 5'te ya da 6'da olması çok fark etmiyor bu yatırımcılar adına baktığımızda. Bunu sadece Türkiye adına değil, bütün gelişen ülkeler adına da yorum olmakta fayda var. Bu tarafta baktığımızda temelde orta uzun vadeli bir buçuk yıl boyunca en azından Fed'in projeksiyonlarındaki revizyonu da dikkate alırsak, bu anlamda bir dahaki yılda pek bir faiz indiriminden bahseden bir Fed söz konusu değil. Piyasa beklentisinde artış da devam ediyor. Dolayısıyla burada yatırım yapma maliyetlerin yukarıda kalma eğilimi elbette ki devam edecek. Bu da firmaları bence biraz yatırım tarafından, sadece Türkiye için değil küresel anlamda da belli AI, IT süreçleri dışındaki firmaları uzak tutacak bir gelişme. Dolayısıyla bir dahaki yıl için evet, bu teknoloji üretimi anlamında veya savunma sanayi anlamında baktığımızdaki belli ekonomilerin ya da sektörlerin daha iyi hareketli olduğunu göreceğiz, ama borçlanma maliyetleri hem mevcutta borçlu hem de yatırım yapma eğiliminde olacak birçok sektörün firmayı baskılayacak bir faktör. Dolayısıyla bizim için de baktığımda açıkçası yabancı para borçlama maliyetlerinin bir miktar daha yukarıda kalması beklenebilir bir süreç olmaya başladı artık. Tabii burada beraberinde bunun getirdiği risk algısı değişimleri çok önemli. Geçtiğimiz haftalarda ufak tefek başlamıştı. Geçen hafta biraz daha belirginleşti. CDS anlamında hem Türkiye hem gelişen ekonomiler anlamında biraz daha hızlanan bir yukarı yönde hareket var. Burada yatırım yapma iştahı anlamında hevesin biraz daha azaldığı algısını destekliyor tabii ki. Dolayısıyla bu sene bir cari açık artışımız var. Bir dahaki sene de pek de azalacağını bu petrol fiyatlarıyla ummak biraz fazla iyimserlik olacaktır herhalde. Dolayısıyla bir borçlanma ve sermaye girişi iştahımız elbette ki devam edecek. Bunun sınırlı kalması elbette yatırımlar tarafında bizi biraz daha sınırlayacak bir faktör olacaktır diye düşünüyorum.
1: Serdar Bey, bizim tahvil piyasasındaki fiyatlamaları bu anlamda nasıl görüyorsunuz? Yani Merkez Bankası'nın önümüzdeki döneme ilişkin enflasyon faiz hedeflerini şu an ne ölçüde fiyatlıyor bu taraf?
2: Yani bu tarafta baktığımda açıkçası söylemek gerekirse şu anda swap piyasası özellikle orta uzun vadeye baktığımızda belli bir vadede 6 ay vadede kadar bir belki bir dahaki ortalara kadar devam edebilecek bir faiz indirimi olasılığını elbette ki fiyatlıyor. Ama sonrasında bir faiz indirimi fiyatlamama eğiliminde gözüküyor. Dolayısıyla getiri elbise adına baktığımızda da 5 yıllıklarda mesela geçen hafta daha belirgin bir satış vardı. Bu hafta da o tarafta yani belirgin bir iştah var diyemeyeceğim. Dolayısıyla temelde baktığımızda piyasanın evet biraz daha 5-10 yıllıklar özelinde iştahının daha sınırlı kalması, yatırım tercihinin daha kısa vadelere ve TLRF tarafına biraz daha odaklanması burada birazcık daha yüksek bir olasılık gibi. Çünkü yabancı yatırımcının da tercihi bu yöndeydi açıkçası. Son 1-2 haftada satışlar tabii ki o tarafta da var yabancı yatırımcı anlamında. Ama bizim getiri elbise anlamında baktığımızda uzun vadeler adına küresel hikayeyi düşündüğümüzde bizim özelimizde değil küresel hikayeye baktığımızda uzun vadeli yatırım yapma tercihi zaten azalacak bir süreç. Oysa bizim de orada iyimser olmamız çok kolay değil açıkçası ama kısa vadelerde performans, Merkez Bankası performansı, faiz indirimleri, enflasyonda elde edeceğimiz performansla beraber elbette ki getiri eğrisinin daha kısa tarafında hala biraz daha iyimser olacağımız bir süreç var. Ama uzun vadeli için aynı iyimserlik çok kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. Bu anlamda getiri eğrisinin biraz daha dikleşme tavrını sürdürmesi beklenebilir herhalde.
1: Serdar Şenol, çok teşekkür ediyorum. Alternatif Bank Baş Ekonomisti konuğumuzdu. Katkısı, katılımı için teşekkür ederek burada noktalayalım Finans Merkezi'ni. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.
0: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatler 17, kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu, hoş geldiniz. Bir son dakika verisiyle istiyorsanız başlayalım. Bu saat diliminde genelde Amerika tarafından gelen verileri takip ediyor oluyoruz. Amerika'da ISM imalat PMI geldi. Eylül'de 54,5 oldu ki beklenti 55'ti. Bir miktar altında kaldığını görüyoruz. İnşaat harcamaları öte yandan %0,9 arttı Ağustos ayında. Burada beklenti de zaten bir değişim oluşmaması yönündeydi. Önceki veri %0,5'lik bir gerileme şeklinde oluşmuştu. Bunu da not düşelim. Şimdi bugün tabii bizim içeride uzunca bir süredir takip ettiğimiz fon manipülasyonuyla ilgili devam eden süreç önemliydi. Burada beklenen tasfiye takvimi ve süreciyle ilgili ilk detaylar belli oldu. Ve denildi ki öncelikle ünvanında para piyasası olan yatırım fonlarından başlanacak tasfiyelere ve elbette burada yatırımcı sayısına göre bir belirleme yapılacağı da ifade edildi. Onu da not edelim. Bunu konuşuyor olacağız elbette ama öncelikle net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında ise eğer tamamı ödenecek. Eğer bunun üzerindeyse de o zaman en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacağı ifade ediliyor. Konuşacağız elbette ama bugün piyasaya baktığımızda tabii 1 Ekim itibariyle endekslerdeki düzenlemeler de yürürlüğe girdi. Ve aslında seansın ilk bir saati biraz enteresandı. Yukarı yönlü sert bir açılış yapan BIST 100 endeksi ilk bir saatlik dilimin sonunda gördüğü en düşük seviyeye kadar geriledi ki hatırlatayım bu da 11.936 puan seviyesiydi. Ancak oradan itibaren yani saat 11'den itibaren kademeli olarak ufak ufak yukarı yönlü bir harekete şahitlik ettik. Ama burada çok belirgin bir hareket vardı ki o da Aselsan'da gerçekleşti. Tavandan işlem gören Aselsan'da 125 puanlıkta bir pozitif katkı elde edilmiş oldu BIST 100 cephesine. Bu arada hazır oraya tavan demişken Otokar'da tavandan işlem görüyor onu da söyleyelim şu an itibariyle. Ama uzunca bir süredir yine bu fon sürecine dahil olan şirketlerin de taban hareketlerine şahitlik ediyorduk. Bugün bunun ortadan kalktığını görüyoruz ve benim dikkatimi çeken örneğin işte Otokar, Aselsan, Caniki Termik AŞ, Caniki özür dilerim, Sasa, Tekfen, Astor ki Astor tabii burada aslında tabana işaret eden seyirler göstermişti. Bugün %7,84 yukarıda. Bu saydığım hisseler aslında ilk 7-8 hisse arasında yer alıyor. Yükselişler itibariyle puansal katkılarda da Aselsan, Tüpraş ve Astor 3. sırada geliyor. Örneğin 20 puanlık bir katkı sağlıyor bugün. Bunu da not düşmek istedim çünkü bugünkü fiyatlamalarda hareketlilikte önemli bir husustu. Şimdi şu dakikalar itibariyle BIST 100 %2,75'lik bir primle 12.774'ten işlem görüyor. Gün içerisinde en yüksek gördüğümüz seviye 12.363 olmuştu. İşlem hacmi de seansın kapanmasına bir saat kala 166 milyar liraya ulaştı. Orada da dünün kapanış işlem hacmine oranla %10'un üzerinde bir artış var. Geldik pariteler tarafına. Euro dolardan başlamak istiyorum çünkü 1.13'ün altındayız orada. %0,36'lık bir geri çekilme var. 1.12.89'da parite. Euro TL tarafında da yine %0,23'lük bir geri çekilme bizi 55.48-65 seviyesine taşıyor. Öte yandan dolar TL'de %0,04'lük bir artış 49.03-43'e gelindi orada. Dolar endeksinde de yine %0,28'lik bir yükseliş var. Orası da 101.73'te. Gelsin Avrupa borsaları bakalım bizim %2,75 yükseldiğimiz günde Avrupa borsaları ne yapıyor? Orada sert satışlar var. %1-1,5 arasında değişen düşüşler olduğunu gözlemliyoruz. Londra ve Paris'te %0,45 civarı. İtalya'da %1,5 aşan bir geri çekilme. Frankfurt DAX endeksinde ise %0.79'luk bir düşüş. Dolayısıyla Avrupa zayıf. ABD tarafına dönüp bakıyoruz. Yarın tarım dışı istihdam verileri bekleniyor. Onun öncesinde bugün ABD tarafında da bir miktar daha satıcılı bir seyir izliyoruz. Birazdan sebebini tahvil tarafında göreceksiniz ama Dow Jones'da %0.54, S&P 500'de %0.29, Nasdaq kompozitte de %0.17'lik bir geri çekilme var. Benzer şekilde Nasdaq yüzde de %0.20'lik bir düşüş görüyoruz. Şimdi ABD tahvillerine gelelim. Ben 30 yıllığı da birazdan rica edeceğim ama 1998'den bu yana gördüğümüz en yüksek getiriyi takip ettik. O tarafta o önemli. ABD 10 yıllık ve 5 yıllıkta da yine satıcılı bir seyir dikkat çekiyor. Özellikle 10 yıllık tahvilde daha belirgin. 5.33.59'da şu anda 10 yıllık tahvil getirisi. 5 yıllık tarafta da 5.11.28 seviyesine işaret ediyor getirdeki yükselişle birlikte bugün. Ama 2 yıllık tahvilde yine ufak da olsa bir alım sinyali var. Orada da getiri 4.87.87'ye gerilemiş vaziyette. Buradan yine 30 yıllığı da sizinle paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum rejiye. 30 yıllık tahvil getirisi 5.68.07 düzeyinde. Orada da yine yukarı yönlü hareket, bir kez daha altını çizeyim. 98 yılından bu yana gördüğümüz en yüksek seviyelere işaret etti. Tabii ki hani özellikle uzun bacakta bu getirilerin bu denli yükseliyor olması hisse senedi tarafına çok da yaramıyor. Onu da biraz önce gözlemledik. Şimdi bir sonraki ekranımız da gelsin. Burası da pek katkı sağlamıyor. Neyi kastediyorum? Brent petrolü kastediyorum. Vade değişti diyorduk, değişiyor diyorduk. 104 dolarlar mertebesinden geçiyordu son vade ama şimdi aralık vadeye baktığımızda da 90 dolarların biraz üstünde olan Brent petrol geldi %3'e yakın primle 100 dolar 88 sente. Dolayısıyla buradaki tansiyon tam olarak dinmiyor. Bu da yine piyasalarda pek de olumlu karşılanmıyor. ABD tipi ham petrole bakıyoruz. Orada da yükseliş %1.12 civarında. 91,5 doların biraz altından fiyatlanıyor NYMEX. Şimdi Bitcoin'e baktığımızda %0.20'lik ufak bir yukarı yönlü hareket bizi 83.767 dolar seviyesine getiriyor fiyatlamadan. Değerli metaller biraz ayrışıyor. Çok büyük farklarla olmasa da altın eksi de %0.07'lik bir düşüş var. 4.155 dolarda. Burada artık 4.100 üzerinde bir tutunma sağlıyor mu altın diye bakıyoruz kısa vadede. Gümüş spotta ise %0.82'lik bir primle 60 dolar 92 sentte. Ama şunu da hemen not edelim. Tabii 66-68 dolar bandından geliyor gümüş spot tarafı. Dolayısıyla bu yukarı yönlü reaksiyonlar da biraz daha bazen tırnak içinde cılız kalabiliyor. Orayı da yakından takip edeceğiz elbette. Ve bugün emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen de konuğum olacak bir ara kapanışa doğru içerisinde. Onunla konuşacağımız birçok başlık içerisine ben değerli metalleri de eklemeyi düşünüyorum. O yüzden bizden ayrılmayın. Şimdi rakamlar böyle. Araştırma masasına gidiyoruz şimdi. Elif Can.

0: Elif Cansever, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın bugün?
1: Hoş bulduk Didem. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Bugün piyasa biraz daha anlamlı bir yukarı yönlü tepki üretiyor. Özellikle saat 11'den bu yana, ama o anlamın önemli bir kısmı da Aselsan'daki belki pozitif katkıdan sağlanıyor. Tabii tabanların çözülmesi de BIST 100 açısından önemli. Yeniden bir BIST 100 kompozisyonu oluşturuldu bugün itibariyle. Bundan sonra artık tasfiye süreciyle ilgili gelişmeleri izleyeceğiz. İçerideki hikaye bu. Ama dönelim yurt dışına. Yurt dışında da oldukça yine hareketli bir seyir var. Avrupa daha belirgin şekilde aşağıda, Amerika biraz daha, yine o da ekside ama biraz daha sanki Avrupa'ya göre güçlü gibi duruyor. Tahviller, getiriler de yukarıda ve yukarı yönlü harekette devam ediyor. Neleri fiyatlıyor şu an özellikle ABD tarafında öne çıkan başlıklar neler?
1: Didem, dün itibariyle aslında bir ay kapanışını gerçekleştirdik. Bugün yeni bir aya başlıyoruz. 1 Ekim'deyiz ve aslında dün itibariyle bir çeyrek kapanışını da gerçekleştirdik. Ve bu çeyrek içinde oldukça volatil hareketler seyrettiğimiz bir Brent petrol tarafı ve bunlara eşlik eden rekor seviyelerini gün be gün konuştuğumuz küresel tahvil tarafını takip ettiği olduk. Bugün geldiğimiz noktada küresel piyasalarda, aslında hafta başından beri sert satışlar gördüğümüz küresel piyasalarda temkinli toparlamaları haftanın sonuna yaklaşırken görüyoruz, ama özellikle teknoloji tarafının öne çıktığını bu noktada söyleyebiliriz. Dün gelen Micron bilançosu, yeni gelen haber akışları teknoloji firmalarından aslında tahvil faizleriyle beraber bir miktar daha baskılanan hisse senetleri tarafındaki sert düşüşleri engelliyor diyebiliriz. Teknoloji hisselerindeki bu ivmelenmeler. Bu alt kırılımlara baktığımızda aslında teknoloji tarafından dün Micron son çeyreğe ilişkin mali sonuçlarının geldiğini söylemiştik. Keza bunun aslında sabah saatlerinde vadelilere daha pozitif bir yansıma görürken, öğlen saatlerinde Brent petrolün bir miktar daha yukarı yönlü gelmesiyle beraber daha çok nötr bir seyre yöneldiğini söyleyebiliriz. Micron bilançosuna baktığımızda son mali çeyrekte 54.2 milyar dolara yakın gelir açıkladı ve hisse başı karını 33.42 dolarda açıkladı. Yani hem ciro tarafından hem de karlılık tarafından beklenti üstü gelen bir bilanço karşıladık piyasa tarafından. Keza piyasaya tepkileri de olumlu oldu. Peki diğer teknoloji şirketlerinden gelen haber akışları nelerdi? Onlara baktığımızda Alphabet tarafında özellikle Google'ın yeni piyasaya sürdüğü yapay zeka tanıtımıyla beraber hisse tarafında bir miktar daha toparlanmalar gördük. Broadcom tarafında da Anthropic'e çip kiralaması için 42 milyar dolara yakın finansman sağlayacağı haberi ve bunun yanında da aslında tedarik zincirinin bu yapay zeka tedariğindeki tüm zincir halkalarına yayılmış bir teknoloji hisselerindeki ivmelenme takip ediyoruz. TSMC'nin Texas'ta 10 milyarca dolarlık ek yatırım yapacağı haberiyle beraber teknoloji hisselerinin daha dirençli kaldığını söyleyebiliriz. Tahvil faizlerindeki yukarı yönlü zirvelerden sen zaten girişte oldukça detaylı bir şekilde bahsettin, ama burada önemli noktalardan bir tanesi de aslında Eylül ayında doların Haziran ayından beri en güçlü seyrini takip ediyor olmamız. %2'nin üzerinde değerlenmiş bir dolar endeksi takip ettik. Şu an geldiğimiz noktada 101.75 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor ki biz geçtiğimiz çeyrekte, yani 3. çeyrekte aslında doların yüzlü seviyelerinde altına geldiğini konuşur olmuştuk. Ve burada baktığımızda doların G10 para birimlerinin neredeyse tümünün karşısında değer kazandığını, burada pozitif ayrışanlardan bir tanesinin yen olduğunu söyleyebiliriz, ama en sert değer kayıplarını euro ve sterlin tarafında gördük. Euro da Eylül ayında %2'ye varan düşüşler, %2.5 seviyesinde düşüşler takip ederken sterlin tarafında ise %2.1 seviyesinde bir aşağı yönlü hareket takip ettik Eylül ayı kapanışı itibariyle. Bugün geldiğimiz noktada artık ABD seçimlerindeki Fed'in faiz artırım ihtimallerinden konuşuyoruz. Bir sonraki ABD ara seçimini 3 Kasım'da gerçekleştirecekler. Onun hemen öncesinde Fed toplantısı gerçekleşecek ve Fed'in faiz artırım ihtimallerinin bir miktar daha dünkü gelen ılımlı enflasyon verisiyle beraber nötrize olduğunu, %30 seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Burada Goldman Sachs'ın faiz artış beklentisini Ekim'den Aralık ayına kadar fiyatlıyor olması önemli noktalardan bir tanesi. Keza önümüzdeki bir yıl için hala piyasa 90 bas puanlık yukarı yönlü faiz artırım beklentilerini fiyatlamaya devam ediyor. Hemen ekranda gördüğümüz grafiğe geçelim. Aslında ekranda gördüğümüz grafik bize S&P 500'ün 3 aylık put call delta risk reversal göstergesi göstergesinde görünüyor. Yani bu ne demek? Önümüzdeki 3 ayı ilişkin hemen savaş öncesi dönemde piyasanın ne kadar S&P 500'ün volatilitesine ilişkin yön aldığına, düşüş ve düşüş yönündeki aldığı pozisyonlanmayı gösteriyor ve aşağı yönlü ihtimale karşı yüksek bir prim ödemiyor diyebiliriz şu an piyasa içinde ve aynı piyasayı ciddi bir şekilde değiştirecek bir gelişme olarak okunmuyor. Şu an piyasalarda önümüzdeki ara seçim ve Fed toplantısı, tabii ki de piyasa seçim sonrası %0.8'e ilişkin bir hareket beklentisi var. %0.8 aşağı ya da yukarı yönlü olabilir. Biz de hem Fed toplantısını, ki keza bugün yarın gelecek olan, özür diliyorum, yarın gelecek olan tarım dışı istihdam verisiyle beraber birazcık daha kafalarımız netleşecek. Fed'in bundan sonraki atımını şahin mi, güvercin mi atıyor olacağı konumunda. Ama ay sonunda gerçekleşecek Fed toplantısı, hemen Kasım başında gerçekleşecek ara seçim derken önümüzdeki gündemin bir miktar daha karışık günler bizi beklediğini ve volatil günlerin bizi beklediğini tahmin ediyoruz diyebiliriz.
0: Çok teşekkürler. Zaten şu volatiliteden bir kurtulabilsek biraz rahatlayacağız ama bitmiyor. Sürekli bir hareketlilik var. Elif Canseven, çok teşekkür ediyorum. Elif'i uğurlayalım. Biz devam ediyoruz. Buyurun.

0: Kapanışa doğru da şimdi biraz içeriği daha detaylı değerlendirmek istiyorum. ArfCap kurucu ortağı Doktor Emrah Ahi benimle birlikte. Emrah, hoş geldin. Nasılsın bugün?
1: Ya merhaba, hoş bulduk. İyiyim. Sen de iyisin umarım.
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi biraz iç piyasaları konuşmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü bir süredir özellikle makro taraftan uzak kaldık biz. İçerideki fon manipülasyonu ile ilgili takip ettiğimiz süreç ve tabii bunun piyasalar üzerindeki etkisi her şeyin önüne geçti. Ancak şimdi artık yavaş yavaş önümüzdeki haftada enflasyonu karşılayacağımız için yurt dışında olan bitenlerin içeriye potansiyel yansımaları ne olur? Özellikle enflasyon tarafındaki beklentiler karşılanırsa Merkez Bankası'ndan nasıl bir adım bekleyebiliriz noktasını biraz daha herhalde konuşacak alan açıldı diye umuyorum ve bu soruyu sana hemen yönlendirmek istiyorum.
1: Evet, sizin de az önce özetlediğiniz gibi aslında bugünkü gelen gelişmeler olumlu. Dün akşam SPK'dan gelen açıklama en azından böyle çok somut bir yol haritası resmi olduğu için piyasalara biraz bir güven getirdi hakikaten. İşte 1 milyon TL'ye kadar olan ödemeler yapılıp hatta para piyasası fonları da önceliklendirecek. Böyle bir en azından bir yol haritası, bir takvim belli açılardan belli oldu. Bu güzel. Bir de ikinci nokta da senin az önce belirttiğin gibi bu yayından önce bu endeks değişiklikleri de oldu tabii.
0: Tabii.
1: İşte bu konuştuğumuz manipülatif hisse senetleri BIST 100'ün dışında kaldı. Hatta şu an onları satmak da zor, muhtemelen bir sıkıntı var ama diğer taraftan da bazı kağıtlarda tabanlar çözülmüş oldu. Bazı hisse senetleri de içeri dahil oldu. Bu da ikinci bir faktör tabii, Borsa İstanbul için bir olumlu tarafa ittiren. O açıdan şimdilik birazcık daha bu konunun dışındaki şeylere de bakabiliyoruz. Haklısın kesinlikle. Genel görmezse makro resime çok fazla şimdilik çok sirayet etmemiş gibi, inşallah da öyle bir şey olmaz. Ya o da nasıl sirayet edebilir? Likidite kanalıyla olabilir tabii ki. Eğer bu bir sistemik riske dönüşür veya genel bir likidite krizine dönüşürse umuyoruz ki öyle olmaz. Şimdilik de çok o yöne doğru gitmeyecek gibi görünüyor hakikaten. O olsa makro resmi tabii ki etkiler. Ama şimdilik o taraftaki etki sınırlı diyelim.
0: Evet.
1: Bir taraftan da bu Eylül ayı enflasyon verisi gelecek, senin de bahsettiğin gibi.
0: 2.2 çıktı beklenti Bloomberg HT anketinde. Senin beklentine de yakın mı?
1: Evet, ben de oturup tabii bu çok güzel bu işi çalışan arkadaşlar var. Hatta böyle sosyal medyada da bunu tabii yayınlayan hesaplar var. Ben o kadar detaylı oturup tabii ki kalem kalem çalışıyorum ama ben de buna yakın bir rakam olmasını bekliyorum açıkçası. Hatta bazı böyle güvendiğim, takip ettiğim arkadaşlardan böyle bunun bir tık altında gelebilir şeklinde beklentiler de var. Eğer öyle olursa, 2 gibi bir rakam gelirse mesela, büyük ihtimalle bizim bir sonraki toplantıda Ekim ayında herhalde böyle 100 bas puan indirim görürüz diye düşünüyorum ben de normal seyirde. Bizi tabii rahatsız eden ne? Petrol fiyatları. Şu an o tarafta henüz böyle bir rahatlama, bu yükselişin, oynaklığın rahatladığı bir görüntü yok. Hatta sen de az önce bahsettin. Vade geçişlerinden kaynaklı sanki fiyat düşmüş gibi görünüyor bazen.
0: Evet.
1: Ama o biraz yanıltıcı. Aslında Brent petrolde böyle trend aşağı yukarı doğru gitmeyi sürdürüyor. Bir de baktığım bir başka bir nokta da bizim hep konuştuğumuz bu işte Brent petrol WTI dediğimiz bir ay vadeli futures kontratı. Bunun 2 ayı, 3 ayı, 6 ayı, bir yılı

0: vesaire çok fazla vadelilerde de bayağı likit bir enstrüman.
1: Hı.
0: Biraz daha ileri vadelere bakarsak mesela Aralık vade veya önümüzdeki 2027 Haziran vade falan, oralardaki trend daha sert biraz daha. Yani kendi normallerine göre geçtiğimiz Mart Nisan ayına kıyaslarsak ileri vadede hiç rahatlama yok. Belki biraz
1: O
0: insanlar
1: da
0: çok buna
1: işte
0: bak.
1: tedirgin eden kısmı o. Normal şartlarda hani daha anlık riskleri veya daha kısa vadeli riskleri yakın vadelerde görüp uzun vadede o rahatlamayı biraz hissediyor olmamız gerekir. Ama böyle bir durum yok
0: Tabii.
1: diyorsun sen de. Biz de onu gözlemliyoruz. Dolayısıyla herhalde bu belirsizlik biraz daha ötelenebilir, biraz daha sürümcemede kalabilir gibi
0: Tabii.
1: de düşünüyoruz. Şimdi ne değiştirir bu tabloyu diye soralım. Çünkü burada sadece artık hani jeopolitik gerilimden de söz etmek ne kadar tek başına yeterli emin değilim. Tabii ki çok önemli bir faktör ama bir yandan da işte doluluk oranlarıyla da ilgili, mesela stoklarla
0: Tabii.
1: ilgili nispeten pozitif haberler geldi bu ara. Büyümeyle ilgili zaten belli bir hani şey var, biraz yavaşlama var küresel tarafta. O yüzden anlamakta da biraz zorlandığımız bir konu petrol tarafındaki bu seyir. Senin genel olarak beklentini merak ediyorum. Daha detaylı olarak da senden bir sonraki konuğumla konuşuyor olacağım ama sen analizlerinde nereye oturtuyorsun petrolü ve oradaki beklentin ne?
0: Evet, senin de söylediğin gibi bir baktığım şeylerden biri bu inventoriler, stok
1: Tabii.
0: verileri. O tarafta küresel olarak bir miktar, bir iki olumlu veri gördük ama topyekün resme bakınca hala orası çok talebi karşılamayacak gibi. Yani arz tarafında sıkıntı hala sürüyor. Bir taraftan da petrolden üretilen bu rafinerilerde elde edilen ürünler var. İşte dizel, jet yakıtı, motorin, benzin vesaire. Orada da rafineri marjlarındaki makas çok yüksek. Yani aslında bir ham petrol boyutu var işin, bir de petrolden üretilen bu ürünlerin boyutu var. Mesela orada bir Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta da Ukrayna birçok Rusya'daki bu dizel tesislerini vurdu. O dizel de ekstra bir sıkıntı yaratıyor. O tarafta da arz talebi kesinlikle karşılamayacak durumda. Diğer farklı petrol ürünlerinde de bu var. Bu da bir unsur. Bir taraf bu stok kısmı. İkinci taraf senin de söylediğin gibi küresel büyüme. Her ne kadar böyle ne çok yüksek ısınan bir ekonomi var, ne çok işte zayıf büyüme olan bir ortamdayız. Daha ortada bir yerdeyiz. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bu üçüncü çeyrekte ABD büyümesi oldukça iyi bir rakam gelecek. Böyle %5'ler 6'lar civarında bir büyüme bekleniyor. Amerika'daki büyüme verileri hiç fena gelmiyor. Hatta en son PMI verileri geldi. O da bayağı beklentinin üstündeydi. Amerika biraz dünyadan ayrışıyor büyüme anlamında. Avrupa biraz daha hasar alan taraf gibi görünüyor. Asya da öyle aslında. Çin, Japonya ve Amerika'da biraz onunla bir ayrışma var. O yüzden şimdi bu petrolü gene aşağı çevirecek faktör herhalde jeopolitik gelişmeler olacak. Onda da aslında önümüzde seçimler var. Bir tanesi tabii ki Amerikan seçimi Kasım başında. Bir de İsrail'de de bir seçim olacak.
1: Doğru.
0: O da önemli bir aktör bu savaşta. Hatta Amerika'nın belki savaşa girmesinde önemli aktör İsrail oldu. Oradaki de eğer böyle Netanyahu gider, rakip taraf kazanırsa muhtemelen onlar da gidip İran'la olan savaşı da hadi bırakalım demeyecekler ama belki bu konu boyut değiştirebilir. Trump'ın da politikalarını etkileme şansı var. Yani burada ana ağırlık yine bu teknik göstergelerden ziyade biraz daha sanki jeopolitik tarafta gibi geliyor bana. Bu önümüzdeki 1-1,5 ay oldukça önemli olacak. Sen de önceki yayınlarda da ara ara konuştuk. Ben aslında ilk gözlemlerim Trump'ın bir noktada bu işi yatıştırma yönüne gideceğini tahmin ediyordum. Çünkü seçimler geliyor. İran buna çok müsaade etmedi. İran da bunun farkında. Seçime kadar Trump'ın elini rahatlatmak istemiyorlar anlaşılan. O yüzden bu önümüzdeki 1-1,5 ay petroldeki oynaklığın çok düşmesini beklemiyorum maalesef.
1: Evet.
0: Ama seviyeler önemli olacak tabii. Oynaklığın boyutu eğer bu 110-120 doların üzerine oturacaksa o bizi başka bir dünyaya götürür. Ama 90-100 arasında kalacaksa o herhalde çok da nasıl diyelim tabiri caizse çok da görece üzmez gibi bir senaryo kaba tabirle. Bence işin o boyutu da önemli olacak diye düşünüyorum.
1: Takip edeceğiz onu. Şimdi son bir soru daha, özellikle de bu bahsettiğimiz çerçevede büyüme EBRD de mesela Türkiye'nin büyüme beklentisini 3,5'tan 3'e aşağı yönlü revize etti. Şimdi bizde de bir seçim gündemi oluşacak. Önümüzdeki yıldan itibaren artık konuşmaya başlayacağımız bir gündem olacak. Dolayısıyla mevcut politikalar, enflasyonla mücadele noktasında önümüze çıkan yurt dışı kaynaklı engeller vesaire hepsini bir araya koyduğumuzda senin beklentilerin 2027'ye de sarkacak bir takım ekonomik zorluklar mı, yoksa biraz daha gevşeme olmasını mı bekliyorsun?
0: Evet, benim de gördüğüm en son mesela orta vadeli programda da özet olarak gördüğüm şu anki politikalar devam eder gibi bir çıkarım yaptım ben de. Şimdilik onu çok bozmaya niyeti yok gibi ekonomi yönetiminin. Bu dezenflasyonist sıkı para politikası. Ancak tabii bu bir sürü şartlar, hem kendi enflasyonumuzdaki bu atalet dediğimiz inertia, enflasyonun enflasyonu besleme oranı çok yüksek tabiri caizse.
1: Doğru.
0: Kur görece kontrol altında ama bir taraftan bir de petrol var tabii ki, petrol ve türevleri. Bizde de motorin mesela çok yüksek fiyatlara geldi. Bu kalemler şimdilik henüz elimizi çok rahatlatacak noktada değil gibi maalesef. O yüzden bu 2027'de sirayet edecek gibi görünüyor ama bir taraftan da senin bahsettiğin gibi daha böyle hızlı frekanslı verilerde gördüğümüz ekonomide bir miktar yavaşlama var. Ama bu böyle büyük anlamda bir soğuma değil. Normalde bizim 4-4,5 büyüme olan yerde belki 3 büyüyeceğiz bu sene. Seneye de buna yakın bir rakam olabilir diye tahmin ediyorum ben de. Yine bize ağır çekim faiz indirimi, ağır çekim enflasyonun aşağı geldiği bir senaryo bekliyorum ben de.
1: Çok eğer, farklı bir senaryo olmayacak eğer çok olmayacak. Farklı bir gündem doğmazsa evet. Önümüzde diyorsun, özetle öyle mi anlayalım?
0: Öyle görünüyor, evet. Kesinlikle öyle.
1: Çok çok teşekkür ediyorum Emrah, her zaman büyük keyif, kolaylıklar diliyorum sana. Kapanışa doğru da bir reklam arasına gidelim. Dönüşte emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'le hem dizel, petrol ve doğalgaz fiyatlarını daha detaylı konuşacağız ve beklentilerini alacağız ama hem de aynı zamanda biraz değerli metallere de girmek istiyorum ben. Bizden ayrılmayın.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
2: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade

0: sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
9: Birbirini besliyor o tarafta ama günün sonunda enerji maliyetine geliyor iş. Dolayısıyla nasıl paketlemek istediğini tamamen sana bırakarak bu soruyla başlamış olalım.
10: O zaman hemen öncelikle petrol fiyatlarından başlayalım. Olur. Yani petrol fiyatları savaşla beraber yükseldi zaten. Ciddi $95'ların üzerine de çıktı. Ciddi bir şu anda risk fiyatlaması yapıyor. Yani kötümser beklentiler bir miktar daha yüksek. Onun piyasalarda fiyatlandığını görüyoruz. Ama tabii petrol fiyatlarının yüksek olması birçok şeyin fiyatını etkiliyor. Yani gübreden tutun işte plastik olsun, taşımacılık olsun, birçok ürünün maliyetini eklemekte, olumsuz etkilemekte. Bunun zaten enflasyon üzerindeki etkilerini görüyoruz. Merkez bankaların faiz arttırımlarını görüyoruz. Fakat bunların ötesinde tabii ki petrol fiyatları artış gösterirken özellikle Orta Doğu'da ticaretin azalmış olması, ki dünya Hürmüz Boğazı dünya petrol ticaretinin yaklaşık %20'sini sağlıyordu. Burasının kapanmış olması, rafinerilerin saldırıya uğramış olması, rafinerilerin ihracat yapamıyor olması, sıkıntıya girmiş olması dizel maliyetlerini ciddi anlamda arttırmış durumda. Özellikle Avrupa tarafında çok ciddi bir maliyet artışı olduğunu söyleyebiliriz ki savaş önceki seviyelerin yaklaşık %100 artmış durumda. Yani piyasada biz petrolü konuşurken aslında doğal gaz ve dizel gibi ürünlerde çok daha ciddi fiyat artışları gördük. Çok daha kalıcı fiyat artışları gördük. Bugün itibariyle savaş sonlansa bile buradaki fiyatlamaların geri gelmeye, hemen kolay gelmeyeceğini petrol gibi görüyor olacağız. Neden dizel fiyatları yükseldi? Dediğim gibi Orta Doğu'daki rafinerilerin çalışamıyor olması veya çalışsa bile ihracatı tam gerçekleştiriyor olması veya gerçekleştirse bile maliyetlerin, özellikle taşımacılık, sigorta maliyetlerinin ciddi artış göstermiş olması burada dizel fiyatlarını yukarı çekiyor. Bir de bununla beraber Rusya'daki rafineriler, Uzak Doğu'ya ihracat, Rus petrolünün sınırlı olması, ilave yaptırımlar gelmesi buradaki fiyat artışlarının daha da fazla olmasına yol açtı. Ve dizelde ciddi bir artış gördük. Bir de bunun yanı sıra havacılık sektörü oldukça güçlü devam ediyor. Burada gelen bir talep var ki talep tarafı güçlü kalmaya devam ederken arz tarafındaki azalış dizel fiyatlarını yukarı doğru çekiyor. Ve bu kısa sürede de savaş bitse bile hemen değişecek bir tablo yok gibi, bir süre daha orada yüksek fiyatlamalar göreceğiz. Tabii Mart ayında dizel fiyatlarında ciddi bir artışı görmüştük. Sonra petrol fiyatları geri çekilince burada da geri çekilmeyi görmüştük. Ama sanki bu sefer bir miktar daha fiyatlamalar yukarıda kalacak gibi, spreadler birazcık daha açılacak gibi gözüküyor orada. Peki doğalgaz? Tabii petrol ve dizeli konuştuktan sonra doğalgaz tarafında da tablo bir miktar farklı. Özellikle Avrupa tarafında talebin artıyor olması ama özellikle Katar tarafında savaşla birlikte Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması ve Katar'ın tek çıkış kanalının Hürmüz Boğazı olması burada da dengeleri değiştirdi. Arz konusunda ciddi endişeler var ve bu da tüm dünyada doğalgaz fiyatlarını yukarı çekti ama özellikle Avrupa'daki doğalgaz fiyatları çok ciddi artış gösterdi. Çünkü bildiğiniz gibi izleyicilerin de Rusya'ya uygulanan yaptırımlar var ve Avrupa Rusya'dan doğalgaz ithalatını oldukça sınırlamıştı. Buradan alamayınca Orta Doğu'ya yönelmişlerdi. Katar'dan ciddi talep alım yapıyorlardı. Şimdi orası da gitti. Geriye Amerika kaldı ki zaten baktığımız zaman Amerika'nın doğalgaz ihracatı Avrupa'ya rekor seviyelere yükseldi. Bir de şimdi kış dönemine giriyoruz. Orada da fiyatlamaların yüksek kalmaya devam ettiğini göreceğiz. Savaş bitse bile. Neden peki? Çünkü Katar tarafındaki rafineriler de vurulmuştu savaş esnasında. Burada kapasite düşüşü var. Dolayısıyla burada da kısa sürede yukarı yönlü bir aşağı yönlü bir seyir görmek kolay olmayacak.

En azından petrol kadar hızlı geri çekildiğini görmeyeceğiz doğal gaz fiyatlarının. Bir de dediğim gibi kış dönemine giriyoruz. Zaten depolar tam dolu değil. Bir de bunun sıkıntısı da geliyor. Kısaca en zorlu bakarsak başta doğal gazı oldukça sıkıntılı gözükmekte. Sonra dizel sektörü piyasası bir miktar daha olumsuz gözüküyor petrole göre. Bakarsak bunların

0: önemli çünkü dediğin gibi hakikaten hepimiz ilk olarak petrol tarafına, işi Brent'e bakıyoruz, oradaki seyre, ama ileri vadelerde de çok büyük bir gevşeme yok. Gerekçelerini sen de sıraladın. Bir fiyat tahminin var mı peki? Yani bir hedef, hani bütün bu senaryoların tabii nasıl evrileceğini kestirmek şimdiden çok güç olmakla birlikte bir profesyonel görüş veya educated guess dedikleri bir tahminde bulunmak ister misin?
1: Tabii ki. Aslında burada benim rakamlarım hep aynı şekilde. Senaryolara bağlı hareket etmek önemli. Ben şu anda petrolde, Brent petrol özelinde 95 doları çok önemsiyorum. Referans seviyesi olarak görüyorum. 95 doların üzerindeki fiyatlamalar risk fiyatlamasıdır. Ne demek bu? Yani kötümser beklentilerin daha ağır bastığı bir piyasanın içindeyiz demektir. O yüzden burada 95 doların üzerinde kaldığı sürece olumsuz gelen herhangi bir haberde 120 dolara kadar gitme riski hala bulunuyor. Ne zaman 95 doların altına geçeriz, o zaman piyasada iyimserliğin artmaya başladığını görürüz. Hem borsalar tarafında hem de genel olarak tüm piyasalarda iyimserliğin arttığını görürüz. Eğer kalıcı bir anlaşma sağlanırsa, ki kısa sürede olmayacak gibi gözüküyor bu. Kasım seçimlerinden sonraya kalacak gibi gözüküyor Trump'ın açıklamalarına göre. O da olursa, Trump'ın dedikleri doğru çıkarsa. Eğer kalıcı bir anlaşma olursa ben hızlı bir şekilde 70 dolar bandına gideceğimizi düşünüyorum. Buna katılmayanlar olacaktır ama arz kısa vadede çok hızlı bir şekilde artacak. Bu da piyasalar üzerinde baskı oluşturacak ve fiyatlamalarda geri çekilmeye yol açacaktır. Zaten küresel büyümede yavaşlamaya görüyoruz. Bunun da etkisi olacaktır. Sonrasında bir miktar dengelenme olur. Ama ben genel dengenin 70 dolarlar civarında olacağını düşünüyorum kalıcı bir anlaşma olursa. Buna dizel ve doğalgaz bu kadar hızlı eşlik etmeyecektir. Dizelde geri çekilmeyi görüyor olacağız orada da, ama petrol kadar sert olmayacaktır. Ama orada da fiyatlamaların geri geldiğini görüyor olacağız. Doğalgaz tarafı ise bir miktar daha dirençli dayanacak. Şu anki en kötümserden iyimserliğe sıralarsak doğalgaz, dizel ve petrol diyebiliriz. En kötü senaryoda ise 120 dolar seviyesini olası görüyorum, ama onun üzerinde bir kapanış açıkçası çok fazla beklemiyorum petrolde.
0: Peki Zafer, şimdi sözüm de var, onu da tutmak istiyorum ve 2 dakikam kaldı. Altın ve gümüş hızlıca bizim için bir toparlar mısın? Çünkü bu seviyeler de aslında merak uyandırıyor yatırımcılarda. Nedir senin görüşün?
1: Tabii ki. Altın tarafında görüşüm hiç değişmedi. Orada da hep aynı görüşüme devam ediyorum. 4400 dolar altındaki bir seviyede ben kötümser beklentilerin ağır bastığını düşünüyorum. 4150 dolar seviyesini önemsiyorum, ki 4100'lere kadar bir geri çekilme oldu ama 4150 seviyesi önemli. Bunun altındaki seviyeler artık yatırımcıların alım fırsatı olarak görmeye başlayacağı seviyelerdir diye düşünüyorum. Yatırımcılara da hemen uyarayım, kötümser beklentilerim olduğu için, yani kötümser bölgede olduğumuz için tek seferde alım yapmamak önemli. 3900-4000 bandının aşağı geçilmesini beklemiyorum ons altın tarafında. Yükselişlerin ise şimdilik 4400 tarafında sınırlı kalmasını bekliyorum. ABD'den gelen enflasyon verileri beklentilerin altında kaldı. Şimdi istihdam verilerini bekleyeceğiz. İstihdam verileri de eğer düşük gelirse iyimserliğin daha da devam ettiğini görebiliriz. Bu altın ve gümüş tarafında bir miktar daha bize yukarı yönlü marş olabileceğini gösteriyor. Ama yükselişler henüz tepki hareketi, bunu unutmayalım. Çünkü enflasyon hala yüksek, petrol yüksek, ki özellikle petrol fiyatları 95 doların altına gelmeden altın ve gümüşte baskı devam edecektir. Dolar endeksini takip edelim. Dolar endeksi 101 seviyelerinin üzerinde hareket ediyor. Burada da 101 seviyelerinin altına gelmeden, hatta 100.5 seviyesinin altına gelmeden iyimserliğin arttığını görmeyeceğiz. Kısaca 4400 seviyesi önemli. Bu seviyeye geçilmeden temkinli yaklaşmakta fayda var. Geri çekilmeler alım fırsatı, yükselişler ise satış fırsatı olarak kalmaya devam edecek.
0: Hepimiz seni soluksuz dinledik. Zafer Ergezen, ağzına sağlık. Bütün notlarımızı da aldık. Kolaylıklar diliyorum sana. İyi günler, sevgiler, selamlar. Kapanışa doğruyu noktalıyoruz. Bir aranın ardından seans notlarında tekrar görüşmek üzere.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Sen...

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam. Kamu spotu.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
2: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Reklam. Öncelikli yayın. 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 17.45, seans notları başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu, bir kez daha merhaba hepinize. Hemen rakamlara bakarak başlayalım. İçeride artık borsayı kapatmamıza az bir zaman kala. %2.77'lik bir prim var BIST 100 tarafında. 12.275 puan seviyesindeyiz. Bu arada bankacılıkta %2.26, sanayi tarafta %2.34, yine ulaştırmada %1.64 gibi yükselişler olduğunu görüyoruz. Detayları birazdan Mehmet Özdemir'le daha yakından ele alıyor olacağız ama bugün daha bir pozitif 1 Ekim itibariyle endekslerdeki kompozisyon bir kez daha değişti ve biraz daha belki normalleşme yolunda önemli bir adım bugün atılmış oldu. Elbette şunu da not düşmek lazım. Bugünkü yükselişte Aselsan'ın tavan oluşu ve 127 puanlık katkı sağlaması da önemli. Çünkü 317 puanın 127'si tek başına Aselsan'dan geliyor. Ama detaylar dediğim gibi birazdan Mehmet Özdemir'le birlikte olan sohbetimizde olacak. Şimdi gelelim kurlara. Dolar TL ile başlayalım bu kez. 49.03.50'ler civarına kadar yükseldi dolar TL. %0.04'lük bir artış var o cephede. Ancak öte yandan Euro TL %0.41 geriliyor. 55.39'un da altına geldik. Zira Euro dolar paritesi de %0.55'lik bir düşüşle 1.12.68'e geldi. Bu esnada dolar endeksindeki yükseliş %0.29 oldu. Orada da 101.75 seviyesine geldik. Yani doların bir miktar daha değer kazandığı bir tabloya bakıyoruz. Gelsin Avrupa borsaları, biz içeride artık son dönemin yaralarını sarmaya gayret ederken Avrupa borsalarında zayıf seyir devam ediyor. Londra'da %1.72'ye ulaştı geri çekilme. Paris'te %1.41, Frankfurt DAX endeksinde %0.80'lik düşüş devam ediyor. İtalya'da ise %1.81'e ulaştı yine değer kayıpları. ABD borsalarında durum ne? Çok da farklı değil. Kırmızıda olması anlamında çok farklı değil ama bir miktar daha tabii Avrupa'ya göre daha güçlü diyebiliriz. Zira Nasdaq kompozit şu anda sadece %0.05 ekside. Hatta Nasdaq 100 endeksi artıya geçme çabası da sergiliyor. S&P 500 %0.15'lik geri çekilmeyle 7700'ün altındaki seyrini sürdürüyor. 7639 puan seviyesinde. Dow Jones'da ise %0.42'lik görece yine Avrupa borsalarına kıyasla daha az satıcılı bir seyir sergiliyor ABD borsaları. Öte yandan ABD tahvilleri özellikle de uzun vadede 30 yıllık ve 10 yıllıkta satışların devam ettiği bir tablo koyuyor önümüze. 5.64.82 şu anda 30 yıllık tahvil getirisi. Bugün gün içerisinde uzun vadede 98 senesinden bu yana gördüğümüz en yüksek getiri seviyelerini de gördük. 10 yıllıkta da yine satıcılı bir seyir. 5.29.77'de şu anda getiri. 5 yıllıkta ise bir miktar alıma dönülmüş gibi duruyor. 5.06.79 şu anda 5 yıllık tahvilin getirisi. Son ekranımız emtia ve Bitcoin ekranı. Burası tamamen yeşile döndü. Tabii bu iyi bir şey mi diye soracaksınız kendinize. Özellikle petrol tarafına baktığımız zaman tabii ki öyle yorumlanamaz. Brent petrol vade de değişmiş olmakla birlikte 101 doları da bir ara zorladı. Şu anda 100 dolar 75 centten fiyatlanıyor. %2.77'lik bir artış var. ABD tipi ham petrolde de 92 dolar 17 sent civarındayız. Orada da %1.90'lık bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Öte yandan Bitcoin 217 dolarlık yükselişle 83.843 dolardan fiyat

0: fiyatlanıyor. Altın artıya geçti %0.23 ile spotta ve 4166 dolar seviyesine geldi. Gümüşte de yükseliş %0.86 civarında, 60 dolar 98 sentteyiz. Gümüş 61'in de üstünü test etti ancak buralarda şimdi yeniden yukarı yönlü bir deneme var bu dakikalar itibariyle. Rakamlar böyle. Elbette sizler için derlediğimiz şirket haberleri var. Hem içeriden hem dışarıdan, onlarla başlayalım ve önce Aselsan diyelim. Yani puansal katkısından bahsettik. 128 puan dedik. Az buz bir rakam değil. Zira tavan şu anda Aselsan. Ve şöyle de bir haber var. Aselsan Savunma Sanayi Başkanlığı ile 1 milyar euroluk ilave hava savunma sistemleri sözleşmesi imzaladı. Bu arada yine Aselsan'la ilgili bir de BOFA değerlendirmesi var ki onu birazdan Mehmet Özdemir'le konuşacağız. Yani bugün Aselsan etrafında olumlu haberlerin olduğu, gelişmelerin olduğu bir gün yaşanıyor. Kardemir'le devam edelim. Kardemir, enerji maliyetlerini azaltmak için 3.96 milyar liralık GES yatırımı planlıyor. Otokar, tekerlekli zırhlı araç tedariği için 1.47 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı. Bu arada Otokar'da yine bugün yükselen hisseler arasında yer alıyor. Orası da tavan ve yaklaşık 3 puanlık bir pozitif katkısı var. Onu da not edelim. Google, dışarıya dönüyoruz. Gemini 4 Argon yapay zeka modelini kullanıma sunmaya başladığını duyurdum. Ve Volkswagen diyelim, Almanya'da 100 bin çalışanı etkileyen toplu iş sözleşmelerini feshedecek haberi de yine önemli bir haber. Rakamlar da böyle. Şimdi biz tabii içeride fon gündemini yakından takip ediyoruz. Dün akşam saatlerinde SPK'dan gelen açıklamalar malumunuz. Burada özellikle para piyasası ibaresi taşıyan fonlara öncelik tanınacak. Bir de yine öncelik 1 milyon lira altındaki bakiyelere sağlanacak. 1 milyon üstü için ise önce 1 milyon ara ödeme, ardından takvime bağlı olarak tasfiye devam edecek. Şimdi Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu danışmanının da Mehmet Aşçıoğlu'nun da bu süreçle ilgili yaptığı değerlendirmeler vardı. Şimdi onu dinleyelim. O esnada Mehmet Özdemir de stüdyoda yerini alsın. Buyurun.
1: Tasfiye ile ilgili süreç bir düzene kavuştu. Çünkü insanlar ne olacağını merak ediyordu. En azından bir şekli var artık. Ve çok belli ki yarınki toplantıdan da muhakkak bir şeyler çıkıyor olacak. Aslında bu çok uzun zamandır sosyal mecrada yer alan, dile getirilen o clawback denen çok kazananların kazançlarının bir kısmından ya da tamamından vazgeçme usulünün, ki orada Amerika'da bu yasal, burada gönüllü bir şekilde uygulanması gibi de bir görüntü çiziyor. Bu son açılan gönüllü iade hesabı bu demek. Bir de 2001 yılında Birleşik Fon Bankası kurulmuştu. Ama bankalar, batan bankalar için birleşik yapı tesis edilmiş. Şimdi burada da fonlar için benzer bir yapının tesis edildiğini görüyoruz. Bundan sonra akış daha düzenli olacaktır. Ondan yana hiçbir tereddüdüm yok. Bu da tabii özellikle tasfiye için yanıt bekleyen, ne olacağını bekleyen yatırımcıların, fon yatırımcılarının da sordukları soruların zaman içinde cevaplanması manası taşıyacak. Piyasaya yansıması pozitif. Tabii ki pozitif yansıması gerekiyordu ama bir müddet daha bizim piyasamızda bu sıkışmalar sürer. Çünkü bu yaşananlar muhakkak ki küskün yatırımcılar yaratıyorsunuz. 94'te de böyle oldu, 2001'de de böyle oldu. 2008 dünyanın yaşadığı bir krizde aynı şey değildi. Ama şimdi biz o geçmişteki sebepleri ve yarattığı sonuçlar, farklılıklar göstermesine rağmen yaşanan o türbülanslara benzer bir türbülansı başka bir sebeple fonlar üzerinden yaşıyoruz. Geçmişte yine fonlar vardı ama bu kadar gelişmiş bir yapıya sahip değildi. Tabii ki gelişmiş piyasanın içinde barındırdığı kurallar topluluğu da var. Muhtemelen bundan sonra, bütün bu hadiselerden sonra en önemli şey o kurallar topluluğunun

0: daha da ileri taşınarak özellikle fon aleminin, ben öyle diyorum ona, daha sağlıklı akacağı ve daha da iyi gelişeceği bir ortam oluşur diye düşünüyorum. Ha deyince borsanın tekrar yukarı dönüp de rekorlar kırmasını bekleyenler varsa, bu böyle bir şey şu an için yok. Zamana bağlı olarak, özellikle şu fon kısmı hallolduktan sonra zamana bağlı olarak daha yukarıda endeksleri muhakkak görürüz. Ama ben açıkçası çok kısa vadede onu beklemiyorum.
1: Yatırımın yolu Akbank.

0: Seans notları araştırma masamızdan Mehmet Özdemir'le devam ediyor. Şimdi Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Dilan.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Bugün biraz yüzler gülüyor değil mi?
1: Evet yani.
0: Yani en azından şöyle ki 1 Ekim endeks kompozisyonları düzenlendi. Bir normale dönüşün en önemli belki de ilk adımı atılmış oldu. O manipülasyona ait olan hisselerin artık BIST 100'den çıktığını gözlemledik. Ve bununla birlikte bugün bir hareketlilik var. Yani o hareketliliği de sen istersen bizim için bir özetle.
1: Hareketlilik nereden istersen yani
0: içeriden,
1: nereye bakarsan.
0: İçeriden başlayalım.
1: Evet, hareketliliğe nereden bakarsan bir hareket var.
0: Var.
1: Hacimlerde var. Dün satışlara da biraz hacimlerin yoğunlaştığından bahsediyorduk satıcılı günlerde. Bugün 200 milyar TL'ye geliyoruz. Geçen hafta 100'ün altında kapattığımız gün var.
0: Tabii.
1: Cuma galiba. Evet Cuma. Bugün 185 milyar TL alıcılara bakacağız. Şimdi alıcıları falan anlatacağım. Biraz önce baktım hemen yayına gelmeden önce. Ama 90 hissenin yönünü yukarı doğru çevirdiği ortam. Endeksteki kompozisyon değişikliğinden bahsettim. 27 değişiklik. Bu 27 çıkan hissenin çoğu baktığımız zaman taban taban giden hisselerdi. Ve bugün yayına girmeden önce tekrar baktığımda bu hisselerin hatta bazıları hatta birçoğu taban taban gitmeye devam ediyor. Endekste bunu neden görmüyoruz? Çünkü o hisseler çıktı artık.
0: Evet.
1: Bunu nerede görebiliriz? X tüm endeksinde görürüz. Orası da bugün iyi ama biz %3'lerin de üzerine gelmiştik. Biraz en azından şöyle kapanışa çok kısa bir süre kala ya da volatil diyebileceğimiz bir görünüm vardı zaten piyasada. Biraz törpülendik. Ama biz %3 yukarıdayken 2,5 X'tüm biraz daha aşağıda. Şimdi diğer taraftan alıcılar tarafına baktığımız zaman ya da hisseler tarafına şöyle bir bakayım. Çünkü direkt puan bazlı katkılarda...
0: Bir kararsız kaldım. Nereye bakacağını şaşırıyor insan böyle günlerde.
1: Nedenini söyleyeceğim. Bugün şimdi Astor'a bakacak olursan taban taban seriler bitti bugün tavanda. Evet, bunu puan bazlı katkılar olarak sıralayabilirsek, hatta ekrana da verebiliriz. Şimdi evet, Aselsan tarafında bugün tavandı, tavana yakın fiyatlama. Yani tavana kilitledi, şimdi bozdu. Tavana yakın fiyatlama, Tüpraş. Petrol tarafını birazdan zaman kalırsa anlatırız. Petrol yukarı doğru geliyor. 101 dolar, sabah 96'ydı. Brent dün demiştim, kontrat değişikliği var. Kontrat değiştirdi. Değişen kontratta yine yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Tüpraş yukarıda. Astor tavan, Sasa polyester, bankalar yukarıda. Yani bugün işte ilk 10 puan bazlı katkılarda 3-4 tane banka var. Yapı Kredi var, İş Bankası var, Akbank var. Yani dolayısıyla bugün biraz daha hacimlerle birlikte para girişinin olduğu endekse bir gün ciddi satışların ardından.
0: Evet, alıcılar...
1: Alıcıları söyleyeceğim. Tamam söyleyeyim. 3.7 milyar TL Bank of America'nın. Şimdi yani yabancıların işlem yaptığını bildiğimiz kurumlar. Bank of America'da şimdi hemen gelmeden önce 3.7 milyar TL artıdaydı bugün. Hı hı. HSBC 721 milyon TL artıda. Diğer taraftan aynı zamanda ünlü tarafına bakacak olursak orada da 644 milyonlar TL'ler çerçevesinde en iyi 3 alıcı biraz daha işte yabancıların da işlem yaptığı geçtiği kurumlar. Diğer taraftan şöyle bir hani hisselerin içine baktığımız zaman da orada da yabancıların bir miktar daha alımda olduğu özellikle BIST 30 hisseleri birazdan belki vaktimiz kalırsa paylaşırız raporlar kısmında. Mesela Aselsan tarafında ağır bir o tarafta günler süren yani 28-29-30 Eylül arasında ayı kapatmadan önce hemen 9.6 milyon lot BOFA'nın satışı vardı. Bugün neredeyse diyorum çünkü 8.2 milyon lotunu geri aldı. Bir rapor var bununla ilgili. Dolayısıyla Aselsan bugün endeksin en yüksek ağırlığa sahip hisse senedi ve tavana yakın. Diğer istersen Aselsan demişken bir grafik yapmıştım. O grafik de biraz daha manidar.
0: Evet.
1: Evet. Yani burada görülen grafikte zaten işte dün biraz daha volatil işte bir yukarı doğru gitme çabası ardından gelen satışlar derken 200 günlük hareketli ortalamasına kadar gelen üstel hareketli ortalamasına kadar gelen ve en son bunu 2024'lerde gören Aselsan'da yukarı doğru bir sekme sert bir şekilde gerçekleşiyor. Tabii şimdi yukarı doğru bir yani aslında bakacak olursan Nisan diyelim Mart sonu Nisan'dan bu yana sürdürdüğü bir konsolidasyon süreci var. Bunun yukarı doğru kırılımı açısından da 400 lira seviyesi biraz daha kritik. Dolayısıyla bugünkü toparlanma biraz daha en azından dipten, tırnak içerisinde söylüyorum bunu, kuvvetli bir dönüş. Dolayısıyla bu burada Aselsan öncülüğünde de endekste ağırlığı yüksek kağıtları takip etmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi o tarafta da, yani Aselsan tarafında da iyimser görüşler var zaten.
0: Evet, şimdi hem Aselsan'dan zaten bir 1 milyar euroluk ilave hava savunma sistemi sözleşmesi haberi vardı. Onu paylaştık. Bir de BOFA'nın Aselsan değerlendirmesi var demiştim. Ben ona da istersen hızlıca bir bakalım.
1: Tabii. Bank of America'nın aslında Didem, Avrupa savunma sektörüne ilişkin bir raporu bu. İçerisinde Aselsan'ı da alıyor ve en yüksek potansiyeli vermiş olduğu hisse. Bunu tekrarlıyorum çünkü %71'lik bir potansiyel. Yukarı yönlü. Bugünkü hareket hariç. Yani dünkü kapanışa göre söylüyorum. Bugün biraz potansiyel daraldı dolayısıyla. %71'lik bir yukarı doğru hareket. Şimdi 2027'de özellikle biraz daha gelir ivmesinin devam etmesini bekledikleri Türk savunma sektörü tarafında, özellikle Aselsan'ın çelik kubbe inşasından, özellikle son dönemde arttığını gördüğümüz hızlanan ihracat rakamından ve önemli kapasite eklemelerinden de ciddi bir kuvvet alarak 2030 gelirlerinden bir yukarı doğru bir revizyon gerçekleştirmiş ve araştırma kapsamına alıyor Bank of America Aselsan'ı. Konsensusunda tahmini gelirlerde %20 üzerinde bir görüşe sahip. Hisse başı kâra baktığımız zaman ise orada bir miktar daha konsensusun altında kalsa da, dediğim gibi gelirler burada, işte baktığım zaman Dassault gibi, işte diğer Avrupa savunma sektörü şirketlerinin de burada bir değerlendirmesi var. Epey uzun bir rapor, ama Aselsan burada en yüksek upside sahip şirket, potansiyeli sahip şirket. Bunun da etkisi, biraz önce söylediğim gibi, Bank of America etkisinde biraz daha, yani lotları söyledim. Bugün çok ciddi anlamda bir alışta o tarafta. Daha önceki günlerde satışta olduğu gibi. Dolayısıyla burada seninle hafta boyunca da konuştuğumuz, endeks geri gelmeye başlarken konuşmaya başladığımız bazı hisseler de geri çekiliyor. Bunun bir likidasyon sıkıntısından dolayı pozisyonlanmadan kaynaklandığını söylerken bu raporlar gelmeye devam ediyor ve bence önümüzdeki süreçte gelmeye devam edecek. Neden? Üçüncü çeyrek bitti. Bugün dördüncü çeyreğe başladık. Ne demek bu? Bilançolar yakında başlayacak demek. Yani. Haftaya son gün, işte BlackRock gibi, işte ABD bankaları gibi, böyle önümüzdeki haftalarda bilançolar almaya başladık. Biz içeride de artık Ekim ortası gibi sonuna doğru bilançolar hızlanacak. Burada bilançosu iyi beklenen şirketlerden, değerlemesi de cazip olan yere gelen şirketlerden yatırımcılar biraz daha fırsatları arayacakmış gibi gözüküyor. Tekrar söyleyeyim ama Didem, seçici olmak kaydıyla.
0: Orası kesin. Çünkü evet, şimdi hani bugün normalleşmenin en önemli ve ilk adımı diye ifade ediyoruz. Ama bu şu demek değil, yani bugün görülen hareketi böyle hiç kesintisiz görmeye devam edeceğimiz gibi bir durumdan artık çıkmamız ve biraz daha hikayelere, değerlemelere, raporlara dayanan beklentiler üzerine tekrar belki pozisyonlanmaya yönelmemiz gerekebilir. Yatırımcılar için de yine herhalde en sağlıklı yaklaşım bu olacaktır. Şimdi yatırımcılar demişken, yabancı taraftaki yatırımcılar geçen hafta 404 milyon tahvil satmış.
1: Hisse almış.
0: Evet.
1: Yani şöyle ki,
0: ne kadarlık hisse aldılar? 358.6.
1: Evet, 358,6 milyon dolarlık bir hisse alışı görüyoruz geçtiğimiz hafta. Hı-hı. Endeks aşağı doğru gelmeye devam ederken yabancılar bunu biraz daha değerlendirmiş gibi gözüküyor. Ekranda da zaten görüldüğü üzere, aslında baktığımız zaman Haziran'ın sonundan bu yana yabancı iştahı olarak en yüksek iştahlardan birisi bu. Geçtiğimiz hafta 110 milyon dolara yakın bir hisse satışı vardı. Ondan önce de biraz daha dengesiz giriş çıkışları yakından takip ediyorduk. Ama bu hafta özelinde biraz daha bu rakamlar yakından takip edilecek diyebilirim. Yani bu ivmenin devam edip etmeyeceğini o tarafta yakından takip edeceğiz. Şimdi 358,6 milyon dolar olduğundan bahsettim. Tahviller tarafına baktığımız zaman orada biraz daha tam tersi. Aslında bunu bu yıl içerisinde yer yer vermeye çalışmıştık. genel küresel tarafta son dönemde tahvillerden çok hissede iştahın biraz daha arttığı, her ne kadar tahvil piyasasının daha derinlikli bir piyasa olmasına rağmen ama anlıyoruz ki bu tarafta satışlar ikinci haftaya taşınmış gibi gözüküyor. Ondan önceki iki haftada 300 milyon dolara yakın bir alış görmüştük. Ama bunun biraz daha bu hafta satışla karşılık bulduğu bir ortam. Diğer taraftan rezervlerde de bir miktar daha geri çekilme devam ediyor. Onlardan da istersen çok kısa bir şekilde bahsedeyim.
0: Evet, kısaca bahsedeyim çünkü biraz yurt dışına da dönmek
1: istiyorum.
0: Hemen
1: toparlıyorum o zaman. Şimdi brüt rezervler tarafında 3.2 milyar dolarlık bir gerileme var. Savaştan sonra Didem, bu daha sonrasında böyle biraz işte carry trade'in etkisi de diyebiliriz. Bu tarafta yerli yatırımcının portföy tercihleri de diyebiliriz. Burada rezervler üzerinde bir toparlanma görmüştük. Ama daha sonrasında yaklaşık 3-4 haftadır diyebiliriz. Belki bundan bir miktar daha uzun bir süredir 190 milyar dolarların hemen altına kadar geldiğimiz rezervlerde 171,2 milyar dolar seviyesine kadar geriledik brüt tarafta. Net rezervlerde de 2,5 milyar dolarlık bir düşüş konuşuyoruz. 53,4 milyar dolara geriledi. Hemen swap hariç net rezerve bakayım. Orada da 3,2 milyar dolarlık bir gerileme var. 40 milyar doların altına geldi swap hariç net rezervler. Ama şöyle bir savaşın başlangıcındaki seviyelere bakacak olursak oraya göre hala yüksekte kalmaya devam ediyor. Rezervler kritik. Yabancı kurumların şu anda benim raporlarımda duyduğum Türkiye ile alakalı en önemli baktıkları parametrelerden ilki diyebilirim.
0: Pekala, tabii çok önemli bir parametre.
1: Dış şoklara karşı özellikle.
0: Dış, iç, evet. Yani bütün şoklara karşı Merkez Bankası'nın güçlü durması önemli bir husus. Şimdi yurt dışı dedim, bak dolar endeksi 101,88'e yükseldi bu esnada. Öte yandan yine faizler, yani 98 yılından ya 98'e...
1: Sürekli yani. Yani 2007, 2002,
0: evet, 98'e geri, kadar gittik 98'e yani. Kadar evet. Gittik. O yüzden hani faizlerdeki yükseliş, VIX'teki yükseliş 17,24'e geldi. Bizi ilgilendiren CDS'lerimiz 256'ya geldi, 256,2'de. Tabii insan hani içeride daha mikro konularla biz uğraşırken, BIST 100'ü ilgilendirmesi açısından mikro, yoksa çok önemli bir mevzu tabii ki baştan sona. Ama dışarıda da bayağı bir hareketlilik var.
1: Kesinlikle.
0: Onu
1: yani
0: bir
1: çok
0: özetleyelim
1: bir
0: çünkü
1: var.
0: Bir noktada içerisi dışarısı bir hani paralellik izlemeye başlayacak.
1: Kesinlikle. Yani daha öncesinde yurt dışı özellikle hisse senetleri tarafında iyi giderken biz negatif ayrışıyorduk. Bugün de pozitif ayrışıyoruz. Neden? Çünkü ABD vadelilerinde sabah saatlerinde gördüğümüz primlerin, bu arada bu şeyde de oldu, onu da belirteyim. Sabah açılışta Borsa İstanbul bir %2'nin üzerine geldi. Avrupa açıldı. Yani ben FTSE 100'e falan baktım. İngiltere bir ara %2 aşağıdaydı. Hatta şu an 1,7 aşağıda. Avrupa açıldıkça Borsa İstanbul'daki bütün primler silindi, eksiye geçtik. Sonra tekrar bir toparlanma derken endeks bugün roller coaster'du o anlamda baktığımız zaman. BIST 100 olarak söylüyorum. Küresel taraf bugün satıcılı. Avrupa satılıyor. Son günlerin belki de en ağır satışlarından birisi. Jeopolitik gelişmeleri ve Avrupa tahvil piyasası belki bence Amerika'dan daha kötü. Orada hem enerji maliyetleri üzerinden bir baskı var, bir de Didem bütçe açıkları üzerinde. Dolayısıyla faiz indirimleri ihtimalleri, artırım ihtimalleri derken, bunların törpülenmesi derken artık piyasanın bakacağı husus yarın tarım dışı istihdam verileri. 162 bin artış vardı. Şu anda 31'ler civarında görüyorum.
0: Evet, evet
1: açtın. 35'ti sabahta zaten. Faiz indirim beklentileri aşağı gelmesine rağmen, arttırım beklentileri düzeltiyorum. Evet. Tahviller yukarı doğru gitmeyi sürdürüyor. Dolayısıyla yarınki istihdam rakamına bakalım. Bu saatlerde yarın biz yayın yaparken gelmiş olacak. 90 bin artış bekleniyor. Bakalım rakama, yani bu tarafta iş gücüne evet. Katılım falan, bunlar da biraz daha önemli.
0: Son derece önemli, haftanın artık kapanış verisi olacak,
1: evet,
0: en önemli verisi olacak. Çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum
1: teşekkür
0: Mehmet
1: ederim.
0: Yarın görüşmek üzere diyelim, gidelim borsayı kapatalım, buyurun.

0: BIST 100 endeksi günü %2,53'lük yükselişle 12.249 puan seviyesinden noktalıyor bugün. Üstelik de bir işlem hacmi desteği de geliyor. 189 milyarlık bir işlem hacmi. Elbette düzenlemelerle birlikte 1 Ekim yeni bir BIST 100 kompozisyonuna bakıyoruz. Biraz daha normal bir kompozisyona bakıyoruz artık. Ve bununla birlikte tabii bugün Aselsan'ın özellikle 129 puanlık pozitif katkısını da atlamamak lazım. Ama daha detayda yorum almak üzere Philip Capital Portföy Yönetim Müdürü Metin Taşçıoğlu hazır. Metin hoş geldin.
1: Hoş bulduk İdem, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Nihayet böyle biraz hani soluklanılan bir gün oldu herhalde uzun bir aranın ve baskının ardından. Elbette SPK'nın açıkladığı tasfiye süreciyle ilgili detaylar önemli. Bunun da ötesinde sen neler gözlemledin bugün ve yorumun ne şekilde oluşuyor?
1: Tabii tasfiye süreciyle ilgili ne kadar çok şeffaflaşacak olur ve yol haritasını piyasa duydukça fiyatlamalarında da normalleşme yolunda daha fazla adım attığına şahit olacağız. Ekim ayı başladı, yeni ay, yeni umutlar. Burada yani tabiri caizse hani böyle bir alacakaranlık kuşağından çıkıp artık bundan sonra yani büyük ihtimalle her gün bir yeni bir gelişmeyi ya da yeni, bu yol haritasındaki yeni adımları duymaya devam edeceğiz diye ben tahmin ediyorum. Bu gelişmeleri duydukça piyasanın da fiyatlanmasının normalleşmeye başlayacağını göreceğiz. Tabii burada özellikle hani artık düşüşün durduğu konusunda net bir sinyal olduğunu söyleyemeyiz ama en azından mecburi satışlar yani bir force selling dediğimiz türdeki satışların yani sonlarına geldiğimizi düşündüren hareketler var burada. Muhtemelen birkaç defa daha gitgeller yaparak bir orta vadeli taban teknik tarafta oluşturmayı deneyecektir endeksin. Daha sağlıklı bir endeks olduğunu olacağını yeni düzenlemelerle gördükçe burada bir taban çalışması yapacağımız bir dönem bizi bekliyor olabilir. İşin teknik tarafına bakacak olursak. Öbür taraftan dediğim gibi süreçle ilgili yeni kararlar da gelebilir, yeni düzenlemeler de gelebilir ama piyasanın merak ettiği konu özellikle bu tasfiye sürecindeki gelişmelerin ne yönde olacağı. Burada daha önceden böyle bir fikir jimnastiği duyduğumuz şekillerde bir takım çalışmalar yapıldığını şahit olmuştuk, duymuştuk. Bunların realize olduğunu görüyoruz. Özellikle işte kısmi bir ara ödeme programı başlatılmış olması insanların ihtiyaçlarını karşılaması açısından da oldukça önemli. Sonrasında da bunların yani bu hafta bitiyor. Önümüzdeki hafta belki de ödemelerin başladığına şahit olacağız. Bunlar da atılan adımların güven duygusunu kademe kademe yeniden yerine yerleştirmeye başladığına şahit olacağız. Önümüzdeki haftaki dediğim gibi gelişmeler de önemli. Sonrasında tasfiye süreci tamamlandıktan sonra da bu tür olaylarla tekrar karşılaşmamak için yeni tedbirler geldiğine şahit olacağız. Ama dediğim gibi öncelikle yatırımcıları, fon yatırımcılarının, bu tasfiye edilen fon yatırımcılarının en az hasarla devletin almış olduğu kararla ve çok yönlü tedbirlerle buradan en az hasarla olabilecek mümkün olan en az hasarla çıkması için gayret edildiğine şahit oluyoruz. O tarafta yeni gelişmeler ve güzel haberler piyasanın bekliyor olacağını söylemek lazım. Global tarafta yani yine halen daha bizim gözümüz enerji piyasasından gelecek olan gelişmeler olacak. Özellikle fiyatlar halen daha yüksek seviyelerini koruyor. Bir miktar orada Kasım sonrasına atılmış bir takvim de konuşuluyor. Yani yeni çatışma olacaksa bile Kasım sonrasına mı bırakıldı? Çözümün hemen kısa süre içerisinde olmayabileceğine dair gelişmeler var. Bu biraz daha faizleri yukarı doğru ittirmeye devam edebilir. Ama oradaki piyasalardaki fiyatlamalarla bu yüksek faiz ortamına rağmen burada bir korelasyonun da kopmuş olduğunu gözlemledik Eylül ayı içerisinde.
0: Evet.
1: Halen daha güçlü devam eden talebin faizlerden bağımsız olarak buradaki o iyi fiyatlamaları devam ettirmesini beklemek gerekiyor.
0: Metin Taşçıoğlu, çok teşekkür ediyorum tüm bu değerlendirmeler için. Hepinize selamlar, sevgiler diyelim ve seans notlarını burada noktalayalım. Bir araya gidelim. Dönüşte günden kalanlarda tekrar görüşmek üzere.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
6: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
7: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
9: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Tekrar merhabalar. Saatler 18.20 oldu. Günden kalanlar başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Bir kez daha hoş geldiniz ekranlarınız başına. Şimdi bugün biraz içeride reaksiyon günüydü. Yukarı yönlü bir hareket izledik. BIST 100'ü ki birlikte kapattık az önce seans notlarında, ama şöyle ufak bir not düşeyim rakamlara hemen geçmeden önce. Dün itibariyle tabii SPK'dan gelen tasfiye sürecine ilişkin detaylar önemli bir eşikti herkes için. Artık orada bir miktar daha netleşme var. Bu bir. İkincisi, 1 Ekim itibariyle BIST 100 kompozisyonu da değişti ve uzunca bir süredir aslında piyasa katılımcıların, uzmanların, bizlerin dikkat çektiği dengesizlikler bir nevi artık düzeltilmiş oldu. Bundan sonra da sürecin biraz daha normal seyrinde devam etmesi beklenebilir. Tabii burada uzmanlar özellikle piyasanın artık bundan sonra bütün olumsuzlukları geride bıraktığına dair bir tablo çizmiyor. Ama biz yorumları almaya devam ediyoruz. Biraz daha seçici, yine hikaye bazlı, değerleme bazlı ve risk algınıza bağlı olarak yeniden pozisyonlanmayı düşünebileceğiniz bir sürece giriyor gibi duruyoruz. Şimdi gelsin rakamlar. BIST 100 tarafında bir reaksiyon yaşandı bugün demiştik. O reaksiyonun adı %2.53'lük prim. 12.249 puan seviyesinden günü noktaladık. İşlem hacmi 189 milyar liraya ulaştı. Dünün %25 üzerinde bir hacim anlamına geliyor bu. Elbette burada Aselsan'ın performansı göz doldurdu. Çünkü 129 puanlık bir pozitif katkı sadece Aselsan tarafından geliyor. Öte yandan yine artışlar içerisine baktığımız zaman Astor tavan seviyeye ulaştı. Oradan da 26 puanlık bir pozitif katkı geldiğini söyleyelim endeks üzerine. Şimdi bunun detaylarını uzun uzun konuşabiliriz ama bir özet anlamında zannediyorum bu iki başlık bugünün öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Dolar TL'ye baktığımız zaman da 49.03.47'de olduğunu gözlemliyoruz. %0.04'lük bir yükseliş var. Bu arada Euro dolar paritesi %0.65 geriliyor 1.12.56'da. Dolar endeksi 102'ye doğru hareketleniyor, yalnız onda not düşmek isterim. 101.95'e geldi dolar endeksi. Bu arada içeride Euro TL tarafında da yine Euro dolara paralel aşağı yönlü bir seyir var. Orada da %0.53'lük gerileme bizi 55.32-56 seviyesine getiriyor. Buradan geçiyoruz Avrupa borsalarına, ki Avrupa borsalarında gerçekten ciddi satıcılı bir gün takip ediliyor. Birazdan Ceren Dilekçi Köseoğlu bize detaylarını anlatır. Ben rakamları paylaşayım. İtalya'da %1.94 oldu düşüş. Frankfurt DAX endeksinde %0.85. Burası 3 aşağı 5 yukarı daha stabil saat 17'den bu yana. Paris'te %1.5'a yaklaştı düşüşler. Londra tarafında ise bir ara %2'yi zorlamıştı yukarı yönlü olarak. Şu dakikalarda %1.70'lik bir geri çekilme var. ABD borsalarında da yine düşüşler var ama biraz daha sınırlı. Nasdaq kompozit bir böyle hani %0.16'lık bir geri çekilme yaşıyor. Bu biraz azalıyor, biraz artıyor ama genelde kırmızıda. S&P 500 tarafında %0.21'lik bir düşüş var. Dow Jones'da ise %0.52 oldu kayıpların oranı. Buradan tahvil tarafına geçtiğimiz zamansa özellikle uzun vadede 30 yıllıkta satışların devam ettiğini gözlemliyoruz. Biraz daha azalan bir boyutta 5.63.21'de şu anda 30 yıllık tahvil getirisi. Öte yandan 10 yıllık ve 5 yıllıklar, 5 yıllıklar zaten alıma geçmişti ama 10 yıllıkların da şimdi alıma katıldığını görüyoruz.

0: Görüyoruz. Burada da getiri 10 yıllıkta 5.27 23'e gevşedi. 5 yıllıkta ise 5.03.57'ye kadar da düştüğünü görüyoruz. Son ekranımız emtia ve Bitcoin ekranı da gelsin. Bu tarafta da özellikle petrol tarafında yeni vadeyle birlikte Brent'in 101,5 doların da üstüne çıktığını gözlemliyoruz. Bu da son bir saatlik dilim içerisinde oluyor aslında. %3,5'u geçti oradaki yükseliş. ABD tipi ham petrolde de %2,5 civarında bir artış var. Orada da 92 dolar 59 sente geldik fiyatlamalarda. Bitcoin tarafı yaklaşık 200 küsür dolarlık primlerden 500 küsür dolarlık bir prime kavuştu. 84.130 dolardan işlem görüyor. Bu dakikalarda gümüşle altın tarafına baktığımızda ise biraz daha yine sakin ama yukarı yönlü bir seyir var. Özellikle spot altın %0,15'lik bir yükselişle 4.163 dolarda. Gümüşte biraz daha belirgin %0,50'ye yakın bir artış. Bu da bizi ancak 60 dolar 70 sent seviyesine taşıyor bu dakikalar itibariyle. Rakamları böyle özetlemek mümkün. Biz tabii yine dışarıdan bu kez pozitif ayrışan noktadaydık. Bakalım nasıl bir yorum gelecek. Bugün Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke telefon hattımızda. Sertaç hoş geldin. Nihayet bu perşembe günü şöyle bir hani dipten alımların geldiğini gözlemledik ama bu alımları nasıl okumak lazım? Özellikle Aselsan burada çünkü 129 puanla başı çekti pozitif katkı anlamında. İşlem hacmi arttı. Neler yaşandı bugün borsada ve ne tür sinyaller alıyorsun?
1: Öncelikle özlemişiz böyle bir günü. Eylül ayında hatta birkaç gün önce doğum günü olan Heidegger'in bir sözü var. Diyor ki iyimserlik için çok geç, daha doğrusu kötümserlik için çok geç, iyimserlik için çok erken. Tam o noktadayız. Yani 12.400'ün üzerine kendimizi atamadık. Önemli bir destek attıydı. Neredeyse de oradan döndük. Fakat hacmin artması, yabancı takasının artıyor olması, uzun zaman sonra endeksin artık kılavuz olma özelliği. Çünkü hani şu an endeksin yukarıya doğru geldiği hisseler aslında uzun zamandır bir hareketini beklediğimiz hisseler. Bunlar aslında olumlu senaryo. Ben gene de hem RSI'nin bir miktar rahatlaması yani teknik anlamdaki taraf hem de 12.400 seviyesinin üzerindeki kapanışları tekrar hatırlatayım. Oralar olduktan sonra çok daha iyimser bir havayı konuşuyor olacağız. Ben genel anlamda bankacılığın nispeten keyifsiz olsa da harekete katılmasını, çünkü diğer kağıtlar öyle coşkulu alındı ki bankacılık biraz keyifsiz diyoruz. Diğer tarafta Aselsan'ın güçlü dönüşünü, Astor'un üzerindeki baskıya rağmen bugün önemli reaksiyonunu çok değerli buluyorum. Çünkü o hisselere artık ihtiyacımız var. Yani temelinde hikayesi güçlü olan Aselsan gibi, işte Tüpraş gibi kağıtlarla tekrar yükseliş, buna da bankacılığın eklenmesi, bundan sonra endeksin yükselişlerinde ya benim kağıtlar katılmadı cevabı ya da işte sorusunu ya da serzenişlerini azaltacak unsurlardan bir tanesi. Yurt dışından da pozitif ayrışmak önemli ama biz zaten ziyadesiyle kötümser senaryoyu fiyatlamıştık. Yine de 12.400'ün üzerine geçmeden temkinli olmakta fayda var. Sanki 11.900'lü seviyeler artık tabanı çalıştırdı diyebilirim. İyimser havanın da devamını temenni ediyorum artık haftanın son gününde.
0: Sertaç çok teşekkür ediyoruz. Güzel temenniler içinde elbette paylaşmış olduk izleyicilerimizle. Şimdi hemen Londra'ya gidelim. Avrupa'da neler oluyor? Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu. Merhaba Ceren, öncelikle hoş geldin de nedir durum Avrupa'da şimdi? Yani sert satışlar olduğunu gözlemliyoruz. Faizlerdeki seyirden mi etkileniyor? Başka hangi başlıklar ön plana çıkıyor? Nedir derlediğin notlar bizim için?
2: Merhabalar Didem. Evet, öğleden sonra tam Avrupa borsaları toparlanma çabasında diyorduk ki endeksler yeniden kapanışa yakın satışların hızlandığını gördük Avrupa endekslerinde. %2'ye ulaşan oranlı düşüş var Avrupa borsalarında. Tabii bunun temel nedeni tahvil piyasasında yaşanan satış dalgası. Fakat tabii şunu da not etmekte fayda var. Avrupa ülkelerinde şu anda tahvil piyasasında yaşanan ayrışma dikkat çekiyor. Mesela Almanya'ya baktığımız zaman 2 yıllık tahvil faizlerinde düşüş 10 bas puan puana kadar ulaştı. Fakat İngiltere'de, diğer tarafta Fransa'da tahvil piyasasında bugün tahvil faizlerinde son dönemlerin zirve seviyelerinin test edildiğini takip ettik. Bu da bankacılık sektörü üzerinde baskı yaratıyor. Çünkü sektörel bazda baktığımız zaman bankacılık sektörü bugün %3.7'lik kayıpla açık ara en kötü performansı gösteren sektör oldu.

0: Sadece 3 sektörde sınırlı yükseliş var. Teknoloji ve medya ve aynı zamanda enerji sektöründe. Tabii burada aslında şu anda küresel çaptaki hareketi görüyoruz. Biz ABD tahvil faizlerindeki yükselişle başlamıştı hareket. İngiltere'ye baktığımız zaman İngiltere Euro krizinden bu yana %6 tahvil getirisine ulaşan ilk büyük ekonomi oldu. Yani 2012'den bu yana bu kadar yüksek faiz ödeyen başka bir G7 ekonomisi olmamıştı. 30 yıllık tahvil getirisi bugün 7 bas puana kadar yükselerek %6,02 ile 1997 yılı Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bu hareket yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist endişeleri yeniden körüklediği ve küresel tahvil piyasalarında yaşanan satış dalgasıyla aynı döneme denk geliyor. Fakat İngiltere'yi burada kırılgan yapan unsur enerjideki İthalat tarafındaki yüksek bağımlılık oranı ve aynı zamanda kamu maliyesi onu biraz daha kırılgan hale getiriyor. Her ne kadar İngiltere Merkez Bankası bugüne kadar faiz artırmamış olsa da piyasa kendi kendisine zaten faizleri artırıyor. Mortgage faizleri rekor seviyelere yükselmiş durumda İngiltere'de bu yaşanan son satış dalgasının etkisiyle. Tabii baktığımız zaman swap piyasasında İngiltere Merkez Bankası'ndan önümüzdeki bir yıl içerisinde 4 faiz artışı beklentisi öne çıkıyor ki hafta içinde İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'den gelen açıklamalar sonrası Kasım ayı için faiz artırım beklentilerin güçlendiğini takip etmiştik. Aynı zamanda gözler 28 Ekim'de hükümetin açıklayacağı yeni bütçe de olacak. Bu bütçe öncesinde de aslında Maliye Bakanı'nın hareket alanının giderek daralmakta olduğunu söyleyebiliriz Didem.
1: Ceren çok teşekkür ediyorum sana, kolaylıklar diliyoruz. Efendim şimdi bir önemli gündem var Trabzon'da. QNB Türkiye'nin QNB Business buluşmalarında Trabzon'daki reel sektör temsilcileriyle bir araya gelinildi. Hemen bunun detaylarını paylaşalım, ardından günden kalanlar Abdurrahman Yıldırım'la devam edecek.
2: QNB Türkiye Yeni Nesil Ayrıcalıklar Programı QNB Business buluşmaları kapsamında Trabzon'da reel sektör temsilcileriyle buluştu. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ve QNB Türkiye Genel Müdürü Ömürtan'ın katılımıyla düzenlenen panelde, hızla değişen ekonomik koşullarda şirketler için finansman imkanları, maliyet yönetimi ve iş dünyasının dönüşen dinamikleri kapsamlı şekilde ele alındı. QNB Türkiye'nin farklı illerde iş dünyasıyla bir araya geldiği buluşmaların Trabzon ayağında, küresel ve yerel ekonomik gelişmelerin reel sektöre yansımaları masaya yatırıldı. Panelde şirketlerin karşılaştığı finansman imkanları, ihracat odaklı büyüme fırsatları ve teknolojik dönüşümün sunduğu rekabet avantajları değerlendirildi. QNB Türkiye Genel Müdürü Ömürtan, etkinliğe ilişkin Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulundu.
3: Trabzon'a dün geldik. Bugün de çok yoğun bir gündemimiz vardı. QNB Business Trabzon buluşmalarıyla buradayız. Aslında QNB Business Trabzon buluşmaları bizim 2017 yılında başlattığımız QNB Anadolu buluşmalarının devamı ve yeni marka ismi diyebiliriz. Önümüzdeki dönemde de bundan sonra Anadolu'nun çeşitli şehirlerindeki bu buluşmalarımızı QNB Business buluşmaları olarak değerlendireceğiz. Biz aslında burada QNB Business'ı müşterilerimize tanıtırken asıl amacımız burada müşterilerimizle bir araya gelmek. Çünkü hem sabah hem panelde çok yoğun bir ilgi vardı. 300'ün üzerinde müşterimiz vardı. Sabah erken saatlerde de yine 25-30 tane şehrin büyük sanayi ve iş insanlarıyla bir araya geldik. Amacımız ne? Bu buluşmalarda hep aynı şeyi hedefliyoruz. Onları dinliyoruz. Onlarla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Çünkü sahada olmaya inanıyoruz. Onların fikirleriyle biz de çeşitli fikirler doğuruyoruz. İhtiyaçlar nedir? Talepler, önümüzdeki dönemdeki yatırım imkanları nedir? Hep bunlardan bahsediyoruz. Yine çok faydalı oldu. Geçtiğimiz yıllarda da bu konuda birçok konuda bir fikir tartışma ortamı olmuştu ve önemliydi. QNB Business'a geldiğimiz zaman ise QNB Business aslında bizim yıllar önce QNB First ile bireysel müşterilerimize vermiş olduğumuz ayrıcalıklar, havalimanı ayrıcalıkları ve birçok onlara verdiğimiz imkanın artık bizimle beraber çalışmalarını sürdüren KOBİ'den kurumsal müşterilere kadar tüm müşterilerde o fırsatlardan onları da yararlandırmak. Burada sadece onlara hayatlarını kolaylaştıracak imkanlar değil, aynı zamanda bankacılık hizmetleri, bankacılık ürünleri anlamında da imkanlar sağlamak istiyoruz. Onlara bazı indirimler, öncelikler sağlayacağız. Bugün burada müşterilerimize bunu tanıttık ama yaklaşık bir ay sonra da İstanbul'da önemli bir lansman olacak. QNB Business yine bireysel tarafta QNB First ile başlattığımız ve sektörde ilk olan uygulamanın yine tüzel tarafta, şirketler tarafında yine

0: Bir değerlendirmeni isteyeceğim senden.
1: Vallahi yapılması gerekeni yaptılar. Önemli bir aşamayı kaydettiler. Bu kararı daha önce de verebilirlerdi ama bir siyasi otoritenin de oluru lazım. Çünkü işin biraz da işte kamu tarafından finanse edilmesi gerekebilir. Dolayısıyla biraz gecikmeli de olsa bu karar alındı. Ve dolayısıyla piyasalarda ciddi sayılabilecek bir toparlanma gerçekleşti. Ama bu karar alınana kadar o fon rehberi yayınlandı işte 28 Ağustos. Yaklaşık bir aylık sürede piyasada ciddi bir kayıp var. Yani gelirken onu bir çıkarttım. Hakikaten borsanın tümü için mesela 117 milyar dolar.
0: Dosyalarınla gelmişsin. Hazırlık.
1: Yok yani illa burası için değil. Tabii. Ama belgeleri de saklıyoruz biliyorsun.
0: Elbette. İşimiz belge değil
1: yani
0: mi?
1: 117 milyar dolar azalmış. %26,5.
0: Tabii.
1: Yani bu kadar kaybın ardından bu karar verildi. Herhalde karar verilmesinde bu da etkili olsa gerek. Çünkü gece saat 3'te açıklama yapılabiliyor. Demek ki geceli gündüzü çalışıldı. Yani evet çok kötü bir durumdu aslında bakarsan. Çünkü o şeyle gidiyor olsaydık yani gece saat 3'e kadar olan havayla herhalde bugün bizim piyasalarda kan gövdeyi götürüyor olurdu. Dolayısıyla tam olarak şeyden döndük. Ama böyle bir kayıp da oluştu. Dolayısıyla burada özellikle işte 457 bin küsür yatırımcıdan
0: 455.738
1: diye kaldı. 450 tamam öyledir. Önemli bir miktarın herhalde işte 1 milyona kadar ödenirse dolayısıyla geriye kalan daha büyükler, dolayısıyla daha bilinçli, daha profesyonel yatırımcılar kalır. Onlarla işte belli bir süre sonra bu tasfiye biraz sürebilir çünkü. Ama onlar da bekleyebilir ya da bekleyemezse de iyi bir örgütlenme yaparlarsa belki onlar da tasfiye sonucunu beklemeden alabilirler şeyini.
0: Peki bu bir hesap üzerinde konuşuyoruz şimdi, isteğe bağlı.
1: Yani sermaye piyasası kanununda böyle bir madde var. Yani madde diyor ki
0: nasıl çalışıyor
1: sen
0: o?
1: Bir haksız ya da işte piyasa bozucu manipülasyon elde ettiğin gelirin iki katını öderirsen bu yasal kovuşturmadan ve suç duyurusundan muaf olabilirsin. Affedilirsin yani. Hı hı. Ama yapılan açıklama açık değil açıkçası. Bu konuda açık değil. Yani sanki bağış toplar gibi. Yani buraya yatırın. İşte ilgili fonlara gidecek. Oradan da ödenecek. Ama sermaye piyasası kanunu diyor. Atıf oraya. Oraya atıf varsa o zaman iki kat olması lazım. Ama metinde böyle bir şey yok. Yani muhtemelen iki kat ama o da zor. Yani düşün ki işte kamuoyuna çıkan 2 milyar liralık bir şey var. Şimdi 4 milyar lirayı bulması lazım. Buldun, nereden buldun diye bir soru gelecek. Yani böyle bir karışıklık şeyi de var. Yani çünkü böyle milyar liraları bulan işte bu işten kazanç elde edenler var. Dolayısıyla asıl onları çekebilmek lazım. Ama onlar da işte yani kazandıkların iki katıysa bir öyle bir ekstra bir para bulmaları lazım. Bulsalar da işte diyelim ki yatırırlar mı? Evet. Hayır nereden
0: yatırırlar mı? Hayır.
1: Bir de yatırırlar mı ayrı bir şey. Yani öyle milyar lira olduğu zaman. Dolayısıyla onu bir açıklığa kavuşturursak aslında iyi olur. Yani sadece ama o da belki bir kanun değişikliği gerektirebilir. Yani o değişikliği de yaparlar. Yani yapamazlar diye bir şey yok.
0: Şimdi o süreci tabii takip edeceğiz. Burada esas olarak hani piyasanın itibarını ve piyasaya

0: duyulan güveni ki çok ciddi bir erozyona uğradı şüphesiz, onu tekrar tesis etmeye yönelik atılan bu adımlar şimdilik yeterli midir? Yoksa biraz daha aslında bu işin sadece SPK veya işte sermaye piyasaları bacağı değil ama yine devam eden soruşturmalar kapsamında da ve verilen mesajlar doğrultusunda sonuna kadar gidilmesi ve oradan bu zararların bir kısmının tazim edilmesi de önemli bir katkı sağlar mı?
1: Yani şüphesiz sağlayabilir ama kamu kesimi de herhalde burada bir katkı koyacaktır. Ya da koymasa bile bunun farklı yolları bulunabilir. Yani piyasadan alınan komisyonlardan kesilme yoluna gidilebilir. Ben mesela hatırlıyorum 1990 yılında sahte Çukurova elektrik hisseleri olayı patlamıştı. Yani piyasada fiziki dolaşıyor. Fiziki el değiştiriyor hisse senetleri. Kayden saklama yok. O işte vatandaşın birisi alıyor biraz yüklüce hisse senedi. Gidiyor şirketin merkezine kaydettirmeye. O zaman bakıyorlar ki başka kayıtlı hisseler var. Bunlar mükerrer. Senin hisseler sahte diyorlar. Ondan sonra araştırıyorlar ki borsanın takas merkezinden de geçmiş bir sürü sahte hisse var. Sonra başka hisselerde de çıkıyor ortaya. Çünkü fiziki dolaşım denen bir şey var. O zaman 10 milyon dolarlık bir hacim vardı. Yani milli gelire göre herhalde bugün 100 milyon doları geçer kesin.
0: Evet.
1: Yani o zamanki milli gelir yaklaşık 100 milyon dolar çünkü. Şimdi herhalde 20 katı falan, yani dolayısıyla 20 ile çarpmak lazım. Hakikaten 200 milyon dolar civarı bir rakamdı. Bu rakamı aracı kuruluşlar hakikaten kendileri, biraz da borsa başkanı olan Yaman Törüner'in zoruyla, zorlamasıyla biz karşılayacağız dediler ve 15 ay süreyle komisyonlarından kesildi. Böyle özel bir fon kurdular. O fona kesildi ve o fonlar ödendi. Dolayısıyla yani böyle yollara da gidebilir. Yapılabilir. Evet yani. Borsada aslında para kazanıyor. O kazandığından da koyabilir. Çünkü işlemler de borsadan geçmiş. Yani borsa katılabilir bu olaya pekala. Yani katkıda bulunabilir.
0: Yani gözden kaçacak kadar küçük bir şey
1: gözden
0: değil.
1: Gözden kaçacak demiyorum da yani sorumluluk diye baktığınız zaman hakikaten sermaye piyasası tabii. Kurulu artı işte borsa diyebilirsin en başta. Sonra BDDK dersiniz. Böyle gidebilir yani. Yani kamu sonuçta, yani kamu biraz katkıda bulunacak. Öyle anlaşılıyor. Çünkü burada başka türlü bu ödemeler yapılamaz gibi görünüyor. Ama o katkıyı da göze aldılar demek. Ama ortalıkta gezen İşte o kaç 17-18 milyar dolar civarındaki meblağ elbette o şişirilmiş fiyatlar. Şimdi ödeme şeyi üzerinden yapılacak. Net katkı yani
0: ana para.
1: Net yatırım ana para.
0: Ana para.
1: Ana para. Yani siz fon almak için ne kadar ana para kullandınız, getirdiniz. Ona bakılacak. Ona bakıldığı zaman muhtemelen belki de o 17-18 milyar dolar yarı yarıya düşecek. Dolayısıyla katılımcıları şeyden, karından eğer varsa kardan zarar etmiş olacaklar. Ve aradaki o sürede paralarına herhangi bir getiri almamış olacaklar. Ama o geriye kalan işte diyelim 8-9 milyar dolar, onun da bir miktarı tahsil edilecek bir yerlerden. Ama yine de yani onun da yarısını diyelim böyle tahsil ettirirse geriye yine kaç milyar dolar kalır. Yani dolayısıyla kamuya bir yük binecek, o da üstlenilebilir. Yani bu finansal piyasalarda maalesef bu tür olaylara yer vermemek ya da önlemek lazım. Önleyemediğiniz zaman da meydana gelen olayın daha büyük yıkıcı sonuçlarını önlemek için mutlaka devletler, kamu devreye giriyor.
0: Şimdi en kötüsü geride kaldı mı?
1: Kaldı bence.
0: Peki.
1: Yani bundan sonra tabii ki bir şeyler yine çıkabilir. Yani diyelim ki bir fon batabilir, bilmem. Yani fiyatlar çünkü çok dramatik değişti. Yani ortalama...
0: Yani aslında bunlarla hiç alakası olmayan da birçok yatırımcı, evet, fon, piyasa uzmanı birçoğu da zarar
1: bunlar
0: gördü.
1: Bunlar artçısı olur yani, evet, olsa olsa. Yani asıl büyük olay bence patladı. Büyüklükte ortaya çıktı. Yani bundan sonra çıksa da üstünden gelirler ve etkisi de daha sınırlı olur. Çünkü nasıl olsa devlet ben buradayım dedi. Evet. Böyle bir güvence var.
0: Artık.
1: Yani bu, evet, çünkü hakikaten bugünkü adım onun net işareti. Dün mesela piyasa çok kötüydü. Niye? Çünkü toplantı oldu. Bir şey yok ortada.
0: Yani hem bir gün önce kabine toplantısı oldu, hem sonra ekonomik,
1: evet,
0: kurmaylarıyla.
1: Ama işte o açıklamalardan
0: toplantı,
1: hani sanki
0: bir takvim çıkmadı.
1: Çıkmadı ve bir şey yapmayacaklar o zaman. Herkes satışa koştu. En iyi böyle yani likiditeyi sağlayacak, evet, ne varsa her şeyi sattılar. Ama yarı gece bu karar açıklanınca da bugün alıma döndüler. Evet. Bir de yabancılar da geçen hafta almışlar yani. Çok iyi,
0: evet,
1: yapmışlar.
0: Evet, almışlar. 400 küsür.
1: Evet, gayet iyi bir şey o.
0: Bir yani, alım var. Bugün de aslında alım tarafında olduklarını tahmin ediyor piyasa uzmanları. Yani işlemlerin geçtiği aracı yani, kurum üzerinden düşünüldüğünde. Ama şimdi %2,5'luk bir yükseliş bizi 11.936'dan gün içi gördüğümüz en düşük seviye oydu. 12.249'a kadar getirdi. Burada hani tabii ki seviye seviye nokta atışı bir şey değil ama artık bu konuyla alakalı olarak endişeler bu fiyatlara girdi ve bundan sonra nasıl bir stratejiyle borsaya yaklaşmalı yatırımcı dersem ne dersin?
1: Vallahi ben biliyorsunuz yani bu sene iyi olacağını söylüyordum ama o iyiliğin bir miktarını bu olay götürdü diyelim. Ama yine de bundan sonrası iyi olacak. Yani ama bugünkü ilk tepki öyle sert bir geri dönüş değil. Dolayısıyla piyasa ihtiyatlı. Yani aman bir şeyleri kaçırdık, bak en ucuz düzeyinden kaçırdık, hadi hücum edelim alalım şeydi ben görmedim.
0: Değil bugün henüz diyorsun. Evet. Bankacılık birazcık daha görece arka planda kaldı. Yani, yani yine yükseldi %1.94 yani hani yanlış anlaşılmasın ama yani %2,5 endeks yükselirken burada Aselsan 129 puan zaten tek başına katkı sağladı. 300 puan yükseldi borsa. 129'u Aselsan'dan geliyor.
1: Neredeyse yarısı yani.
0: Evet. 33 puanı Tüpraş'tan geliyor. 26 puanı Astor'dan geliyor.
1: Ama bir de şey var tabii. Endeks içerisinde değişiklikler var.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla o da endeksteki oynaklığı nispeten azaltıcı etki yapması lazım. Çünkü fiktif işlemlerle İşte değeri artırılan hisse senetlerini çıkardığına göre 27 hisse senedi yani BIST 100'den 100 tane hisse senedinden 27'sini çıkartıyorsunuz. İlk defa oluyor böyle bu kadar çok sayıda hisse senedinin çıkartılması. Dolayısıyla endekse köklü bir değişikliğe gidilmiş oldu. Ama ben hakikaten önlemlerin devamı gelirse bu piyasaya güven artar. O zaman iyileşmenin de devamı gelir. Ya yani piyasada geri dönüşün devamı gelir. İşte nereden düşmeye başlamışsa tekrar o düzeyleri kısa sürede yakalar. Önümüzdeki yıl ise normalde dünyadan çok büyük bir kriz şeyi gelmez ise önümüz açık bizim Türkiye olarak.
0: Hemen yurt dışı ile ilgili o halde ne düşünüyorsun diye de sorayım Abdurrahman abi. Çünkü yani orada da aslında hem tarihi zirvelere çok yakın endeksler, ABD tarafından bahsediyorum. Ama bir yandan da hani böyle biraz hani değirmenin suyu yavaş yavaş
1: zorlanıyor diyorsun.
0: Zorlanıyor mu yani bilmiyorum ki. Ya bir yandan ya, işte Trump çıkıyor mesela, işte yapay zekanın gelişmesinin önünde asla durulmasına izin vermeyeceğim minvalinde bir şeyler de söylüyor. Ama sadece onunla gider mi daha?
1: Gidebilir. Şimdi geçmişteki Fed'in faiz artırım dönemlerini epeyce yani yıllarca baktık, inceledik. Hı hı. Nedense faizler artarken insanlar hani borsaların gerileyeceğini düşünüyor da öyle çıkmıyor. Yani FED ne zaman faiz artırmaya koyulmuş, borsaların %90 yükselmiş. Yani 10 olaydan 9'unda yükselmiş faizlerle beraber.
0: Bugün 98 senesinden beri gördüğü en yüksek getiriyi gördü ABD'de.
1: İşte faizi artırma gereği nereden çıkıyor? Bir kere yani büyüme olacak, enflasyon olacak vesaire. Büyüme varsa hisse senetlerini
0: yatırım
1: besliyor.
0: Yatırım olacak tabii, borçlanma yani, ihtiyacının devam ettiğini.
1: Şu anda tam
0: biliyoruz.
1: İşte burada Amerikan ekonomisi yeni açıklandı, %2.2 büyümüş. Hı. Amerikan ekonomisi yani yatırımlar devam ediyor. Durmayacağız da diyor. Hakikaten duran kaybedecek. Dolayısıyla yatırımlar devam edecekse şu ya da bu şekilde parayı çekmeye devam edecekler. Demek o şirketler de yatırımlara para gidecek. Geriye borçlanmaya, devlet borçlanmasına daha az kaynak ve alan kalacak. Evet. Doğal olarak devlet borçlanma senetlerinin faizleri yukarı doğru gidiyor. FED bunu izlemek durumunda kalmayabilir. Yani takip etmeyebilir. Bir süre bekleyebilir. Daha sonradan yani bu mesela seçim sonrasında tekrar faiz artırabilir ama sert bir faiz artırımı gerekmiyor.
0: Evet.
1: Yani nispeten böyle bir faiz artırımı lazım. Onu yapabilir. Onun dışında büyüme, asıl belirleyici büyüme.
0: İtici güç büyüme olabilir diyorsun.
1: Dolayısıyla yani hem faiz artışı hem borsa yükselişi geçmişte de hep aynı sancılı bir şekilde olmuş.
0: Olabilitesi var demek lazım belki de. Çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum
1: teşekkür
0: Abdurrahman abi. Ağzına sağlık, haftaya görüşmek üzere. Efendim günden kalanların sonuna geldik. Sırada 60 dakika ve Ecem Ağat var. Bizden ayrılmayın. Yarın saat 17'de tekrar görüşene dek hoşçakalın.

0: Amber KT Radyo.
1: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Dünya İstanbul'a demedi, sen tam merkezinde. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Dakikadan herkese merhabalar efendim, Ecem Ağat ben. 60 dakikada bugün piyasalarda ne olup ne bitiyor diye konuşarak başlayacağız programımıza. Yücel Tonguç Erbaş bizimle birlikte olacak. Bugün Borsa İstanbul'da satışların ardından bir miktar tepki alımlarının olduğunu belki de söylemek mümkün olur. Daha detaylıca konuşacağız ama bir yandan da fon tarafına ilişkin yeni detayların da gelmeye devam ettiği bir süreçteyiz. Dolayısıyla hepsini detaylandırmaya çalışacağız. İkinci bölümde petrol ve doğalgaz uzmanı Doktor Zeynep Elif Yıldızer bizimle birlikte olacak. Jeopolitik riskler, fiyatlar nereye gidebilir, ne olabilir? Aslında biraz bundan sonrasına dair senaryolar üzerine yoğunlaşacağız diyelim. Ve son bölümde artı 365 danışmanlık yönetim kurulu başkanı Berat Süpanda bizimle birlikte olacak. İstihdam piyasaları diyeceğiz ama hepsinin öncesinde her zaman olduğu gibi günün öne çıkan gündem başlıkları. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılışında fon piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, fon piyasasının belli bir bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden gelindiğini belirterek gelişmelerin ekonomiyi tehdit etmeyeceğini söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre fon soruşturmasının ardından para piyasası fonlarından 2 haftada toplam 468 milyar liralık çıkış gerçekleşti. İstanbul'da perakende fiyatlar Eylül ayında %2,11 arttı. İTO verilerine göre yıllık enflasyonda %33,55'e geriledi. Yurt dışı yerleşikler geçen hafta 358,6 milyon dolarlık hisse alırken 404 milyon dolarlık tahvil satışı gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ardından İran'a yönelik askeri saldırıların yoğunlaşmasının olası olduğunu söyledi.

0: Sermaye Piyasası Kurulu 30 Eylül tarihli bülteninde tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin önemli kararlar yayımladı. Detayları ekranlarınıza taşıyalım şimdi.
1: Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin önemli kararlar yayımladı. Sermaye Piyasası Kurulu A1 Kapital Portföy Yönetimi, Bulls Portföy Yönetimi ve Pardus Portföy Yönetimi'nin kurucusu olduğu fonlara ilişkin tasfiye sürecinin nasıl yürütüleceğini belirledi. Kurulun 30 Eylül tarihli kararına göre tasfiye sürecinde öncelikle ünvanında para piyasası ibaresi bulunan yatırım fonlarından başlanacak. Bu fonlarda tasfiye sırası yatırımcı sayısına göre belirlenecek. Yatırımcı sayısı en fazla olan fondan başlanarak en az olana doğru tasfiye işlemleri yürütülecek. Tasfiye sürecinin tamamlanmasının ardından tasfiye kapsamında bulunmayan ancak TEFAS ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında alım ve satıma kapatılan fonlar, tüm dağıtım kanallarında alım ve veya satım yönlü olarak eş zamanlı biçimde yeniden işleme açılabilecek. Fonların işleme açılacağı tarih ve katılma paylarının alım-satım esasları ilgili kurucu portföy yönetim şirketi tarafından belirlenecek. Sermaye Piyasası Kurulu SPK'dan tasfiye sürecindeki bazı fonlarla ilgili ara ödeme kararı da geldi. SPK, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Mutabakatı tamamlanan yatırımcılar için Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun hesaplayacağı net yatırım tutarı esas alınacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa tamamı, 1 milyon lira veya üzerinde ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Uygulama para piyasası fonlarından başlayacak. Ara ödeme için fon payı iade edilmeyecek. Pay iadesi ve kalan hakların hesaplanması nihai tasfiye aşamasında yapılacak. Sermaye Piyasası Kurulu ayrıca Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetlerinin 30 Eylül itibarıyla geçici olarak durdurulmasına karar verdi.
0: Ve az önce gündem başlıklarında da belirttik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da fon piyasasına ilişkin gelişmeleri.

0: Detayına ilişkin açıklamaları var. Ayrıntıları ekranlarınıza taşıyalım.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında yaptığı konuşmada fon piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon piyasasının belirli bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğünü belirterek, sürecin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi. Sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ekonomi ve toplum üzerindeki olası etkilerine de değinerek, konunun iktisadi güvenlik ve toplumsal barış açısından bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceklerini söyledi. Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için çalışmaya, üretmeye ve karşılaşılan sorunlara çözüm geliştirmeye devam edeceklerini de vurguladı.
2: Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
0: Ve 60 dakikanın bugün ilk konuğu her perşembe olduğu gibi Allaç Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Ece. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz yayına başlarken aslında SPK'dan gelen son açıklamaları bir miktar derlemiş arkadaşlarımız. Onları ekrana taşıdık ama bir sizden de yorum almak istiyorum bundan sonraki. Çünkü sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin hala kafa karışıklıkları olan bir yatırımcı da var. Dolayısıyla biraz detayları sizden dinleyelim.
3: Yani öncelikli bir kere takvimde ilk açıklanan takvime uygun bir tarihle devam ediliyor gibi gözüküyor. Yani önce MKK'nın işte yatırımcı sayısını 455 bin küsür olarak açıkladıktan sonra tabii bir koordinasyon kurulu kuruldu. Bu takvim içerisinde hani net bir şekilde belirtilmiyordu ama bir elden bu işlerin devam ettiğini görüyoruz. Dün akşam da tasfiye süreciyle ilgili bir takvim açıklandı. Tabii aynı zamana denk geldi ama endeksle ilgili de bizim yaptığımız düzenlemeler sonrası yeni bir endeksle BIST 100 tarafında aslında Ekim ayına başlamış olduk. Şimdi soru işaretleri kısmında aslında tasfiye sürecinde de bazı gruplara ayrılmış gibi gözüküyor yatırımcılar. Yani 3 kurum kendi fonları içerisinde tasfiye sürecini yürütecek. Bu 3 kurumun Ziraat Bankası üzerinden devam ediyor. Diğer 4 kurumun ise yine bir kısmı Ziraat, bir kısmı İş Bankası ama onlarda da işte orada mağdur olabilecek yatırımcılar tarafında bir 1 milyonluk bir limit belirlendi şu an için ilk başta. Dolayısıyla tasfiye süreci bu şekilde başlayacak. Benim şöyle bir sorular olabilir. Ne zaman başlıyor? Evet. İşte ve ne zaman bu paraları alacağız gibi. Tahmin ediyorum yarın da bir toplantı gerçekleşecek. Yine salı günü veya çarşamba günü olduğu gibi. Dolayısıyla burada özellikle bu kurumlara, yani Ziraat Bankası ve İş Bankası'na atfedilen bu fonların bu MKK kayıtlarıyla birlikte belki bugün bile tasfiye sürecinin bir kısım başladığını görebiliriz. Bilmiyorum. Bunun açıklaması da Cuma günü gelebilir. Onun haricinde bir fon kuruldu. İşte bu fona eğer fahiş bir getiri buradan elde ettiğinizi düşünüyorsanız belli bir miktar aktarılması. Bu biraz aslında belki de iyi niyet kapsamında alınmış bir karar olabilir. Dolayısıyla bir fonda birikecek paralar olacak. Bunun ne kadar olacağını göreceğiz. Peyderpey ödenecek bir 1 milyonla başlayan bir tasfiye süreci içinde ödemeler olacak. Ama benim birkaç gündür böyle kabaca hesap edip baktığımızda 131 fonun yarısı neredeyse ve bu bahsettiğim ilk 3 kurum, yani o 1 milyon sınırı değil de kendilerinin fonu tasfiye edeceği durumdaki olanlar için konuştuğum arkadaşlarımız, dostlarımız da var. Yani maksimum bir ay içerisinde hızlı bir şekilde özellikle para piyasası fonları kaynaklı olan kısmının birkaç gün içinde tasfiye edilebileceği gibi böyle bir hızlı ilerleyebilecek fonlar da var. İşte o belirtilen 6 ay süresince belki biraz daha uzaması gereken, biraz daha detaylı bilgilendirmenin yapılması gereken zaman zaman bir süreç içindeyiz. Ama en azından yatırımcıların şöyle bir kaygısı olmasın. Hani

0: ve çok da bunun takibi yapılmadı, işte detay verilmedi gibi bugün bile birçok kanaldan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan olsun, işte sayın bakanlardan olsun açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla sık sık biz bu açıklamaları, detayları görmeye devam edeceğiz. Yani bu nihai bir sonuçta değildir, bir takvimdir ama bunun içerisinde bazı başlıklar daha detaylandırılacak gibi düşünüyorum.
1: Peki şimdi bu açıklamalarının ardından işte biz aslında süreçle birlikte hep satışları konuşuyorduk fondaki bu çalkantıyla birlikte. Bugün ilk defa yönünü yukarıya çevirdiğini görüyoruz Borsa İstanbul'un. Şimdi endekste hacim de gördük, yabancı da gördük. Dolayısıyla artık hani buradan döner diyebiliyor muyuz yoksa bu bir tepki alımıdır?
0: Şimdi şey çok inandırıcı gelmiyor. Mesela tekrardan piyasaları güven ortamının doğması konusu burada bazı fonlarda hala teminatların sıkıntılı bir şekilde kaldığı bir ortamdayız. Ama şöyle geriye dönük baktığımızda aslında bugüne geldiğimizde bir fon düzenlememiz var. Çok kapsamlı ve bundan sonra özellikle serbest fonlarda bu gibi sıkıntılarımı yaşamamız için bir bu mevzuat gereği şeyimiz var, bir güvenimiz var diye düşünüyorum. İkincisi endeksle ilgili kaygılar vardı. Yani endeksin değerinin gerçekliğiyle ilgili içinde bulunan hisse senetlerinde bazı fiyatlamaların çok doğru olmadığı noktasında bunu da biz değiştirdik geçen hafta, işte endeks kriterlerini değiştirerek. Dolayısıyla bugüne geldiğimizde aslında daha önceye göre çok daha sağlıklı bir piyasamız var. Ve bundan sonra da olmaya devam edecek. Ama baktığımız noktada tabii birçok insanın 455 bin kişiden bahsediyoruz. Sadece bu insanlar değil, tasfiye sürecinde olmayan başka kurumlardan bu fonlara giriş yapmış olan kişiler var. Veya elinde herhangi bir başka bir hisse senedi taşıyan ve bu aşağı yönlü hareketten zarar görmüş, teminatının bir kısmının eridiği, belli kayıplar yaşadığı bir durum söz konusu. Onun için hani yaraları sarma tabiri caizse süresi biraz uzayabilir. Hı hı. Ama yani daha önce de yaşadığımız buna benzer gelişmeler içeride, dışarıda veya farklı alanlarda olan, işte zaman zaman bankacılık sektöründeki bu 2000 yıllardaki yaşadığımız örnek üzerinden de gidiyoruz ama burada belli bir süre geçtikten sonra bugün ben bakıyorum endeks içinde bile birçok hisse senedinin defter değerinin neredeyse yarısında olduğunu, işte bazılarının mevcut düzeltmeyle birlikte belki de hiç hak etmedikleri gibi, yani operasyonu devam ediyor, faaliyet devam ediyor, hala yatırımlarına devam ediyor. Ama bunlar da bu düşüşten negatif etkilenmiş ve şöyle yatırımcılar da dönüp baktığında belki bugünkü yabancı ilgisi veya bundan sonra gelecek yabancı ilgisi de biraz artık gerçek piyasa ucuzluğuna Türkiye açısından baktığımızda bunu satın almaya gelecek kişiler. Dolayısıyla yerli tarafta da bu yaralar sarıldıktan sonra ben bir talebin daha yüksek olabileceği, buradan getiri beklentisinin daha sağlıklı bir ortamda olacağı anlayışıyla bir yatırımcı bakışı olacağını düşünüyorum. Sorun senin buradan bir dönüş oldu muydu? Şunu söyleyebiliriz. En azından hani kısmen piyasada bizim yaşadığımız fon kriziyle birlikte en kötüsünü gördüğümüzü seviye olarak düşünüyorum. Hani toparlama süreci biraz zaman alabilir. Hı hı. Ama hani buradan dönüp önümüzdeki 6 aya baktığınızda iyi bir yer demeyeyim, aslında daha önce de belki iyi bir yerde diye konuşuyorduk. Yani endeks bazlı baktığımızda ama yükselen hisseler genelde birkaçı dışında hep endeksin dışında. Yani biz tüm performansını konuşuyorduk. Bir de biz 100 performansını konuşuyorduk. Dolayısıyla artık biraz da ana hisselere yoğunlaşan bir fırsat dönemi olduğunu, piyasa inanmaya devam ettiği sürece yükselişin biraz da kademeli olmasını bekleyebiliriz. Bu arada yurt dışındaki gelişmelerde de herhangi bir iyimser tarafa doğru dönüş de yok. Yani petrol yüksek, faizler yüksek. Hani yurt dışından da artık bize belki yabancı ilgisini arttırabilecek bir fırsatı da yaşayacağımız bir dönem bekleyeceğiz bir süre. Hı hı. Ama ben buradan hani bir en azından toparlanma devam edebilir. Sınırlı kalabilir, gitgelleri olabilir. Ama hani hep konuşulduğunda da belki zaman zaman yanlış anlaşılıyor ama buranın bir fırsat noktası borsa tarafına baktığımızda olduğu artık çok kesin olduğunu düşünüyorum.
1: Peki yani aslında biz 30 ağırlıklı böyle bir kümeleşen bir yükseliş de görüyoruz. O anlamda biraz daha aslında hisse bazlı o tarafların mı ayrışmaya devam etmesini beklemek lazım? Şimdi, daha güvenli olarak gördüğü için.
0: Ben kesinlikle öyle bekliyorum. Daha güvenliden kastımız aslında biz

0: yıl başında da Ocak Şubat ayında bunu gördük. Yani yabancı girişi oldu, ana hisse senetlerinde bankacılıkta bir yükseliş oldu ve biz bunu kendi aslında ekonomik programımıza da biraz bağladık. Yani faizler inecek, işte enflasyon inecek ve burada bir rally başlayacak. Sonra savaş ortamı bütün bunları değiştirdi. Ama şimdi yaptığımız düzenlemelerle birlikte yabancının buraya geldiğinde, ilgi gösterdiğinde beraberinde bir talep gelmesi içeriden de. Şimdi birçok bu 131 fonun dışında olan, faaliyetine devam eden birçok sağlıklı işleyen fonumuz da var. Hı hı. Bunların getirileri biraz daha düşüktü. Mesela bu mantık çerçevesinde. Çünkü onlar belki daha majör hisselere yatırım yapıyorlardı. Şimdi dolayısıyla yükseliş olduğunda bu sefer endekste de biz gerçek performansı görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü yabancının seçebileceği birçok hisse senedi de şu an için bu endeks içinde yer alıyor. Bazıları daha dışarıda kalarak belki biraz daha böyle performans olarak da zayıf görüyorduk. O açıdan ben daha iyimser tarafta ve daha regülasyonun çok daha kuvvetli olduğu bir piyasada yabancının da bunu yakından takip ettiğini biliyorum. Dolayısıyla buraya gelmekte daha çok istekli olacakları bir dönemde olacağız. Ama bunu tabii biraz bizim nasıl bir potansiyelimiz olduğuyla ve dünyadaki konjonktürle de ilgili. Hani bir kısım gelir ve sonra gelmekten vazgeçebilir. O açıdan biz bu fon ne diyelim riskiyle veya işte sıkıntısıyla uğraşırken birkaç Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıklamaları vardı. Hı hı. İnşallah hani şey olarak işte regülasyonlar devam edecek, kurumlara olan buradaki biraz daha dirençli olması, buradaki denetleyici ve düzenleyici kurumların daha aktif bir şekilde rol alması gibi. Yani sadece tasfiye sürecini yürütmek değil, bu sürecin de bir yeni döneme bizi getirmesi, hem piyasacılar olarak bizim işlerin daha hızlı ve güvenli ilerlemesi, hem de belki yabancı yatırımcı için de bazı ne diyelim bu güvenli alan içerisinde yeni regülasyonlarla sağlıklı bir piyasa oluşabilir. Bunu biz hallederken piyasanın bu tarafında unutmadan daha sağlıklı ilerlemesi için de adımları atmaya devam etmemiz gerekiyor. O adımlar gelirse ben hani bugünden çok daha iyi bir yerde, en azından bir piyasa görüntüsü olabileceğini düşünüyorum.
1: Peki yurt dışında da aslında öyle bir pozitif hava yok dedik. Oraya baktığımızda hatta bugün biz pozitif ayrışan taraftayız, borsa tarafına bakıyorsak eğer. Evet. Şimdi şeyi soracağım. Şimdi ABD tarafında mesela dün o verileri aldıktan sonra bir miktar faiz artışı beklentilerinde törpülenme oldu. Ama ona rağmen tahviller yüksek kalmaya devam ediyor. İşte 10 yıllıklar şu anda 5.23'te. 5.33'leri yanlış hatırlamıyorsam bugün gördük. Dolayısıyla bunu nasıl okumak lazım?
0: Yani şimdi Amerika bir seçim arifesinde. Ben yarın da tarım dışı istihdamda mesela 100 binin altında bir beklenti var. Yani
1: 90 bin sanırım.
0: Geçen aya evet. göre, geçen ayın biraz daha sürpriz bir ay olarak hani bir iyimser tarafta kaldığı, işte içindeki hizmet kalemleri, eğlence kalemi vesaire, hani buradaki istihdam tarafının bu ay bu kadar güçlü olmayacağı yönde bir beklenti var. O açıdan diyelim ki orada işte 80 bin geldi, 95 bin geldi. Hani beklentinin etrafında veya biraz az gerçekleşmesinin de dünkü gibi aslında belki sınırlı bir etkisini görebiliriz. Çünkü piyasalar tahmin ediyorum çok gitgelleri oluyor. Çünkü Trump'ın açıklamalarında yani savaş sonrası bitireceğim diyor, işte savaşı şey seçim sonrasında, sonra bunu tam tersi açıklamaları geliyor.
1: Seçim sonrası artabilir diyor.
0: Artabilir diyor. Yani o zaman şimdi sen de piyasada pozisyon alırken bir ara seçim var, bir güç dengesi var. Veri geliyor, veriye bir tepki veriyorsun ama önündeki esas konum senin seçim olduğu için bence seçime kadar çok fazla orada böyle faizlerde veya işte tahvil tarafında aşağı yönlü bir inme sürekli devam eden bir yönde olmasını beklemek çok yanıltıcı olur. Bu arada hala enerji maliyetleri de yüksek seyreden bir dünya var. Ve tarifelerden tutun da ikili anlaşmalara kadar aslında ekonomik döngünün de tam olarak nereye gideceğini bilmeyen bir Amerikan piyasası var. Buna rağmen hala riskli varlıklara yatırım yüksek. Ama bu seçime çok az kalmasıyla birlikte olduğundan dolayı yani büyük ihtimal biz Kasım sonrası bir kırılım göreceğiz. Yani kırılımdan kastım negatif tarafta da olabilir ya da güçlenerek devam eden bir piyasa risk algısı da olabilir. Ama o zamana kadar bence çok tahvillerde oynaklık yüksek veya iyimser tarafta kalan bir fiyatlama görmeyiz diye düşünüyorum.
1: Peki son soru, biraz daha genel bir soruyla bitireceğim. Şimdi bugün ayın biri, ya maaşını alanlar var veya ödemesi...

0: Herkes almıştır inşallah.
1: Almıştır inşallah. Maaşlar yattı. Şu an parayı nereye park etmek mantıklı?
0: Oo, çok kritik bir soru. Tabii bu herkesin geleneksel nasıl bir yatırımcı olduğuyla alakalı ama hani bugünden ben hep Kasım'ı biraz önemsediğim için büyük ihtimal yine sabit getirili bir tarafta kalmakta fayda var. Yani değerli metallerle ilgili altına çok ilginiz varsa hala orada bir kısım biriktirebilirsiniz. Yine Kasım sonrası bir duruma bakmak açısından. Ama hisse senedi yatırımcısı geçmişiniz varsa ve bugüne kadar da bir kısım piyasadan uzak durduysanız, bugün maaşınızı aldığınızda artan bir tutarın da artık belli bir kısmını burada özellikle endeks 100 içinde belki de olan hisse senetleri üzerinde, şimdi belki bir fona diyeceğim insanlar biraz kızabilir ama gerçekten sağlıklı çalışan fonlar içinde olabilir ya da kendi bireysel yatırımınızı oradaki hisse grubu içerisinde bir sepet yaparak devam etmekte fayda var. Anlatabiliyor muyum? Yani o sepeti oluşturmaya devam edelim. Ama Kasım'dan sonra bir karar vereceğiz büyük ihtimal hepimiz. Orada risk tercihlerimiz de değişecektir. Ama bugün için sorduğundan biraz ondan biraz bundan ama hisse senedi içinde şu an bence iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum.
1: Alaç Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguçarbaş çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve kısa bir araya gideceğiz şimdi.
2: Bloomberg GT Radyo. Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film ekimi sponsoru Paribu.
2: Bloomberg ET katkılarıyla. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
5: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
6: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Reklam.
1: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve VIOP işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileri

0: ile kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
2: Düzenleme öncesinde benzinde litre başına 4 lira 37 kuruş olan ÖTV, Ekim ayı için 7 lira 90 kuruşa yükseltildi. Böylece ÖTV'de litre başına 3 lira 53 kuruşluk artış gerçekleşti. Vergi artışının KDV ile birlikte pompa fiyatlarına yaklaşık 4 lira 23 kuruş olarak yansıdı. Yeni düzenleme yapılmamış olsaydı mevcut mekanizma kapsamında benzindeki litre başına ÖTV'nin 12 lira 48 kuruşa yükselmesi öngörülüyordu. Kademeli sisteme geçilmesiyle Ekim ayında uygulanacak ÖTV 7 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Böylece akaryakıt fiyatlarındaki artışın belirli bir bölümünün ÖTV'den karşılanması esasına dayanan Eşel Mobil sistemi benzinde de sona ererken, motorinin ardından benzinde de kademeli ÖTV uygulamasına geçilmiş oldu. Karar, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek, hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.
3: Ve detayları konuşacağız hemen. Petrol ve doğalgaz uzmanı Doktor Zeynep Elif Yıldızer bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Ece Hanım, merhaba.
3: Şimdi az önce Eşel Mobil'in sona ermesine dair detayları aktardık. Bundan sonrasında tabii ne olacak? Bu ay için detaylar belli oldu ama önümüzdeki aylarda nasıl bir etki göreceğiz bundan sonrasına ilişkin?
4: Şimdi evet, haberinizde de açıkladığı gibi önümüzdeki aylarda kademeli olarak hem benzinde hem mazotta ÖTV oranları artacak ve bu aldığımız, yani arabaya koyduğumuz benzin ya da mazot fiyatları yükseliyor olacak. Ama tabii bunu sadece otomobille sınırlamamak gerekiyor. Bu benzin ya akaryakıt fiyatlarının artması demek, iğneden ipliğe her şeyin maliyetinin artması demek. Bunun kademeli yapılmasındaki temel sebep, biliyorsunuz Temmuz ayında alınmıştı bu karar. Temmuz'dan itibaren artık Eşel Mobil sistemi uygulanmayacağı söyleniyordu. Karar verilmişti. Bunun ani şoklarını zamana yayarak sene sonuna kadar bu kademeli arttırmak. Yani bir ayda enflasyonu yükseltmek yerine zaman içerisinde yayarak bunu daha dengeli bir şekilde yükseltmeyi hedefliyor. Tabii bu bizim gibi son tüketiciler açısından önemli. Burada bir nokta daha var. Trump Avrupa'ya yaklaşık 120 milyon varillik beyaz ürün stoğunu piyasaya çıkarmasını söyledi. Buradan anlaşılan da şu ki, biliyorsunuz Ukrayna Rusya'nın rafinerilerini bombaladı geçtiğimiz dönemde. Aslında piyasada bir rafineri çıktısı, bir ürün çıktısı arzında bir kısıtlama, bir sıkıntı söz konusu. Bu da bir etken. Bütün bunlar da bize enflasyon olarak uzun vadede yansıyacak tabii ki. Üretime yansıyacak, lojistiğe yansıyacak, gıda fiyatlarına yansıyacak. Avrupa'da bundan dolayı muzdarip, biz de aynı şekilde bunu yaşıyor olacağız. Tabii bunun diğer bir tarafı da, tabii Eşel Mobil sistemine geçmemizin sebebi de neydi? İran'la Amerika arasındaki savaştaki petrol fiyatlarının ani yükselişiydi. Ama bu savaş devam ediyor ve biz de bunu pompa fiyatımızda, üretimlerimizde ve kullandığımız gıda ve diğer şeylerde görüyor olacağız.
3: Şimdi o tarafa geçeceğim ama onun öncesinde hemen kısaca da olsa oradan gelen açıklamalarda farklılaşmaya başladı. Hürmüz tarafını detaylıca konuşuruz ama tekrardan petrol fiyatlarının daha yükselmesi ve bu sürecin uzaması halinde tekrardan böyle bir sisteme geçiş olabilir mi ikinci kez mesela?
4: Ya tabii ki Eşel Mobil sistemine geçmek hükümetin vereceği bir karar. Burada şu demek, aslında geçtiğimiz dönemde, yani bu savaş başladığından beri, Eşel Mobil sistemi uygulanmaya başladığından beri hükümet alacağı vergilerden fedakarlık yapmıştı. Şimdi de o fedakarlığından vazgeçiyor ve vergileri tekrar vatandaşın üzerine yüklüyor. Ama tabii ki benim de temennim o ki, bir son tüketici olarak, eğer petrol fiyatları 100 doların üzerine çok fazla çıkmaya başlarsa tekrar Eşel Mobil sisteminin uygulanmasını ben de isterim, ama buna karar verecek olan bakanlık ve hükümet yetkilileri. Ama verilebilir, neden verilmesin? Yani sonuç itibariyle 100 dolar çok ciddi bir petrol fiyatı.
3: Peki şimdi buradan Geçelim Eşer Mobil Sistemi'ne geçilmesinin sebeplerini. Hürmüz tarafından şimdi açıklamalar, diplomasi bir devam ediliyor diyorlar. Bir tıkandı açıklamalarını duyuyoruz. İşte İran'la savaş bazen işte seçimlerden sonra bitecek diyor Trump. Ardından seçimlerden sonra orada saldırılar artabilir gibi açıklamalar duyuyoruz. Gibi gibi son olarak da işte Hürmüz'de tekrardan tankerlerin hedef alındığına dair haber akışları da var. Şimdi şunu soracağım, piyasalar açısından önümüzdeki dönemde Hürmüz'den petrol akışının ne kadar kesintiye uğrayıp uğramadığı elbette önemli olacaktır. Ama bu her şey bitse dahi tanker güvenliği, sigorta ve navlun maliyetlerinin petrol fiyatlarında kalıcı bir risk primi yaratmasını bekler miyiz? Bu ne kadar zamanda çözülebilir?
4: Evet, şimdi son dönemdeki kısa olayları öncelikle bir hızlıca anlatayım. Ondan sonra bu sorularınıza da cevap vermiş olacağım. Şimdi biliyorsunuz 3 tane Liberty bayraklı tankere geçtiğimiz 1-2 gün içerisinde saldırı düzenlendi. Kimin yaptığı belli değil. Aynı şekilde İngiltere'nin Deniz Ticaret Operasyonları Kuruluşu bir tankeri ve bir LNG tankerinin saldırıya uğradığını beyan etti. Yani bu da bizim işte navlun ve risk primlerimizin yükselmesini sağlayan esas önemli şeylerden biri. Çünkü Goldman Sachs'ın yapmış olduğu açıklamada da son bir hafta içerisinde 23 milyon varil petrolün Hürmüz Boğazı'ndan çıktığını söylüyor. Yani aslında 20 milyon varil çıktığını biz hep söylüyorduk. Yani sanki normale dönmüş gibi çıkışlar, petrol Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarı normale dönmüş gibi dursa da riski yüksek olduğu için hala petrol fiyatları 100 dolarlarda seyrediyor. Bence bu çok normal. Çünkü bana değişik veya ilginç gelen aslında geçtiğimiz aylarda Trump'ın pozitif açıklamasıyla 70 dolarlara inen petrol fiyatlarıydı. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi İran elini biraz yükseltti ve Amerika'ya daha güçlü bir şekilde karşılık vereceğini söyledi. Ama diplomatik yollarında açık olduğunu yine beyan etti. Tabii burada Trump savaşa başlarken de bu savaşın 4 ila 6 hafta süreceğini söylemişti. Bunların hiçbirisi gerçekleşmedi. Ama ortada bir risk var ve bu risk fiziki bir risk. Çünkü saldırılar var, kimin yaptığını bilmesek de. Dolayısıyla navlun fiyatlarını ve petrol fiyatlarını ciddi oranda etkiliyor. Hürmüz'den geçen gemilerin petrolün geçebiliyorsa eğer geçen petrolün maliyetine bu ekleniyor. Tabii bu önümüzdeki süreçte uzun vadeli sorduğunuz için söylüyorum. Önümüzdeki süreçte yine bu petrol fiyatlarına bir şey daha eklenecek. O da nedir? Bu bölgede İran'ın vermiş olduğu altyapıların maliyeti. İşte geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz Eylül ayının başında Suudi Arabistan'ın Yanbu limanındaki boru hattına husiler zarar vermişti. Bu da sonuçta bütün bu maliyetler de bu petrol ve doğalgaz fiyatlarına ekleniyor olacak. Yani orta uzun vadede ya da yakın orta vadede petrol fiyatlarının 90 doların altına inmesini ben çok beklemiyorum. Sanırım piyasada aynı şeyi beklemiyor. Dolayısıyla risk primi yüksek olduğu için 100 dolarlar civarında devam ediyor.
3: Peki şimdi bir son dakikamız geldi. Tam siz konuşurken onu bir sormak istiyorum size. Putin'in yaptığı bir açıklama var. Rusya'nın yeterli dizeli var ancak yaptırımlar ihracatı engelliyor şeklinde. Bu tarafa dair var mıdır bir yorumunuz?
4: Ya evet, tabii sonuçta aslında bu savaş, yani İran Amerika savaşının aslında kazananı Rusya. Ukrayna Rusya'nın rafinerilerini bombaladı ama tabii Rusya bir petrol ülkesi olduğu için petrolünü örnek veriyorum Azerbaycan'a ya da Türkmenistan'a gönderip beyaz ürün alabiliyor. Böyle bir sıkıntısı yok ve bunu piyasaya da sürmek isteyecektir haliyle. Dolayısıyla yaptığı açıklamada bence bu anlamda dikkat çekiyor. Yani Avrupa'nın, özellikle Avrupa'nın yaşadığı ve Trump'ın bu 120 milyon varil dizeli stoklardan kullanmaya başlayın çağrısının üzerine yapmış olduğu bu konuşma Avrupa'yı, yine biliyorsunuz Avrupa Rusya'ya ambargo uyguluyor, yani artık kaldır bu ambargoları demeye getiriyor Putin. Yani bence orada aslında Avrupa için rasyonel olan da bu, ama yaşayarak göreceğiz tabii ne yapacaklarını.
3: Olan ambargoların kaldırılması diyorsunuz. Peki son olarak, ya şöyle 1-2 dakikalık vaktimiz kaldı ama orada Hürmüz'ü çokça konuştuk ama o tarafın bypass edilmesi için kullanılan Babil Mendeb tarafında da aslında Husilerin baskısını görüyoruz. Dolayısıyla alternatif güvenli koridor sorunu var gibi gözüküyor. Bundan sonrasına dair bununla beraber düşündüğümüzde fiyatlamalarda ve aslında deniz ticareti açısından neler bekler bizi?
4: Ya şimdi aslında toparlamak gerekirse Babil Mendeb'le Hürmüz'ü birbirinden ayırmak imkansız. Çünkü Babil Mendeb'de de Husiler var ve İran kontrolünde. Ve anladığım kadarıyla da İran Husileri Suudi Arabistan'ın Yanbu Limanı'ndaki bu kargolarına yönlendirerek elini yükseltmek ve Amerika'ya karşı güçlenmek istiyor. Bu da ne demek? Risk primi hala yüksek demek. Çin özellikle buradan petrol alıyor biliyoruz ama Çin de son yaptığı açıklamayla Ekim ayından itibaren beyaz ürünlerin ihracatını yasakladı. Yani iç piyasasını korumaya çalışıyor. Öteki taraftan da Rusya Çin'e çağrıda bulundu. Hürmüz krizinin alternatifi bizde var diye. Yani Rusya kendine pazar arıyor. Ambargoların kaldırılmasını istiyor. Çin petrolünü güvenli bir şekilde ve alabilmek

0: 63 tane büyük tanker geçirebildi Suudiler. Geçtiğimiz günlerde tekrar yüklemeye başladılar ama 10 Eylül'e kadar da biliyorsunuz burada yüklemeler ve şeyler durmuştu. Dolayısıyla bu petrolün 100 dolarlar civarında seyredecek olması özellikle önümüzdeki kış hem Avrupa hem bizim için ciddi riskler taşıyor. Aynı zamanda bizim işte akaryakıt fiyatlarımızı da önemli oranda yükselmesini sağlayacak. Ama ben bu 100 dolarla yani 90 doların altına en azından Aralık sonuna kadar ineceğini düşünmüyorum. Bu 100 dolarların da çok kalıcı olmasını tabii ki istemiyoruz ama kalacak gibi gözüküyor önümüzdeki süreçte.
1: Teşekkür ediyorum aktardıklarınız için.
0: Teşekkürler, iyi günler.
1: Ve hemen stüdyodaki konuğuma dönüyorum. Artı 365 Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Berat Süpandağ bizimle birlikte. Hoş geldiniz Berat Bey.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi sizinle istihdam piyasalarını konuşacağız ki biz bu hafta içerisinde aslında oraya ait dair veriyi de aldık TÜİK tarafından gelen. Şimdi şöyle bir bakıyorum, Ağustos ayında %0,3 puanlık bir aşağı yönlü hareket var. 7,8 olarak gerçekleşmiş. Öte yandan atıl iş gücü oranında ise bir artış olduğunu görüyoruz. Orada oranlar %31'i gösteriyor. Şimdi şunu sormak istiyorum. Yani bu verileri nasıl okumak lazım? Siz mesela hangi tarafı daha çok önceliklendiriyorsunuz? Sahada durum nedir diye soracağım. Şöyle bir genel anlamda verilerden de yola çıkarak Türkiye'de istihdam piyasasının genel bir görünümünü konuşarak başlayalım dilerseniz.
2: Gayet tabii. Biz genelde aslında istihdam ve işsizlik rakamlarını yorumlarken ülkemizde işsizlik rakamlarının yanı sıra özellikle geniş tanımlı işsizliğe odaklanma düşüncesindeyiz. Burada her ne kadar işsizlik rakamlarında bir düşüş gözükse de geniş tanımlı işsizlikteki artış nispeten daha dikkat çekici. Bunu neden daha önemli görüyoruz? Çünkü insanların iş gücü payından çekilmesi, iş gücü rakamlarına dahil olmaması bizim için çok önemli. Özellikle kırılgan ekonomilerde insanlar, özellikle genç işsizler kolaylıkla iş arama sürecinden vazgeçebiliyor. Dolayısıyla burada biz atıl iş gücü rakamları içerisinde gördüğümüz artış aslında bir iş teklif edilse, önüne bir iş imkanı gelse işe başlayabilecek ancak aktif olarak iş aramaktan vazgeçen kesimi temsil ediyor. O yüzden buradaki artış özellikle dikkat çekici.
1: Peki önümüzdeki dönemde nasıl bir tablo oluşabilir? Burada bir değişiklik yaşanmasını, bir kırılım yaşanmasını bekler misiniz?
2: İyi yönde bir gidiş beklemek gerekiyor tabii ki. Ama bir süredir rakamlar buna paralel seyrediyor. Tabii gençlerin özellikle iş bulma umudunu arttıracak politikalar, devlet destekli politikalar burada oldukça önemli. Çünkü işte aslında fon krizinde de diğer benzer konularda da benzer yaklaşımlar görüyoruz. İnsanlar artık alım gücünü arttırmak, kendi ekonomik gücünü arttırmak için biraz başka seçeneklerin peşine düşmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla burada potansiyel iş gücünden çekilip gençlerin iş arama süreçlerini sonlandırması bizim için kritik.
1: Peki bunu tersine çevirmek için mesela ne yapabilir diye belki de biraz konuşmak lazım. Aslında iş hayatına daha çok katılımı sağlamak, çalışan bağlılığını arttırmak. Bu noktada neler yapılabilir?
2: Evet. Burada tabii özellikle teknolojinin imkanlarını kullanmak ve devlet politikaları oldukça önemli. Geçtiğimiz dönemlerde istihdama yönelik teşvikler oldukça kritik bir rol oynuyordu. Burada özellikle işveren üzerindeki maliyet baskısının artmasıyla birlikte kadrolarına daralmaya gidip aslında çalışan alımında belli bir tasarrufa gitme yolunu seçiyor. O yüzden burada devlet politikaları oldukça önemli. Yine doğru iş gücüne ulaşım anlamında da firmaların özellikle yapay zeka teknolojilerini kullanarak analitik veriye dayalı kararlarla doğru kişiyi tam verimlilikle işe alması yine bu süreçte doğru adımlar olarak nitelendirilebilir.
1: Peki şunu merak ediyorum. Yani işe alım sürecinde doğru AI'la da çalışsanız, kendiniz de yapsanız o işe alım süreçlerinde orada işverenin önceliği ne oluyor? Yani doğru kişiyi almak mı? Bazı yerlerde daha ucuza, hani daha makul birini almak mı, istihdam etmek mi?
2: Burada geleneksel politikalar aslında biraz daha içgüdülere dayalı. Teknolojiyi ön plana çıkarmadığı müddetçe firmalar aslında kendi içgüdülerine dayanan kararlar vererek

0: kim zaman maliyet baskısını ön plana çıkararak, kim zaman doğru yeteneğe ulaşma kaygısıyla işe alım politikalarını yürütüyor. Ama dediğimiz gibi burada aslında teknolojinin imkanlarını kullanmak, doğru çalışana tam verimli maaş bütçesi uygulamalarını devreye sokma konusunda oldukça önemli. Bir konu ne kadar trend hale gelirse aslında o kadar içi boşalmış oluyor. Şimdi yapay zekayı kullanmak denilince genelde rapor hazırlama ya da angarya işleri yapay zekayı devretmek olarak anlaşılabiliyor. Ancak biz burada hem kendi ürünümüzle hem de yurt dışında takip ettiğimiz teknolojik gelişmeler aslında firmalara şu imkanı sunabiliyor. Kendi veri setini kullanarak firmanın içerisinde insan kaynaklarına ilişkin son derece kıymetli veri setini kullanarak aslında bir karar destek mekanizması ortaya koyabiliyor. Tamamen verilere dayalı hangi pozisyon için hangi kişinin çalıştırılması gerekiyor ya da performans değerlendirmesine ya da çalışan bağlılığı gibi tüm konularda aslında bu veri setini kullanarak oldukça veriye dayalı somut doneler içeren sonuçlar üretebiliyor. Bu da aslında firmanın insan kaynakları politikasını belirlemede bizce oldukça belirleyici bir unsur haline geldi.
1: Sizin ürününüz insan kaynakları tarafına aslında bir destek sağlamak amaçlı bir ürün. Peki şunu sorayım, istihdam tarafında aslında başka noktalara da geçeceğim ama son olarak yapay zekanın avantajlarını konuşuyoruz ama aynı zamanda çokça istihdam piyasasına etkisinin ne olup ne biteceğini konuşuyoruz ya. O tarafta ciddi bir kırılma ve istihdamda düşüş bekliyor musunuz? Çünkü genel olarak yurt dışında daha çok bu konuşulmaya başladı. Türkiye'de bunun ne kadar farkındalığımız var, ne kadar yok, ne düşünüyorsunuz merak ediyorum açıkçası.
0: Evet, yurt dışında Amazon ve benzeri büyük teknoloji şirketleri personel sayısında ciddi düşüşe gittiler politika gereği. Bu aslında kaçınılmaz bir süreç. Yani iş gücü piyasasında buna benzer dönüşümlerin sonucunda benzeri radikal değişimler oldu her zaman. Ama iş gücü buna göre entegre olacaktır. Daha verimli olacak şekilde, kendi bilgi ve becerisini daha verimli kullanacak şekilde bu dönüşümün sonunda aslında konumlanacaktır. Bu ciddi bir istihdamda düşüşe sebep olmaktan ziyade aslında insanın yeteneğini doğru şekilde kullanma konusunda katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki aslında biraz oradan gelelim iş hayatında yaşanan en büyük problemlere. O tarafta nelere dikkat çekmek istersiniz diyeceğim. Sizin de bir yazınız vardı aslında. Biraz oraya getirmek istiyorum lafı. Mobbing şikayetlerinin artması ve bunun nedenleri üzerine. Dolayısıyla biraz bize o tarafı anlatır mısınız? Yani nereden nereye geldik biz bu mobbing tarafında ve belki de şu an iş hayatının dönüşümü bunun ne kadar etkiliyor?
0: Evet, mobbing şikayetlerinde ciddi bir artış söz konusu. Bunun aslında sebebine geniş bir perspektiften bakacak olursak, bunun temelinde aslında ekonomik baskı yatıyor diye düşünüyoruz. Çalışanlar alım gücündeki düşüşün sebebini işverenden yeterli maaşı alamaması olarak görüyor. İşveren üzerindeki maliyet baskısı sonucu hem kadrosunda bir daralmaya gidiyor, hem de çalışandan daha yüksek performans bekliyor aslında. Daha az kişiyle daha çok şey yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu aslında çalışma ilişkilerinde doğan gerilim çalışan tarafından mobbing diye yorumlanabiliyor kolaylıkla. Dolayısıyla bunun hukuki açıdan doğru şekilde değerlendirilmesi önemli. Ama biz bunu temel olarak hatta devleti de buna dahil edelim. Devlet, işveren ve çalışan arasındaki aslında ilişkilerin bozulması şeklinde yorumluyoruz. İşveren devletten yeterli destek aldığını düşünmüyor. Üzerindeki maliyet baskısının altından kalkabilmek için çalışandan daha fazla performans bekliyor. Çalışan da mevcut düşük alım gücüyle bu beklenen performansı karşılama konusunda aslında sorun yaşıyor.
1: Yani burada o zaman o finansal koşullar, şirketlerin durumu belki makro ölçekli bir değişim dönüşüm olmadan bu mobbing sorununun çözülmesini beklememek mi lazım?
0: Ciddi düşüşler beklememek lazım diye düşünüyoruz. Bunu aslında ilk başlarda iş gücüne dayalı sektörlerde aslında artan işçi maliyetlerinin sonuçlarını gördük. İşte tekstilde ya da üretimini yurt dışına kaydıran firmalarımızda bunu gördük. Ama artık gerçekten daha düşük iş gücüyle değer üreten firmalar bile bu baskıyla baskının üstesinden gelmekte zorlanıyor. Artık gerçekten yüksek karlı sektörlerin sayısı gitgide azalıyor ve işveren maliyeti her sektör için kritik bir hale gelmeye başladı. Dolayısıyla bu ilişkilerin bozulmasının temelinde de biz bunu görüyoruz.
1: Bu ispat zorlaşıyor demişsiniz. Orada neden öyle?
0: Mobbing tarafındaki ispat sürecinin zorlaşmasının sebebi az önce bahsettiğim üzere performans kaynaklı işverenin beklentisi ve bununla birlikte çalışana yönelttiği baskının sınırlarını belirlemek çalışan tarafından oldukça zor. Bu hangi noktadan sonra mobbing olarak nitelendirilebilir? Hangi noktada makul bir beklenti olarak nitelendirilebilir? Buna karar verirken tabii ki hukuki destek almak önemli ama mobbing tarafında daha çok işveren tarafından bir ön yargı neticesinde, hı hı, bir ayrımcılığa maruz kalma durumunda aslında mobbing olması daha muhtemel durumlar ortaya çıkıyor. Hı. Onun dışında işverenin kendi karlılığını arttırmak için maliyetlere karşı çıkabilmek için çalışandan beklediği performans çok mobbing olarak sayılmıyor aslında.
1: Peki, artı 365 Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Berat Supan'dan çok teşekkür ediyorum. Ve bir haberimize devam edelim hemen. Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Onur İnce Hasan gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri ve hedeflerini Bloomberg KT'ye anlattı. İzleyelim, haberimizin ardından noktalayacağız efendim. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Efendim, öncelikle seneyi bitirmek üzereyiz. Gayrimenkul sektörüyle başlayalım. Nasıl bir sene geçirdik?
3: Özellikle inşaat çalışmaları anlamında yoğun bir dönem geçirdik. Tabii satışlar açısından sorarsanız sene başında öngördüğümüze göre biraz beklentimizi henüz gerçekleştirmiş değiliz. Ama yılın kalan aylarında şu anda bir talep artışı olduğunu görüyoruz. İnşallah sene sonu bunu çok daha net görmüş olacağız.
2: Peki, özellikle imalat anlamında geçtiğimiz senelere göre ham madde fiyatlarında artış var mı bu sene?
3: Tabii o nihayetinde inşaat sektöründeki malzemeler bunlar. Bir kısım ithal malzeme de var. Mümkün olduğunca tabii yerli malzeme kullanmaya çalışıyoruz. İnşaat sektöründe asıl maliyet arsa. Bunun yanında işte 400'den fazla malzeme ve alt sektör barındıran bir sektör. Diğer taraftan insan kaynağı. Şöyle, yani inşaat sektöründe giderek özellikle mavi yakalı işçi bulmakta zorlanmaya başladı yükleniciler. Yeni insan yetişmiyor bu alanlarda. Dolayısıyla insan kaynağı değerli ve maliyeti ciddi bir maliyet insan kaynağının. Yani bir enflasyon oranında bir maliyet artışı olduğunu söyleyebilirim. Zaten bizim yaptığımız işlerde enflasyona endeksli bir model var. Maliyetler bu seviyede.
2: Bir diğer taraftan da kentsel dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor. Oradaki gelişmeleri nasıl okumak lazım?
3: Evet. Tabii Türkiye işte bir deprem gerçeğimiz var. 2023 yılında evet yaşanan deprem sonrası biraz daha toplumda duyarlılık arttı. Özellikle İstanbul'da devletimizin verdiği imkanlar doğrultusunda Yarısı Bizden kampanyasına göre ciddi bir dönüşüm işi var. Bu hem sektörümüz için iyi, hem ülkemizin geleceği açısından iyi. İnsanların daha güvenli alanlarda yaşama isteği, hedefi her zaman var. Bunu önemsiyoruz. Biz de şirket olarak bu alana tabii ki ilgimiz var. Bu alanda yaptığımız yatırımlarımız da var. Rekabet şartlarında biz de gereken fırsatları takip ediyoruz.
2: Yatırımlarımız var dediniz. Vakıf GY olarak neler yapıyorsunuz? Hedefler neler?
3: Evet. Bizim ana hedefimiz sağlam temelli büyüme. Özellikle bu sektörde konut tarafında her zaman bir ürünümüz.

0: bir projemiz olsun istiyoruz. Aynı anda devam eden projelerimiz var. Yakın tarihte bitirdiğimiz, teslim ettiğimiz projelerimiz var. İşte bulundukları yerde sembol projeler bunlar hakikaten. Ankara'da, Çukurambar'da Küps Ankara diye üst segment bir proje yaptık. Yine Maltepe'de Tablo Adalar projesini yaptık. Ve Sancaktepe Merkez projesini yaptık. 2 hafta önce tamamladık, teslim ettik. İşte şu an tasarım aşamasında olan Sancaktepe'de bir konut ticari projemiz var. Gebze'de, Gebze'ye değer katacağına inandığımız bir konut ticari projemiz var. İşte Levent'te bir şu anda üzerinde yapı olan bir gayrimenkul satın aldık. İnşallah onu bir kentsel dönüşüm kapsamında yıkıp yeniden en feasible şekilde yapacağız. Aynı zamanda Bursa'da. Bu arada diğer kamu GEO'larıyla birlikte ortak yatırım yaptığımız Kartal'da çok güzel, çok değerli bir arsa var. İnşallah onun da hemen yakın zamanda tasarım çalışmasına başlayacağız. Kütahya'da bir hizmet binası var. Sıfırdan yenilediğimiz kentsel dönüşüm kapsamında. Bir yandan işte arsa yatırımlarımız devam ediyor.
1: Özellikle arz talep dengesinde bir sorun görüyor musunuz?
0: Şöyle, şu an tabii yani genel anlamda Türkiye'de gayrimenkul sektöründe bir arz eksikliği olduğunu söyleyebilirim. Talep tarafı zaman zaman azalır, zaman zaman artar. Biraz yatırım için cazip olmasına paralel olarak ihtiyaç sahibi ise zaten hani barınma ihtiyacı var, mutlaka o ihtiyacını alıyor. Herkesin büyük oranda ilk hedefi ev sahibi olmak. Dolayısıyla yani yatırımcılar için asıl o arz talep dengesini bence yatırımcılar belirliyor. Konut kısa vadede belki reel olarak biraz beklenen karı sağlayamadığı halde orta ve uzun vadede gayrimenkul halen güvenli bir liman, iyi bir yatırım aracı. Bunu net olarak söyleyebilirim.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
4: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
2: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Amber TT Radyo.
1: Aslında hikaye şöyle. Herkes sevdiğinin kahramanı olmak ister. Her şey sevgiyle ilgili. İnsan sevdiğini arar her zaman. Yollarda, sokaklarda, evlerde, her yerde.

0: Peki sen aşkta nasılsın?
1: Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar. Ekonomik Görünüm'e hoş geldiniz. Harika bir akşam bizleri bekliyor. Çünkü bu akşam yine her perşembe olduğu gibi tecrübe konuşuyor. Çok kıymetli konuklarım Ayhan Yavrucu ve Ziya Akkurt'la birlikteyiz. Beyler hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız? İyi misiniz?
2: İyi, teşekkürler. İyiyiz.
1: Ayhan Bey nasılsınız?
3: İdare eder.
1: İdare eder.
3: İdare eder.
1: Sağlık olsun da gerisi evet, önemli tabii, değil. Tabii. Azıcık zayıfladınız mı? Ne oldu?
3: Hanım bakmayınca bir miktar.
1: Aşk olsun ya. Hemen de hanıma şey atılır yani. Ben eminim çok iyi bakıyordur. Siz yaramazlık yapıyorsunuzdur. Onun sağlık tavsiyelerine biraz, uymuyorsunuzdur.
3: Biraz kilo verdim doğrudur.
1: Alın biraz yiyin biraz güzel güzel yiyin. Yanaklar al al olsun. Ziya Bey bakın. Yanaklar al al.
3: Maşallah.
1: Öyle kasma. Maşallah.
3: Ziya Bey'in hanım da uzaktan baktığı
2: için. Uzaktan bakıyor. Remote control.
1: Remote control. En güzeli. Yakından da uzaktan da uzaktan kumanda var. Siz görüyorsunuz veya görmüyorsunuz. O sizin takdirinize kalmış ama o kumandasız olmuyor yani.
2: Şu anda seyrediyor bizi.
1: Çok
2: Kanada'dan
1: selamlar.
2: Kanada'dan ona da selamlar.
1: Kanada'ya çok selamlar. Çok sevgiler. Şöyle yıllar önce tanışmıştık aslında
2: evet.
1: Eşinizle. Çok iyi hatırlıyorum İstanbul'daki evet. Evinizde. Çok da güzel ağırlamıştı bizi. Çok sevgilerimi iletiyorum o yüzden. Ama dediğim gibi yani sağlık en önemlisi, sıhhat en önemlisi.
3: Kesinlikle.
1: Gerisi hikaye. Bir şekilde
3: tabii,
1: bütün sorunlar zaman içerisinde çözülüyor, halloluyor bir şekilde. Tabii. Ama en önemlisi sağlık. Biz de şükür sağlıklıyız. Buradayız, karşınızdayız.
3: Allah'a şükür.
1: Şimdi içeride biliyorsunuz bir süredir son derece sıkıntılı bir süreç devam ediyor. Fonlarla ilgili birçok soru işaretleri, akabinde işte manipülasyon, akabinde çeşitli düzenlemeler ve işte bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin, fonlara ilişkin tasfiyeler, soruşturmalar vesaire böyle bir süreç. Ama çok sayıda yatırımcı var bu süreçten negatif etkilenmiş olan ve hala da süreç devam ediyor. Bir şekilde yönetilmeye çalışılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da en son yaptığı açıklamalarda çok hızlı bir şekilde bunu çözeceğiz minvalinde konuştu. Şimdi bu süreci yaşarken Ziya Bey birçokları ta 2001'e gitti Türkiye'deki bankacılık krizine. Yani Türkiye'de finansal sistemin aslında sağlam bir şekilde yeniden tasarlanıp kurulduğu bir dönem. Hani her şerde bir hayır vardır hesabı o dönem bize çok kurumsal, sağlıklı bir bankacılık sistemi kazandırdı ama birçok da önemli sıkıntı yarattı. Yani hem finans sektöründe hem iş dünyasında hem de toplumun çeşitli kesimlerinde. Çok benzerlikler kuruluyor. Yani en azından bir daha bunların yaşanmaması için yapılacaklara dair konuştuğumuz zaman. Nasıl bakıyorsunuz? Böyle bir karşılaştırma yapmak mümkün mü? O zamanın koşulları neydi? Bugünden farklı olanlar ve bugün geldiğimiz noktada bu sürecin yönetilişiyle ilgili sizin görüşleriniz, değerlendirmeleriniz nasıl merak ediyorum.
2: Anladım. O dönemle bu dönem arasında çok büyük farklar var. Bir kere şöyle bir şey söyleyeyim. 1998-99'du işte bu ilk BDDK kurulduğunda o zamanki başındaki kişi de eski maliyeci, saygıdeğer bir kişiydi, Temizel başındaydı. Ama ortam onun tam olarak işlevini yapmasına müsaade etmediği için 2001 krizini yaşadık. Hı hı. Akabinde gerek o dönemin siyasileri, hükümeti, işte gerekse ortam buna müsaitti ve şey. Peki o kriz çıkmadan evvel durum neydi? Bu Basel konusu, Basel kriterleri 1988'de gündeme gelmişti ve uygulanmaya çalışılıyordu. O yüzden yani dünyadaki herkes diyelim acemiydi. Türkiye'de de bir acemilik vardı. İşte bu çerçevede önce kuruldu ama çok çalışamadı ama sonradan işte bu kriz sonrası gerekse siyasi otorite artı IMF'nin de baskısıyla o mekanizma iyi çalıştı ve 2008 krizinde, dünya krizinde bütün dünyada bankacılık sistemi, bankalar sıkıntı yaşarken Türkiye o dönemi başarıyla atlattı. Tabii ağır bir bedel ödedik 2001'de. Çok insan mağdur oldu yine. Ama sonuçta o yapı düzgün şekilde kuruldu ve devam etti. 2010 yılında bir panelde Christian Lagarde ve Joseph Stiglitz'le bu konuları tartışıyorduk. Ve söylediğim şuydu. İlgili kanunlar sizde var, hı hı, ki biz sizden aldık biraz da, ama biz ev ödevimizi yaptık, siz yapmadınız. Hı hı. Şimdi bence bu yaşadığımız krizde de kurumlar var. Artık o zaman kurum da yoktu doğru düzgün. Şimdi, hı hı, kurumlar da var. Demek ki kanunların, kuralların uygulanması konusunda sıkıntı vardı ki bu iş bu hale geldi. Şimdi biraz daha vidaları sıktık. İnşallah fazla sıkıp çatlatmayız. Hmm. Çünkü bu piyasanın da çalışması lazım. Umarım atlatır. O yüzden o günle bugün arasında veya yapılar veya kurumlar, kuruluşlar arasında çok büyük farklar var. O günle bugün hiç aynı değil.
1: Ama krizlerden bahsettiğimizde genelde aslında hani bu sefer farklı deyip yine aynı hikayeyle de karşılaşıyoruz. Böyle bir durum da var. Geçmiş yıllarda yaşanan, dünyanın geri kalanında yaşanan. Yani kurumlar denetim ve düzenleme, liyakatlı bir şekilde yönetim, bunların hepsi çok büyük önem taşıyor. Bundan sonrası için daha bu tip konulara ya da sıkıntılara imkan vermeyecek nasıl bir düzene, sisteme ihtiyacımız var acaba? Yani hem bunun içerisinde bütün partileri hesaba katmak lazım. Yani hem yönetimden, ekonomi yönetiminden, hem yatırımcıdan, şirketlerden, bireylerden. Çünkü her tür yatırımcının bu dalganın içerisinde yer aldığını da gördük. Hepsine dair belki birkaç not düşmek lazım. Sizin bu kadar uzun yıllara dayanan tecrübenize istinaden neler söylersiniz? Bir de finansal piyasalarda çok sayıda kriz görüyoruz. Bunların çok şiddetlileri oluyor. İşte 2008 yılında Amerika'da yaşadığımız mortgage krizi gibi hala izlerini gördüğümüz. Ama bunlar bir şekilde süreçler içerisinde sanki unutuluyor, geride kalıyor ve sistem aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Ta ki yine küçük bir vidayı ya da başka bir şeyi doğru düzgün oraya sıkıştırmadığımız noktaya gelesiye. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Bunu şöyle özetlemek lazım veya bir örnekle İskambil'den evler işte yıkılıyor. Herkesin bir eli ayağı yanıyor. Ondan sonradan tekrar unutuluyor. Eğer o unutma olmazsa, hı hı, bu büyümeler, gelişmeler olmaz. Ama sonunda bir gün bir kırılma oluyor. İşte burada şu var. Bilen ve bilmeyenin aynı trene atladığı bir yerde otoriteler, regülatörler ve siyasiler, yani o zaman kim yönetiyorsa, iktidar kimse, bunun bir krize yol açmayacağı şekilde önlemler alması, hı hı, gerekiyor. Ama bir kriz çıktığı zaman belli ki mevcut yapı ve sistemler onu çözmeye yetmediği için kriz çıkıyor. Bu şunu bence çağrıştırıyor. Demek ki bir müddet sonra bu yine unutulacak, yine, hı, devam edecek. Ondan sonra yine bir çalkantı, bir şey olacak. İşte mühim olan bu çalkantılarda zarar görenlerin sayısını veya tahribatı mümkün olduğu kadar minimumda tutmak. Çünkü bu aynı zamanda şeyle de bağlantılı. Yani ekonomik yapıyla da, yani bunlar çok felsefi tarafına gireceğim ama, hı hı, kapitalizm krizlerle büyüyen giden. Yani devamlı bir şey yukarı çıkmaz diyoruz ya, işte bir yerde kırıldığında birileri zarar görüyor. Evet. Sonra tekrar yukarı çıkmaya başlıyor. Yine birileri zarar görüyor. Bu maalesef böyle. O yüzden hani çok da dikkatli olmak lazım. İnsanoğlunun doğasıdır bu. İşte bakıyor birisi çok kazandım diyor. Öteki ben niye kazanmıyorum diyor. Evet, o da o trene biniyor ve o insan psikolojisi, psikolojik yapı buralara getiriyor. Bunları da birileri manipüle edebiliyor. Hı. Bilerek, bilmeyerek, bazen bilmeyerek de olabiliyor ama bilerek yapılanlar daha fazla tabii ki, hı, zararı var. Sonuçta bir şekilde birilerinin varlığı başka bir tarafa transfer olmuş oluyor. Ondan sonra da oyun tekrar yeni baştan
1: kuruluyor. Kalpler yeniden karılıyor.
2: Bu sanki böyle bir doğa olayı gibi geliyor
1: benim
2: bana.
1: Benim de aklıma geldi biliyor musun siz anlatırken? Deprem gibi. Hani dediniz ya sayının az olmasına çalışmak. Deprem de öyle. Kaçınılmaz. Ama bizim yapabileceğimiz daha sağlam zeminlere, daha sağlam evler yaparak zayiatı, ziyanı, hayatı korumak, minimuma indirmek sorunları. Biraz onun gibi aslında kapitalist sistemin de yarattığı bu döngü diye düşündüm size söylerken.
2: Yani ben şöyle söyleyeyim. Geçen gün düşünüyordum. Hani o zaman biraz çocuktum. 73-74'teki krizi hadi
1: bebektiniz
2: vazgeçtim.
1: Yani.
2: Bebek değildi. Ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. 1971'de İngiliz ekonomisinin çöküp IMF'den yardım aldı İngiltere'nin tarihte. Bu biraz belki unutulmuştur. Hatırlıyorum anneme soruyordum niye İngilizler ikinci buzdolabını veya çamaşır makinesini alıyorlar? Çünkü fiyatlar artacak, enflasyon geliyor. Enflasyon nedir diye soruyordum. Yani o zamandan bu tarafa hani aklımın erdiği 1979-80 krizinden sonra 88, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, sonra 2006'da bir şey oldu.
3: Bir şey olmadı. 2008.
2: Çalkantı oldu. Sonra 2008 bayağı ciddiydi. Arkasından biz 13-14'leri yaşadık. Sonra 16'da yaşadık.
1: Pandemi vesaire derken. Doğru. Bitmiyor. Gerçekten öyle. Yani tabii çok uzun yıllar iş hayatında olanlar, sizler gibi tecrübeli isimler bütün bu krizleri tecrübe ettiler. Ama ne olursa olsun her seferinde yeni bir tanesi geldiğinde yine de rahat olamıyor insan baktığınız evet. zaman. Şunu merak ediyorum Ayhan Beyciğim, size de onu sormak istiyorum. Yayın öncesinde de azıcık kurcaladım. Bakalım ne diyorsunuz diye ama... Şimdi mağdurlar içerisinde kurumlar da var, çeşitli şirketler de var. Şimdi bir şirketin tasarrufları nasıl yönetilir? Bu tip yatırımlar şirketlerin doğal süreçlerinde mi vardır? Ya da bir şirket yatırım yapacaksa eğer hangi kurallara riayet etmeli, nasıl hareket etmelidir? Yani mesela sanayide sanayicilerin aslında bütün kazandığını yatırdığı bir çarktan bahsediyoruz biz sıklıkla. Ama yine belli dönemler, işte bu dönem mesela enflasyonun çok yüksek olduğu, faizlerin yüksek olduğu, yatırım iştahının düşük, krediye erişimin zor olduğu dönemlerde aslında bu süreçlerde o tasarruflarda değerlendiriliyor baktığınız zaman. Ama burada bir kriter, bir yol, yordam var mıdır? Onu merak ediyorum. Siz yıllar içerisinde çok ciddi krizler gördünüz. Hiç buralarda ne diyelim amiyane tabiriyle yaş tahtaya basmadınız diye düşünüyorum ben. Allah, tahtaya vur.
3: Allah'a şükür Hande Hanım, öyle hiçbir para batırmadık. Belli prensipler var, biliyor musunuz? O kuralları takip ederseniz para batırmak diye bir şey olmaz. Birincisi, açgözlü olmayacaksınız. Açgözlülük bütün felaketlerin temelidir. Nerede duracağınızı, nasıl hareket edeceğinizi, hangi esaslar üzerinde belli bir strateji geliştireceğinizi bilmeniz gerekir. Şimdi bir kere ticaret ve sanayi işletmelerinin işi paradan para kazanmak değil. Onların işi, işini iyi yaparak, verimli yaparak, dünya ölçeğinde rekabet edebilecek şekilde bir üretim ve işletim sistemi kurarak para kazanmak ve o parayı yeni yatırımlara döndürerek yürümektir. Fakat zaman zaman nakit fazlaları olabilir veya ihtiyat nedeniyle tutulan akçeler olabilir. Onlar değerlendirilir. Onlar değerlendirilirken kurumsal piyasalarda değerlendirilir ve bunlar hiçbir zaman spekülatif alanlara yönlendirilmez. Borsa spekülatif bir alandır. Hatta biraz önce Ziya Bey söyledi, manipülatif bir alandır da. Yani kurumlar tarafından yeteri kadar ciddi biçimde denetlenip yönetilmezse manipülasyona son derece açıktır. Halbuki siz elinizdeki paraları mevduatta, dövizde veya devlet tahvili gibi daha sağlam alanlarda yatırdığınız takdirde o fazla paraları. Çünkü işletmenin içindeki para bir işletme sermayesi ihtiyacı veya yatırım sermayesi ihtiyacı olarak geri dönecek. Zaten bu paraları böyle uzun vadeli yatırımlara yönlendirmeniz mümkün değil. Eğer uzun vadeli yatırımlara yönlendirilebilecek bir paranız varsa ya onu mevcut işinizi büyütmekte veya yeni bir alana yatırmakta görürsünüz. Bugün borsaya para yatıran işletmelerin büyük kısmı patron talimatıyla yürüyen ortanın altı veya küçük işletmelerdir. Hı hı. Büyük işletmelerde bu tür borsaya götürüp de para yatıran bir kurum olamaz. Ancak şu olur, işletme elindeki fazla paralar için bir venture capital gibi bir yer kurar, oraya bu işin uzmanı kişileri oturtur. Onların da zaten bu piyasalarla pek fazla ilişiği olmaz. Onlar daha çok yeni geliştirilen, yeni atak yapan, yeni yatırım alanlarına doğru yönler. Orada bazı paralar batabilir. Hı hı. Yani yaptığınız yatırımların hepsi özellikle venture capital'de mutlaka kazanç getirecek, mutlaka o yatırdığınız parayı döndürecek alan olmayabilir. Yani büyük işletmelerde ben halk tabiriyle söyleyeyim, borsada oyun oynamak diye bir şey olamaz. Olamaz. Orada bir kurumsal yapı vardır. Bir finansman komitesi vardır. Bir yatırım komitesi vardır. Orada bu değerlendirilir. Ve o değerlendirme çerçevesinde biraz önce belirttiğim yatırım araçlarına yatırılır. Böyle spekülatif alanlara, manipülatif alanlara para yatırılması diye bir şey söz konusu değil. Yatıranların daha çok dediğim gibi patron yönetiminin egemen olduğu küçük veya biraz küçük büyüğü, küçüğün büyüğü ama ortanın altı işletmeler de olur. Fakat ben bu dönemde onlarda da para olduğunu falan düşünmüyorum. Yani bu enflasyonist dönemde Hande Hanım onlar zaten işletme sermayesi açığı var. Onlar kredi bulabilmek için bankaların kapısında bekleniyor. Fakat makro ihtiyati tedbirler ve kredi sınırlamaları nedeniyle zaten hepsi muzdarip. Zaten para alamıyor. Yani bunların öyle kalkıp da götürüp bu piyasalara yatırılabilecek paralarının ben olduğunu düşünmüyorum. Ha, istisnaları vardır. Ben geneli söylüyorum. İstisnalar olabilir ama bunların büyük kısmı müferit yatırımcılar. Büyük kısmı müferit yatırımcılar veya işletmesinin dışında parası olup da bir şekilde değerlendirmek isteyen insanlar olabilir. Fakat bunun büyük kısmı küçük tasarruf sahipleri veya belli bir ihtiyacı için parası olup da o ihtiyacı öteleyip burada işte 3-5 kuruş daha para kazanayım deyip de getirip yatırmaya meyleden insanlardır. Büyük kurumların falan buralarda pek paraları olmaz, olamaz. Çünkü o kurumsal felsefeye, kurumsal işletme yönetim sistematiğine tamamen aykırı bir şey.
1: Peki Kasselli ile bir anım var diyordunuz yayından önce, onu anlatırım diye anlatsanıza.
3: Yani bakın şöyle, bir gün tabii Kasselli o zaman bankaların çıkardığı mevduat sertifikalarını alıyor. Belki Ziya Bey hatırlayacaktır. O mevduat sertifikalarında atıyorum şimdi, hatırlamıyorum şimdi faiz hatlarını. Faiz %30 yıllık. Kasselli %90 veriyor, %110 veriyor, %120 veriyor. Bir gün böyle bizim yine yatırım komitesinde konuşuyorduk. Güzel Bey bana dedi ki, o zaman da ben şeye bakıyorum, mali işlere bakıyorum. Ya Ayhan Bey dedi, bu piyasada nasıl oluyor? Güzel Bey nasıl olacak dedim, yani hiçbir şey vardan yok, yoktan da var edilemez. Bu bir levaziye kanunu. Yani 30 mevduat A Bankası'ndan almış mevduat sertifikası 30 veriyorsa bunun üzerine adamın bir şey üretmesi lazım. Ve onun da bu aradaki farkı verecek kadar kar etmesi lazım. Bir şey ürettiği yok ki. Benim kağıdımı alıyor, size satıyor. Sizin kağıdınızı olan satıyor. Ve bu sistem o Ponzi etkisiyle devamlı havuza yeni gelen parayla yürüyor. Ya dedi, sen öyle söylüyorsun ama dedi, ben sana bir randevu alayım. Ben de tanımıyorum hiç adamı. Randevu alayım, git konuş adamla, nasıl yapıyormuş iş dedim. Ya anlatır mı Zeybe bana sistemi, ama dedim, hı, benim dediğim gibidir. Neyse, bir cuma günü hiç unutma. Gittim, randevu aldı Yüzey Bey, gittim. Biraz bekledim. O da tabii randevu saati falan diye bir şey yok. Öyle bir düzen yok. Bekledim epeyce bir. Sonra neyse sıra bana geldi herhalde. Bir kızcağız geldi. Dedi ki, sizi bekliyor dedi. Cevher Bey, tamam, girdim içeriye. Dedi ki bana, yatırım yapmaya mı geldin dedi. Ben de dedim, para yok. O zaman kardeşim niye geldin, para yok dedi. Emin olun aynen böyle, çok net hatırlıyorum. Fakat bu arada işte çay kahve içip konuşulurken ya bir telefon geliyor. İnanamadım, Hande Hanım diyor ki ona, tamam ver ona 5 milyon diyor. Bu arada işte biz konuşuyoruz nasıl piyasalar vesaire nasıl dönüyor falan, ama hep aklı benim yatırım yapacağım felsefesi, yani bu de diyor ya, bunlarda para çok herhalde bize yatıracak gibisinden geldiğine göre mekanizmayı öğrenmeye çalışıyor. Ben de bunu ona anlatıyor falan. Bu arada bir telefon geliyor, tamam ona da ver 10 milyon diyor ama hiçbir yere kaydetmiyor. Kayıtmayıt hiçbir şey yok. Sadece telefondan ver 5 milyon oraya, ver 10 milyon oraya. Neyse en sonunda geldi, dedi ki anlattım bak sana sisteminde nasıl döndüğünü dedi. Çok sağlam bir sistem bu dedi. Arkada bir kasa açtı. Kasada bak dedi bura para dolu dedi. Hakikaten para dolu gördüm. Hiç problem yok tamamen sağlam dedi. Eğer bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız getirin çok iyi para kazanırsınız. Hatta hadi bugün getirseydin dedi. İki günde cumartesi pazar acayip bir para kazanırdın dedi. Peki efendim teşekkür ederim çıktım. Geldim pazartesi günü Zeybe dedi ki ne oldu dedi. Ya Zeybe dedim bırak Allah'ın aşkına. Adam 10 milyon oraya veriyor kayıt yok. 5 milyon buraya veriyor kayıt yok. Sistem tamamen dedim. Havuza yeni para gelme esası üzerine kurulmuş böyle işliyor. Aynen dedim size anlattığım gibi. Peki falan dedi. Ben de NCR'dan biz makine alıyorduk. Kompütür makineleri. Pazartesi gün oradaydım. Salı gün Amerika'ya uçtum sabah. Havalanda bir otelde yatıyorum. Ya sabahın köründe şaşanma bir telefon geldi bana. Allah Allah. Yani Amerika'da kim tanır kimse tanımaz. Türkiye'den telefon geleceğini de hiç düşünmedim. Bizim finansman müdürü Yusuf Bey vardı. Allah rahmet eylesin. Ya Ayhan Bey dedi. Kaçtı kaçtı. Kim kaçtı dedim. Kastelli kaçtı dedi. Şeye kaçmış dedi İsviçre. Bu bakın salı gün olmuş. Ben cuma gün görüştüm. Salı günde kaçmış gitmiş. Yani sistemin dönmesi mümkün değil. Ha, bugünkü olayla onun bir benzerliği yok. O tamamen münferit. Münferit. Regüle olmayan bir piyasada ve yatırımcı hakikaten sorumluluğu kendi üzerine alıyor. Gidiyor oradan mevduat sertifikasını alıyor. Elinde bir mevduat sertifikası var. Ana parası kurtuldu, ana parası batmadı. Hı hı. Beklediyse %30'da faiz aldı. Ama hepsi almadı. Bir kısmında hiç böyle bir kağıt da yoktu. Uyduruk sertifikalar verdi. Onların paraları battı gitti. Bugünkü durum o değil. Bugün regüle bir piyasa var. Bu piyasa tamamen devletin kontrol altında, devletin denetimi altında. SPK'sı var, BDDK'sı var, borsası var, takası var, şusu var, busu var. Dolayısıyla burada vatandaş devletin kurmuş olduğu bu sisteme güvenerek girdi. Bu sistemin esası güvendir. Dolayısıyla bunun gerektirdiği tedbirlerin de ben alınacağını düşünüyorum. Regüle bir piyasa. Nitekim sermaye piyasası kurulu Ağustos'un kaçında? 18'inde mi 16'sında mı?
2: 18.
3: Bu fon yönetim sistemi diye bir sistem yayınladı. O yayınlanınca zaten bu olay patlak verdi. Hı hı. Yani bu regülasyon atıyorum geçen yıl yapılsaydı veya daha evvelki yıllar yani daha doğrusu bakın fonlar çok büyük bir rakamlara ulaştı. Yanlış hatırlamıyorsam 6 trilyon falan dolayında fon var. Yani bu fonlar kurulurken dünyada bu şu var. Hande Hanım yeni bir şey keşfetmemize gerek yok. Hı hı. Bu borsa dediğiniz sistemler Avrupa'da, Amerika'da, Avrupa'da 300 yıldan beri, Amerika'da 200 yıldan beri uygulanıyor. Bu piyasalarda neyin nasıl yürüdüğü, nasıl olduğu, bu enstrümanların hangi esaslara bağlanması gerektiği ve nasıl regüle edilmesi gerektiği konusunda ciltler dolusu şey var, mevzuat var. Bizde de fon sistematiği kurulduğunda bütün bu sistematiğin temelini oluşturan mevzuat yapılabilirdi. Yani orada benim şahsi yakınım geç kalındı, çok geç kalındı. Geç kalınca o fonlar olağanüstü büyüdü. Olağanüstü büyüyünce de ve nitekim Ağustos'ta yapılan regülasyon bu problemi ortaya çıkardı. Yani onun için burada regüle piyasalarda düzenleme ve denetim esastır. Düzenleme ve denetim düzgün biçimde yapıldığında sorunlar çıkmaz mı çıkar ama bu kadar büyük sorun olamaz.
1: Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan açıklamalar geliyor. KOBİ kredileri için %4,5 olan seviye %5'e çıkarılmış. Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları düşürülmüş. Önemli notlar bunlar. Şimdi yeni dönemde aslında bazı makro ihtiyati tedbirlerin hafiflemesini bekliyorduk. Nasıl değerlendirirsiniz Ziya Bey bu son dakika notlarını?
2: Bunun cevabını şöyle vereyim. Burada evet fonları konuşuyoruz ama diğer tarafta çok önemli bir ürün daha var. Asıl o şimdi zarar görecek. O da özel sektör tahvilleri. Hı hı. Bunların hangileri ödenecek, nasıl ödenecek? Ödediler diyelim borçluları. Tekrar yeniden borçlanmaları lazım. O yüzden bu alınan karar buna yarayacak. Bekliyordum böyle bir şey yapılması gerektiğini, biraz gevşetmeleri gerektiğini. Piyasadaki likiditenin sağlanması adına. Bu bence iyi bir gelişme oldu. Çünkü o tahvili ihraç edemeyecek olan kişi, firma gidip bankadan borçlanmak durumunda o olmayacaktı. Şimdi onu biraz gevşetir. Özellikle de KOBİ'lere vermeleri iyi oldu. Çünkü özellikle sıkıntıyı çekenler de KOBİ tarafıydı. Bence iyi bir adım. Tahmin ediyorum buna bir iki ek bir şey daha gelir önümüzdeki günlerde. Bu şeyi bir rahatlatmak, maliyetleri düşürmek hem de sistemi açmak adına olacaktır. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bir anı. 1986 yılında çok önemli bir grubumuzun tahvilleri ödenemedi. Çok değişik bir gelişmeler oldu Türkiye'de. Detayını vermeyeceğim çünkü ismi ortaya çıkar. Ondan sonra bir iki gün askıda kaldı. Ve çok sıkıntı çektik. O zaman da ben de çok genç bir bankacıydım. Yani müşterilere nasıl anlatacağımı bilemiyordum. Neyse çözüldü, ödendi, onlar bitti. 86'dan sonra doğru düzgün, hatta hemen hemen hiç diyeyim, özel sektör tahvili ihraç edilmedi. Şimdi 2010 yılında tahvil çıkaracağız. Ne bankanın içerisinde ne de ilgili kurumlarda deneyim sahibi insan yok. Herkes unutmuş. Düşünün, 86'dan 2010'a kadar onca sene kimse bir şey yapamadı.
1: Sütten ağzı yanan yoğurdu hiç yememiş olmuş orada.
2: Aynen. Yani inşallah yine aynı duruma düşmeyiz. Çünkü burada sermaye piyasalarından biz bahsettiğimiz zaman özel sektör tahvillerinin çok önemli bir rolü var. Ama benim

0: her hep iddia ettiğim bir şey. Nasıl ki her önüne gelen borsaya girmemesi gerektiği gibi, yani halka açılmaması gerektiği gibi, özel sektör tahvili de ihraç edememeli. Oraya çok sıkı kurallar gelmeli.
1: Evet, aslında bu halka arzlar da epeyce bir konu ve gündem olduğu, özellikle borsadaki sert kayıpların içerisinde halka arz olan, yeni halka arz olan nispeten daha küçük ölçekli şirketlerde, onların oluşturduğu halka arz endeksinde mesela %50 civarında bir geri çekilme oldu. Şimdi aslında finansal sistemin derinleşmesi, farklı enstrümanların kullanılması hep bu arzu ettiğimiz bir şey. Ama tabii bu enstrümanları kullanırken de yeterli bilgi birikimine ve aynı zamanda belki daha önce doğru ve detaylı düzenleme ve denetleme mekanizmalarına ihtiyacımız var. Mesela yatırım fonlarının önemli bir derinlik kazanması aslında Türkiye finansal piyasalar açısından güzel bir gelişme olmuş idi. Yani çok uzman olmasanız bile güvendiğiniz şirketlerde sizin için farklı enstrümanlara yatırım yapan, bunu gözeten, kollayan kişi ve kurumların olduğu ve sizin de bu yaptığınız yatırımlarla bunlarla gelir elde edebilmeniz son derece aslında güzel bir finansal araca işaret ediyor. Fakat tabii bu halka arzlarda da çok sayıda şirket halka arza gitti. Aynı şekilde halka arz da aslında istediğimiz bir şey. Neden? Türkiye özelinde mesela. Tabii. Şirketlerin daha şeffaf yönetilebilmesi açısından, daha kurumsallaşma açısından. Kesinlikle. Değil mi? Halka arz önemli. Kesinlikle. Ve bunu da çok uzun yıllar, işte kimi zaman seferberlik adı altında, kimi zaman birçok işte desteklerle yapmaya çalıştık. Ama şu son dönemdeki halka arz furyası biraz daha farklılaşmıştı. Mesela bir şirketin halka arzı ne koşullarda, hangi koşullarda olur? Mesela siz böyle süreçleri yönettiniz mi Ayhan Beyciğim geçmişte?
2: Tabii. Bizim 3 tane şirketimizi halka açmıştık. Alarko Holding benim geldiğimde halka açıktı ama ondan sonra Alarko Kariyer ve Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na halka açtık. Şimdi şöyle, aslında burada mevzuatta bir problem yok. Bence mevzuat gerektiği kadar bu tür halka açılmaları regüle eden, düzenleyen, kuralları koyan bir sistematiği var. Buradaki sorun şu, bir kere şirket değerlemelerini doğru yapmanız lazım. Hı hı. Yani şirket değerlemelerinde, çünkü ne yapıyorsunuz? Şirketleri değerlerken gelecekteki gelirlerini, gelecek belli bir periyottaki gelirlerini orta uzun vadeli tahvil faizleriyle discount ediyorsunuz. Bir gelir buluyorsunuz. Ona göre diyorsunuz ki bu şirketin değeri bu. Bir kere değerleme doğru yapılıyor mu? Ona bakmak lazım. İki, bence daha bunun kadar, en az bunun kadar önemli olan şirketin organizasyonel yapısı ve şirketin yeterli şekilde insan gücüne sahip olup olmadığı. Hı hı. Bakın, doğru dürüst bir muhasebe sistematiğinin, raporlama sistematiğinin, bir iç denetim sistematiğinin iyi çalışmadığı bir şirkete halka açmak demek, sermaye piyasasına bir mikrobu ile ilave etmek demektir. Hı hı. Bu tür şirketlerin halka açılmasına müsaade edilmemesi gerekir. İkincisi, belli bir büyüklüğe ulaşmış olması gerekir. Yani kalkıp da bunu hiç kimseye kastetmiyorum. Küçük ölçekte henüz belli bir boyuta, ciro olarak, kar olarak, organizasyon olarak ulaşamamış şirketlerin halka açılmasına ve bunların sermaye piyasasında işlem görmesine yol açarsanız, işte manipülasyonunun da tohumunu atmış oluyorsunuz. Bugün büyük şirketleri manipüle edemezsiniz. Yani siz, isim vermeyin, Türkiye'nin büyük şirketlerini alıp da o şirketin ne kadar hissesini alıp da suni olarak artırıp yükseltebilirsiniz. İkincisi, o şirketlerin hissesinde öngörülemeyen veya gelecekteki gelirlerle izah edilemeyen, yani finansal ve ekonomik temeli olmayan bir sıçrama olduğunda zaten şirket kendisi müdahale eder ve bunu bildirir. Yani bizim şirket hissemizde bu kadar değer artışını destekleyebilecek bir finansal arka plan veya mali arka plan yok der. Tabii ki küçük yatırımcıyı bu tür fonların, işte kurulan bu tür fonların veya o şirketlerin regüle etmesi, hatta onlarla işbirliği yapıp, kimseyi burada şey yapmıyorum, zan altına bırakmıyorum, tenzih ederim. Ama yapılmasının kolay olduğunu anlatıyorum. Orada hatta onların da şöyle hoşuna gidebilir. Ya senin hisseyi 30 liraya çıkardık, biz bunu 300 liraya çıkaracağız. Sen hisse arz etme piyasaya. Ama bu alınan kazançtan bir kısmını da sana aktaracağız şeklinde organizasyonların da yapmaya müsait bir zemin hazırlar. Böyle yapıl demiyorum, bilgim de yok. Ama olmasına müsait bir zemin hazırlar bunlar. Onun için bu tür şirketlerin borsaya açılmasına imkan vermemek lazım. Yani borsaya çıkan şirketin büyüklüğü piyasada kolaylıkla manipülasyon yapmaya imkan vermemeli. Bu birinci önemli. İkincisi şirketin organizasyonel yapısı, insan kaynağı ve cirosu, karlılığı gibi büyüklükler öncelikle gözetilmeli ve bunlar ciddi değerleme şirketleri tarafından değerlendirilerek borsaya getirilmeli. Şimdi bakıyorsunuz şirket halka açılmış, bir sene sonra konkordat ilan ediyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Burada regülatörün de hatası var. Bu değerlemeyi yapan şirketin de hatası var. Yani bir yıl önce, altı ay önce halka açılmış bir şirketin konkordat ilan etmesi kabul edilebilir bir şey değil. Yani bu bir finansman, bir matematiktir, bir hesaptır. Bu şirketin konkordatoya gidip gitmeyeceği bir sene değil, iki sene öncesinden bile bilinebilir, bulunabilir. Yani belli büyüklükler belli. Stoğu belli, cirosu belli, alacağı belli, nakdi belli, kredisi belli, borcu belli. Bunların hepsi belli. Bütün bunlar ortaya koyduğunuzda şirketin finansal sağlığı, finansal rötgeni ortaya çıkar. Hemen MR'ını çekerseniz de o kadar zor falan değil bunlar. Eğer bunlar gözetilmeden al kaçılıyorsa tabii o zaman çok ciddi sorunlar var demektir. Bunun için böyle mass production halka açılmaya izin vermemek gerekir. Bunların biraz önce belirttiğim kriterler çerçevesinde inceleyip sık dokuyarak yapılması gerekir. İngilizlerin bir sözü var ya, üç defa ölç, bir defa biç. Halka açılacak şirketi üç defa ölçeceksiniz, ondan sonra biçeceksiniz, yani piyasaya sunacaksınız. Bunlar yapılabilirse, buna rağmen problem olmaz anlamında söylemiyorum, olabilir ama minimal olur. Çok küçük seviyelerde olur ve o da kimseye acıtmaz.
1: Siz ne diyorsunuz Ziya Bey? Karzlarla ilgili.
0: Yani ben Ayhan Bey'in bahsettiği bu kriterlerin çok...
1: Ayhan Bey sizin telefonu çalıyor.
2: Pardon, çok özür dilerim.
0: Kriterlerin...
1: Kimse yok Ayhan Bey, müsait değil şu anda. Yayında kendisi. Olsun olsun, olur öyle.
2: Ya kapatıyorum, kapanmıyor.
1: Buyurun.
2: Çok özür dilerim.
1: Rica ederim.
0: Kriterlerin bir kere çok katı uygulanması lazım. Maalesef çok gevşetildiği kanaatindeyim ben. Bu kadar olmamalıydı. Bu kadar çok şirket borsaya açıldığında bunu kontrol edecek, denetleyecek altyapımız var mı? O çok önemli. Artı tabii ki rating şirketleri çok önemli. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim ama kara mizah gibidir. Umarım sıkıntı olmaz. İşte Türkiye'nin reytingini bir türlü yabancı reyting kuruluşları yükseltmiyor diye kıyamet kopuyordu. Ondan sonra dedi ki biz kendi reyting şirketimizi kuruyoruz. Ya kimse dikkate almayacak ki seni o zaman. Hiç kimse almayacak. Uluslararası geçerliliği olmayan bir şirket kuracaksın. Ondan sonra da sen kendi kendine de yani kendin çal, kendin oyna. Şimdi böylesine düşüncelerin hakim olduğu bir yerde bu kontroller gerçekten ne kadar iyi yapılıyor? Bağımsız denetim şirketleri dediğimiz denetim şirketleri gerçekten ne kadar bu işin ehliler? Hani 4 tane, 5 tane, 6 tane işte büyük firma var, onları bir kenara bırakıyoruz. Diğerleri ne durumda? Yani bu sadece işte sermaye piyasaları kurulu veya işte ne bileyim işte BDDK falan mevzusu değil. Bu bir bütün. Hepsinin aynı anda çalışması gereken bir organizmadır. O açıdan hani ne yapılacak, ne yapılmak isteniyor denilirken bir ekonomi yönetiminin en tepeden bütün bunları bence kontrol edip yönlendirmesi ve İşte bu tip sıkıntının ortaya çıkmaması için iyi kurgulanması gerekiyor. Eğer siz en başta denetimi gevşek tutarsanız veyahut işte siz benim istediğimi vermiyorsunuz, ben kendi reytingimi yaparım derseniz bu iş daha başından belli ki sıkıntı yaratacak demektir.
1: Peki.
2: Birlikte... Burada bir şey daha var.
1: Tabii, pardon, buyurun. Sözünüzü kestim. Beklemek için ama şimdi, siz konuşun önce.

0: yaşadı Amerika Birleşik Devletleri. O parayı kuruşuna kadar tahsil ettiler. Niye? Orada yargı sistemi ve hukuk sistemi bunu önleyebilecek düzenlemeleri anında yerine getirdi. Ve o paralar o dolandırıcılardan kuruşuna kadar tahsil edildi ve yatırımcılara iade edildi. Yani bu biraz önce Ziya Bey çok güzel söyledi. Bütündür bu sistem. Sistemin bir ayağı iyi çalışacak, öbür ayağı çalışmayacak, netice elde etmek mümkün değil. Yani bu bir orkestra gibi. Orkestrada bütün enstrümanların aynı ritimde, aynı düzende, aynı esas üzerinde çalıp icra etmesi gerekir. Aksi halde bir tarafını eksik bırakırsanız o melodi tamamen bozulur.
1: Peki, o zaman bir reklam arasına gidelim. Sonra kaldığımız yerden kıymetli konuklarımızla sohbete devam edelim.

0: ένα πατή.
1: Άφησε πάντια.
2: ...112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara... ...ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, ekonomik görünümde tecrübeyi konuşturmaya devam ediyoruz. Şimdi bir de dönelim dünyanın öbür ucuna, Amerika'ya. Orada da tarih boyunca, yani bilmem kaç yıldır görmediğimiz yüksek tahvil getirileri görüyoruz. Amerikan 10 yıllıklarında, 30 yıllıklarda özellikle uzun tarafta çığırından çıkmış bir tablo var. Yani uzun 30 yıllıklarda galiba 6 seviyelerini falan mı test ettik?
2: 7'ye doğru gidiyor işte. Ha,
1: öyle oldu değil mi? Bak artık takip edemiyorum.
3: 5.29.
2: Ve 6'da mortgage'lar 7'ye gidiyor. 5, pardon.
1: Daha uzun vadeli.
3: 5.29'a geldi. Oradan 5.23'e 24'e döndü.
1: Bravo Ayhan Bey, zehir gibisiniz. Her şeyi takip ediyorsunuz. 5.23 şu anda 10 yıllıklar bir tık indi diye bayram yapıyor herkes.
3: Amerikan tahvillerine para yatırdık. Tabii takip edeceğiz.
1: Çok iyi yapmışsınız. Şimdi tabii orası da bambaşka bir dinamik. Mesela işte hep neyi konuşuyoruz? Uzun vadeli tahvillerin içerisinde tabii ki enflasyon beklentileri var. Ama risk primi de var. Ve ikisine de baktığımızda Amerika'da özellikle bu Trump'ın çıkardığı diyeceğim savaş, petrol fiyatlarında gelen seviyeler, dolayısıyla enflasyona yansıması ve bugünden yarına ne olacağının bilinmediği bir belirsizlik ortamının oluşması çok etkili oldu. Ve ne olur, ne yapılırsa yapılsın, işte FED faiz arttırdı 25 bas puanlık. Amerika'dan ufak ufak böyle işte hazine tarafından adımlar geliyor ama günün sonunda müthiş yüksek seviyeler var ve artık bu yeni normalimiz mi acaba diye de konuşmaya başladık. Yani dünya, tabii bunun içerisinde çok önemli bir başka konu borç meselesi de var. Yani Amerika'nın borcu dolarla sorun değil demek var bir noktada ama hayır, bunu öyle derken dünyanın geri kalanına yaratacağı etkiyi veya işte bunun yan etkilerini öyle çok konuşmuyoruz. Şimdi bu süreç acaba bize ne anlatıyor? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Ziya Beyciğim bu tabloyu? Buradan nereye gideceğiz biz? Allah muhafaza bir kriz daha karşımıza çıkabilir mi? Ne diyorsunuz?
2: Şu anda bu sorunun cevabı nötronlar gibi beynimde şey yapıyor. İnşallah iyi toparlarım. Şimdi birincisi bu 2008 kriziyle birlikte işte EQ1, EQ2'lerle falan piyasaya para pompalandı. Sonra tam şeye girmeden evvel, pandemiye girmeden evvel, geçenlerde kayıtlara baktım, başka bir kanalda ama ben, demişim ki şeyler...
1: Başka kanallarda demeyin böyle şeyleri. Burada peki deyin.
2: Ama burada da çok söyledim.
3: Bize... Burada da Hande Hanım'a başka değil.
1: Bana. Yok, bütün arkadaşlarıma söyleyebilirsiniz. Ama en çok bana söyledim.
2: Burada da yani çok söyledim ama ilk orada ben gündeme getirmiştim. Biz hep ağaçlara bakıyoruz, ormanı görmüyoruz. Hmm. Ormanda ne? Dünyadaki büyüyen borç stoku. Evet. O zamanlar daha 230 trilyon dolar pandemi başladığında. Bugün 365 trilyon dolardı bir andaki en son rakam. Şimdi bu pandemide işler dönmüyor diye hükümetler parasal genişlemeye gidip devletler paraları bastılar. Hı hı. Arz sorunu vardı. Fabrikalar çalışmıyor, üretim yok ama insanların elinde para vardı. Sokağa çıkıp bunları harcamaya başladılar. Ne oldu? Fiyatlar şişti.

0: ve bir enflasyonu yukarı çekti. Haliyle hükümetler de bunu desteklemeyi artık borçlandıkları için, faizler de yüksek, artık bir savrulmala girdikleri için devamlı borçlanma durumuna geldiler. Bugün dünyanın işte gayri safi milli hasılası 110-115 trilyon dolar. Borç 365 trilyon, 3 katına gelmiş vaziyette. Hal böyle olunca bu borçlar nasıl ödenecek? Sorun bu. Hı hı. Ve bunun şimdi etkilerini yaşıyoruz. Amerika'da habire katlana katlana gidiyor. Trump iktidara geldiğinde 37 trilyon dolardı. İşte bir buçuk senede geldi, 40 trilyonu geçiyor. Bir yandan da dünyanın genelinde suni para yaratmak suretiyle sistemdeki genişleme sağlandı. Şöyle söyleyeyim, 2008 krizinde dünya gayri safi milli hasılası 55 trilyon dolar iken 550 trilyon dolarlık türev ürün yaratılmıştı. Hı hı. Hatırlayın o günleri, alanın elinde kalıyordu bir mal. Evet. Ve enflasyon da yoktu. Niye? Bu sefer Çin şey yapıyordu. Ben yine Çin tarafını da gündeme getireceğim. Çin 2000 yılından itibaren gerek Avrupa Birliği, Eurozon'dan bahsediyorum, gerekse Amerikan ekonomisine göre çok daha dikey bir şekilde borçlanarak bugünkü ekonomik büyümeyi yarattı. Hı hı. Çin'in resmi rakamlarına baktığınız zaman gayri safi milli hasılasının kamu borcu %88'lere gelir. Ama şeyi koyarsanız, hane halkı borçlu artı yerel borçları da koyarsanız %337'ye geliyor. Hı hı. Demek ki bu büyümenin arkasında bütün dünyada müthiş bir borçlanma mekanizması götürüyor. Amerika'da bu 247'de bütün borçluluğu topladığımızda, Avrupa Birliği'nde de galiba 230. Zaten Avrupa Birliği'nin haline bakıyorsunuz, geride kalmış, toparlanmaya çalışan yaşlı bir insan gibi yetişmeye çalışıyor bunlara. O gerekli büyümeyi yapamadığı için borcunda da 2000'den 2025'e kadar da çok da fazla bir şey, fazla değişiklik de olmamış. Çok sumut bir şekilde gitmiş. Şimdi bütün bunlar şunu gösteriyor. Demek ki bütün dünya, hı hı, parasal genişlemeyle ve krediyle büyümüş. Şimdi bunlar nasıl ödenecek? İşte orada bir noktaya geliyoruz. Bunun belli bir düzene ve yapıya, çözüme kavuşturulması için yeni bir ekonomik doktrin gerekiyor. Bugünkü ne Keynesyen, hı hı, ya da neoklasik, ne o monetarist politikalar, ki en son monetarist politika 1979'da atılmıştı, bu işi çözemiyor.
1: Evet.
0: Bunu o çözmek için bu tarafa doğru evrilmemiz lazım.
1: İnşallah Trump kendisi yazmaya kalkmaz, çünkü yapıyor böyle şeyler. Aslında borç yiğidin kamçısıdır, biz öyle öğrendik.
2: Aynen öyledir Hande Hanım. Bakın şimdi borçun ödenmesi diye bir kural yok, ödenmeyecek.
1: Nasıl?
2: Anlatayım, gayet basit. Kapitalizmin temeli gelir bölüşümünde adaletsizlik ve piyasanın gerektirdiği talep eksikliğini kredi yoluyla kapatmadır. Sistemin esası budur. Krediler nereden çıktı? Kredi kartları, taşıt kredisi, otomobil kredisi, ev kredisi, gayrimenkul kredisi gibiler nereden çıktı bunlar? Gelir dağılımının belli ellerde toplanması, fakat piyasada talep yetersizliğini kapatabilmek için birilerine para vermeniz gerekiyordu. Birilerini borçlandırmanız gerekiyordu. Size ben borç para vereceğim ki, çünkü aldığınız ücret sizin o yaşamı sağlamanıza yetmiyor. O zaman ne yapacaksınız? Size ben kredi vereceğim. Siz de gideceksiniz, araba alacaksınız, ev alacaksınız, üzerinize giysi alacaksınız, takı alacaksınız vesaire. Borçlanır. Şimdi sistem, kapitalist sistem talebe dayalı ve gelir dağılımındaki bozulmaya dayalı. Gelirin büyük kısmını bugün alın. Amerika Birleşik Devletleri'nin 6-7 tane büyük şirket, 6-7 tane büyük şirketin serveti Afrika, Asya'nın belli kısmı, Orta Doğu toplayın, hepsinden fazla. Hı hı. Şimdi orada bu kadar servet belli ellerde birikince üretilen malların ve hizmetlerin satılması lazım. Oraya da talep lazım. Çünkü sistem

0: Ben başka nasıl dönecek? Üretilen mal satılsın ki stokta kalırsa sistem tıkanır. Satılabilmesi için birilerine borç vereceksiniz. Onları borçlandıracaksınız. Belli dönemler gelecek. Bir kriz olacak, kırılacak. O borçlardan bir kısmı silinecek, bir kısmı kaybolacak. Geri kalan sistem düştüğü yerden geri kalkıp yine kapitalist sistemi mantığı içinde yürüyecek. Ziya Bey dedi ya yeni bir doktrin, yeni bir doktrin falan yok. Doktrinin esası budur. Kapitalist sistemin yerine geçebilecek bir sistem dünyada icat edilemedi. Marx bir sistem getirdi ama işte ne olacaktı? Bütün üretim araçları kamuya geçecekti. Orada bölüşüm hakça ve düzen şeklinde olacaktı. Ama işin insan tabiatına aykırı bir yolu var. Siz bir şey üretmeyeceksiniz, Ziya Bey'le ben üreteceğim. Siz gelirden aynı seviyeye alacaksınız. O zaman ben niye çalışayım ya? Niye çalışayım, niye üreteyim? Onun için kapitalist sistem bu insan doğasını iyi keşfetmiş. İnsan doğası açgözlü ve hırslıdır. Hı hı. Kendine ürettiğini kendine bırakır ve onu da bir hukuk sistem içinde korursan daha fazla üretir. Daha fazla ürettikçe serveti daha büyür ama talep azaldı. O zaman ne olacak? Ya servet vergisi koyup bunun bir kısmını vergi diye alıp halka dağıtacaksın, halka vereceksin. Onu yapmayacağı için sistem onu yapmıyor. O zaman ne yapacak? Sistem o ürettiği paranın bir kısmını handanıma, bana, Ziya Bey'e dağıtacak. Onlar da borçlanacak. Bunu ülke içinde yaptığın gibi ülkeler arasında yapıyorsun. Ülkeler arasında. Ne oldu Yunanistan'ın borcunu 105 milyar mı 110 milyar euroyu sildirir. Sildirir. Ya neticede bu borçlar 5000 yıldır devam ediyor ve devam edecek. Ödeneceğini kimse düşünmesin. Bir yerde kırılır, geride yandan sistem kurulur. Hande Hanım, kapitalist sistemin esası bu.
1: Yine harika bir sohbet oldu.
0: Estağfurullah.
1: Sizin doktrine güzel cevap verdi Hayan Bey. Ama gerçekten işin özüne baktığımızda...
0: Hayır, şimdi Ziya Bey'in dediğini yapmak, ters etmek anlamında
1: tabii ki,
0: söylemedim.
1: Tabii ki
0: Ziya Bey'in dediği doğru ama o doktrin işte kapitalist sistem bu servet elinde tuttuğu sürece...
1: Yine doktrin... onun içinde bir doktrinden bahsediyoruz.
0: Başka bir doktrini yarattırmazlar, o servet. Her şeyi kontrol ediyor.
1: Evet, maalesef.
0: Demiş ya paran kadar konuş diye, parası olan da sistemi kuruyor. Hande Hanım böyle. Hayır, dünya yani bunu tasvip ettiğinden değil, dünya gerçeği bu. Evet.
2: Doktrini belki şöyle özetlemekte fayda var. Yani bu sistemi kırılmayı farklı bir sistematikle çözmek, bir yere getirmek diye koyabiliriz. Evet, çünkü 79'daki şeyi de yine yani o hastalık hep var. Ama 79'da da o manitarist politikayla yeni bir sistem çerçevesinde çözdü. Doktrinden bahsettiğim o. Ama özü en vahşi haliyle
1: Ayhan Bey söylediği gibidir. Çok güzel öğrendik. Çok güzel içimize işledi. Gidelim hep beraber ağlayalım odalarımızda. Çok teşekkür ediyorum. Ayhan Beyciğim, Ziya Beyciğim, ağzınıza sağlık. Her zaman çok büyük şeref, mutluluk sizi ağırlamak. Efendim, ekonomik görünümün sonuna geldik. Bir reklam arasına gidiyoruz. Ondan sonra küresel piyasalarda yeniden birlikte olacağız.

yaşarsak unutmuş olursan ismimi tanır gibi bak bana. Hissetsem çok uzaklardan.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sorunlu portföy yönetim şirketleriyle ilgili fonların karantinaya alındığını açıkladı. Şimşek tasfiye sürecinin başladığını belirterek fon piyasalarında sistematik bir problem bulunmadığını ifade etti. ABD'deki imalat faaliyeti fabrikaların güçlü talebi yeniden artan maliyetler ve nakliye gecikmeleriyle dengelenmesiyle Eylül'de 0,1 puan düşüşle 54,5'a geriledi. Böylelikle imalat ard arda 9 aydır genişleme bölgesinde seyretti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılışında fon piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, fon piyasasının belli bir bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden gelindiğini belirterek gelişmelerin ekonomiyi tehdit etmeyeceğini söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre fon soruşturmasının ardından para piyasası fonlarından 2 haftada toplam 468 milyar liralık çıkış gerçekleşti. İstanbul'da perakende fiyatlar Eylül ayında %2,11 arttı. İTO verilerine göre yıllık enflasyonda %33,55'e geriledi. Eylül'de bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı %22,59'la eğitim grubunda gerçekleşti.

0: İyi akşamlar, küresel piyasalara hoş geldiniz. Günün öne çıkan başlıklarına baktık. Şimdi sırada piyasalardaki fiyatlamalar var. Borsa İstanbul bugün günü %2,53'lük primle tamamladı. BIST %'de kapanış seviyesi 12.249 olarak gerçekleşti. Dolar TL'de yatay pozitif, Euro TL tarafında %0,13 kadar prim görüyoruz. Euro dolar çaprazında ise yön aşağıda, %0,86'lık geri çekilmeyle işlemler 1.12.33 seviyesi geçiyor. Avrupa borsaları bugünü satıcılı tamamladı. Tüm merkez borsalarda kayıplar vardı. Londra FTSE 100 endeksi %1,68, Paris CAC 40 %1,62, Frankfurt DAX %1,03 ve İtalya FTSE MIB de günü %2,21 geri çekilmeyle tamamladı. ABD tarafında Dow Jones yatay negatif, S&P 500 ve Nasdaq'ta ise primler var. S&P 500 %0,26, Nasdaq ise %0,24 primde. Tahvil getirilerine baktığımızda yönün aşağıda olduğunu görüyoruz. 10 yıllıklarda 5,23'e kadar geriledik. 5 yıllık tahvilin getirisi 5 düzeyinde, 2 yıllık tahvillerde ise getirinin %4,78 düzeyinde olduğunu görüyoruz. Tahvil getirilerindeki geri çekilme altın ve gümüş tarafına pozitif yansıdı diyebiliriz. Altında %0,45, gümüşte ise an itibariyle %0,70'lik primler görüyoruz. Altında işlemler 4176 dolar 7 sentten, gümüş tarafında ise işlemler 60 dolar 85 sent civarından geçiyor. Bitcoin'de %1,36'lık bir prim var. Petrolde de yön yukarıda. Brent'te 102 dolar 38 sent seviyesini görüyoruz. %4,44 bir yukarı yönlü hareketle birlikte. NYMEX tarafı ise %2,74 primli. Orada da işlemler 92 dolar 90 sent seviyesinden geçiyor. Evet, rakamlarımız böyle. Şimdi Avrupa'nın notlarını almak üzere Londra'ya sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'na dönüyoruz.
1: Avrupa borsaları Ekim ayının ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı. Endekslerde %2'ye ulaşan oranda kayıplar vardı. Tahvil piyasasında satış baskısının artmasıyla bankacılık sektörü öncülüğünde bir düşüş yaşandı Avrupa endekslerinde. Bankacılık sektöründe kayıplar %3,5'un üzerine çıktı. Fransa fırtınanın merkezine kalmaya devam etti. Fransa 10 yıllık tahvil faizi %5'e yaklaşarak 2002 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Fransa, Almanya 10 yıllık tahvil faiz farkı 130 bas puanı aştı ve Euro bölgesi krizinden bu yana en yüksek seviyeye tırmanmış oldu. Burada gözler Fransa hükümetinin açıkladığı bütçedeydi. Bütçe açığını azaltmak için 43 milyar euroluk önlem paketi açıkladı Fransa Başbakanı ve son atılan adımlarla birlikte önlem paketinin 54 milyar euroyu bulması bekleniyor. Fakat önemli olan bu bütçeyi meclisten geçirip geçirmeyeceği konusu olacak. Önümüzdeki dönemde Fransa'da ana gündem maddesi bu olmaya devam edecek. Diğer tarafta İngiltere tarafına baktığımız zaman İngiltere'de 30 yıllık tahvil faizinde 1997 yılından bu yana görülmemiş seviyelere çıkıldı. 30 yıllık tahvil faizi %6 seviyesini aştı 1997 yılından bu yana ilk kez. Enerjide ithalat tarafındaki bağımlılık oranı yüksek İngiltere'nin daha kırılgan hale getiriyor. Aynı zamanda kamu maliyesi de oldukça kırılgan. Gözler 28 Ekim'de açıklanacak bütçede olacak. İngiltere Merkez Bankası şimdiye kadar faiz artırmamış olsa da önümüzdeki bir yıllık dönem içerisinde 4 faiz artışı beklentisi fiyatlanıyor. Özellikle hafta içi İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'den gelen açıklamalar sonrası Kasım ayı için faiz artırım beklentilerinin güçlendiğini takip etmiştik. Tabii bütçe öncesi bu da İngiltere Maliye Bakanı Healey'nin manevra

0: alanının oldukça daraldığını gösteriyor.
1: Ceren'e çok teşekkür edelim ve hemen Çağlar Kuzukluoğlu'na dönelim. Araştırma masasının notlarını ondan dinleyelim.
2: Biz içerideki fon konusuyla ilgili özellikle bunun reaksiyonları nasıl olacak, başta İstanbul Borsası, Borsa İstanbul olmak üzere diye sorulara yanıt ararken ve bizim bu bandı kayda aldığımız dakikalarda bugün özellikle pozitif bir tepkinin söz konusu olduğunu ama kapanışı görmedik, bunun altını çizelim. Notunu düşürerek dünyadan bahsedelim. Özellikle S&P 500'de yer alan şirketlerin yavaş yavaş %40'lardan başlayarak günümüze gelene kadar %60 oranına varan çoğunluğunun 200 günlük ortalamasının altında olduğuna dair haberlere rastlıyorsunuzdur. Biz dilimiz döndüğünce siz değerli izleyicilerimize kamera karşısında belirtmeye çalışıyoruz. Bu durum söz konusu. Bununla beraber S&P 500 ağırlıklandırılmış endeksinin de 7 günlük bir süreç içerisinde 2022'den beri görmediği bir ciddi düşüş baskısı altında olduğunu izledik. Haberler yalnızca bununla kısıtlı değil. Tahville ilgili olarak son dönemlerde yine konuşmak durumunda kalıyoruz. Almanya ve Fransa tahvil faizlerinin spreadini arasındaki o makasa yoğunlaştığımızda 2010'ların başında gördüğümüz euro krizinden beri gelmiş olduğu en yüksek seviyeleri konuşur vaziyetteyiz ki Almanya'daki siyasi sarsıntıları takip ediyoruz. Önümüzdeki yıl bir de Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerini takip edeceğiz. Belki hem o dönemleri hatırlayacağız, belki o dönemleri aşan bir takım tablolar üzerine konuşuyor olacağız. Sadece ABD tahvilleriyle ilgili tabii ki gündem yok. Orada 10 yıllıklar, 30 yıllıklar birbiri ardına rekorları kırarken burada Avrupa ekseninde bu konuştuğumuz konu da karşımızda duruyor. Yani dünya belki de faizlerin bir müddet beklenenin üzerinde kalmasına ilaveten bilhassa faizlerin yüksek kalmasının aslında enflasyonu yüksek kalması ve bilhassa ücretli gelirinin daha da çok stres hissedebileceği bir dönemin sanki şu an itibariyle resmi yavaş yavaş oluşuyor. Salgın sonrasında ne kadar insanların şartları düzelebildi tartışılır ama bir müddet ara olarak kabul edilirse eğer tekrar sanki enflasyonist baskılar geri dönmüş gibi. Bloomberg emtia endeksinin de yukarı yönlü hareketi son dönemde dikkat çeker vaziyette. Öte yandan bunun varlık sınıfları üzerine etkisi üzerine konuşacak olursak da özellikle Hindistan borsası bir dönem ABD-Hindistan ilişkilerinin çok iyi olduğu dönemde yine dünyada gelişen ülkeler içerisinde kendine ayrı bir yere sahipti. Ama orası da salgından itibaren görmüş olduğu 200 günlük ortalamanın altına ilk kez inme durumuyla karşı karşıya. Bu yıl riskli varlıklar adına oldukça zorlayıcı geçiyor. Belki altın ve gümüş buna dönem dönem tepki vererek performans anlamında adeta karşılık verebilmişti. Lakin şu an itibariyle Ekim'e başlarken altın ve gümüşte yukarı yönlü hareketlilik başlamaya çalışıyor gibi görünse de beklentilerin altında bir ivme ile beklenti seviyelerinin bir miktar daha gerisinden gelir gibi ve Ekim ayında özellikle biz Fed ve enflasyon konularına yoğunlaşmışken savaşın ortadan kalkmadığını, özellikle finansal piyasalarda yıl sonuna yaklaştıkça stresin arttığını gördüğümüzde de belki de çok da iyi geçmeyen Eylül'ü takiben Ekim'de soru işaretlerinin biraz daha gözümüzde büyüdüğünü izleyebiliriz. Tabii tam aksi ara seçimler var, başta Brezilya seçimleri var, İsrail seçimleri var yıl sonuna kadar. Bu seçim gündemleriyle belki farklı haber akışlarını da göreceğiz ama beklenilen görünümün kötü olduğu durum. Durumlarda riskli varlıklar bazen tamamen bunlara kayıtsız kalarak pozitif bir takım şoklara da imza atabiliyor. Bazen nedene bağlı, bazen nedensiz olarak. Özetle beklentiler ekseninde iki ucu keskin bıçak bir aya giriş yaptık. 2026 yılının 10. ayına bakalım bizleri neler bekliyor.
1: Acaba bugün günlerden ne? Acaba bugün perşembe mi? Acaba yoksa bugün tatlı perşembe mi? İnanmayacaksınız ama ekip toplandı. Haftalar sonra nihayet şu iki genç delikanlıyı sokaktan aldım. Top oynuyorlardı sokakta sürekli. Aldım, getirdim, stüdyoya koydum. Ferhat'cığım zaten düzenli geliyor.
3: Lütfen, lütfen.
1: Artık favorim Ferhat.
3: Dağılalım.
1: Ve Berk Gençtürk karşınızda. Alkışlarınızla bugün günlerden tatlı perşembe. Hoş geldiniz, sefa geldiniz.
4: Hoş bulduk.
1: Nerelerdesiniz acaba?
4: Buralardayız.
1: Buraya geldim zaten. Stüdyoda değilim ama buralardayım.
3: Daha da kötü, özür kabahatinden beter.
1: Değil mi Ferhat?
4: Niçin?
1: Sen de ver gazı bana, ver gazı bana. Sen yokken bir çekiştirdik seni, bir çekiştirdik seni. Arkandan neler neler söyledik.
4: Düşenin dostu yok diyorsun.
1: Düşenin dostu yok.
4: Ama buradayız, kalktık geldik.
1: Hadi bakalım, çok beklenti yarattın, söyleyeyim sana. Çıtayı çok yükselttin. Bir toplaştık bütün ekip. Ondan sonra fotoğraf çektirdik. Fotoğrafı koydum sosyal medyaya. Herkes altında ne yazıyor biliyor musun? Ne? Belki yine kaçak.
4: Oo.
1: skandal.
4: Tamam. Bugün şekeri koyacağız.
1: Bunu telafi etmen gerekiyor şekerim. Söyleyeyim
4: yaparız
1: sana.
4: Tamam.
1: Diğer yandan Ferhat'ın meziyetlerini öğrendik. Turşu yapabiliyor mesela. Çeşitli yemekler yapabiliyor. Çok yetenekli bir arkadaşımız. Öve öve bitiremeyeceğim böyle. Bu akşam. 10 elinde 20, 10 elinde diyorum, 10 parmağında 20 marifet. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz burada kakara kikiri gülüyoruz ama oradan da çok böyle güllük gülistanlık değil maalesef, biliyorsunuz. Akşamki şeyi takip ettin mi? Merkez Bankası'ndan gelen haber akışını.
3: Yani detaylarına bakamadım. Sadece o iki cümleyi şeye baktım.
1: Yani tabii şimdi geldiğimiz noktada likitte son derece önemli ve o likitte sorununa çözüm yaratmak adına bir takım aslında düzenlemelerin gelmesi bekleniyordu. Bunlardan ilk adımda KOBİ'leri gördük. Onlar daha fazla bu duruma düşebilirler diye. Bir önceki bölümde Ziya Bey ile Ziya Kurt vardı, konuşuyorduk. Özel sektör tahvillerine dikkat çekti. Orada ya da dedi çok iyi bakmamız lazım bu geldiğimiz noktada. Nasıl değerlendiriyorsun son gelişmelerle yaşadığımız süreci?
3: Tabii şimdi yani son yaşadığımız süreç özellikle likidite anlamında piyasayı oldukça zorluyor. Yani burada sadece finansal sektör olarak bakmamak lazım. Aslında reel sektör tarafında da sıkıntı var. Zaten bir süredir sıkıntı vardı. İşte kredi limitlerinden bahsediyoruz. Yüksek kredi maliyetlerinden bahsediyoruz. Zaten reel sektörü sıkıştıran bir ortam vardı. Üzerine bu fon krizde tabii talebi baskılayacak bir noktaya doğru gidiyor. Gitmeye de devam ediyor diye düşünüyorum. İster istemez hem talebi baskılayacak hem de o likidite sıkışıklığıyla beraber başta KOBİ'ler olmak üzere reel sektörde kredi riskinde artışa neden olacak. Yani son dönemde baktığımızda aslında KOBİ'ler tarafında tahsili gecikmiş alacak bakiyesinin artmaya devam ettiğini görüyoruz. Ortalamanın üzerine çıktı. Şimdi önümüzdeki yılda büyük ihtimalle 2027 sonu ya da 2028'in ilk çeyreğinde bir seçime doğru gidiyoruz. Artık seçim satımı haline de girmeye başladık. Ben zaten hani 2027'nin biraz daha genişlemeci olmasını bekliyordum. Ama bu fon kriziyle beraber ben biraz daha bunun öne çekilebileceğini düşünüyorum. Şimdi enflasyon verisi alacağız pazartesi günü.
1: Evet.
3: Enflasyon da büyük ihtimalle %2'nin altında gelme ihtimali yüksek gibi. Normalde Eylül ayında daha yüksek bir enflasyon verisi görmemiz olasıydı. Ama bu ay sanki biraz daha talebin baskılandığı bir dönemden geçiyoruz. İTO verisi de oldukça düşük geldi. Burada enflasyon değer %2'nin altında bir aylık enflasyon alırsak Eylül ayında, bence Merkez Bankası'nın o faiz indirimlerine biraz daha hızlı yaklaşacağız diye düşünüyorum. Yani şu anda piyasada aslında yaşadığımız net bir likidite sıkışıklığı var. Bunun için Merkez Bankası işte bugünkü adımlarla KOBİ kredilerinde biraz daha gevşemeye gitti. Zorunlu karşılık tarafını biraz iyileştirdi. Önümüzdeki dönemde büyük ihtimalle swaplar yoluyla piyasaya bıraktığı TL miktarını da artırmaya devam edecektir. Ben bu hem YP kredide hem de TL kredide bu aylık artış limitlerinin de önümüzdeki dönemde ağır ağır gevşetilmesini bekliyorum.
1: Peki. Dünyanın diğer ucuna gittiğimizde ABD'de tahvil getirilerinde inanılmaz yeni yüksek seviyeler görüyoruz. Şimdi bugün birazcık bir geri çekilme var. Fed başkanlarından türlü açıklamalar geliyor. En son senin arkadaşın Trump dedi ki, çok sevgili dostun, bu dedi Powell'ı dedi buradan atmak lazım artık dedi. Gitsin bu artık dedi. Ya hala Powell'la uğraşıyor.
4: İşleri o karıştırıyor.
1: Powell ve arkadaşları, saz arkadaşları bana engel oluyorlar minvalinde konuştu. Ama ne olursa olsun bu geldiğimiz seviyeler özellikle uzun tarafta son derece can sıkıcı. Neden? Yani nasıl bir etkileri olabileceği açısından öyle. Yüksek faiz ortamı kimsenin bir hayrına yaramıyor. Altın geri çekiliyor, yükselemiyor. İşte diğer yandan petrol fiyatlarında zaten 100 dolarların içerisindeyiz. Böyle güzel bir hikaye, güzel bir ortam yok. Belki tırnak içi biraz hisse senetleri tarafının iyi dayandığını söyleyebiliriz. Gülümsüyorsun burada. Ama orayla ilgili bile endişe ediyor artık insanlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz geldiğimiz seviyeleri ABD tahvillerinde?
4: Şimdi manşet haberler.
1: Ne kadar dert ediyorsun mesela bunu sen?
4: Sene başından beri mesela bu Orta Doğu'daki gerginliği,
1: evet,
4: petrol fiyatlarını veya tahvil faizlerini dert ettik mi?
1: Yani sen etmedin. Sen hariç herkes etti ama.
4: Hatta sene başında ne konuşuyordu? İşte petrol 150 dolar, hatta 200 dolar. Tahvil faizleri 6,5-7. Endeksler çökecek, resesyon, stagflasyon.
1: Evet.
4: O günden beri ne diyoruz? Seçime çok kuvvetli ekonomi ve tarihi zirvedeki endekslerle girecektir diye. Hı hı. Bugün ekranlara baktığımızda Amerika'da S&P, Nasdaq ve Russell tarihi zirvelerde mi?
1: Evet.
4: Petrol 150-200 dolara gitti mi?
1: Gitmedi ama 100 doların üstüne çıktı.
4: Tamam. Tahvil faizleri kontrolden çıktı mı? 6,5-7,5 olduğunu?
1: Olmadı henüz.

0: 10 yıllık tahvil faizleri enflasyonu fiyatlamaz. Nominal büyümeyi fiyatlar. Amerikan ekonomisi %6,5 büyüyorken bu tahvil faizlerinin 5.20, 5.30 seviyelerinde kalması ekonomiyi yıkacak bir etki yaratmaz. Ekonominin içindeki farklı bölümlere farklı yansımaları olur muhakkak. Yani 2008'e kadar işte Amerika'da konut ve otomotiv piyasası öne çıkıyordu. Şimdi tahvil faizlerindeki yükseliş insanların borçlanma maliyetini arttırdığı için konut otomotiv tarafı zayıf. Hı hı. Ama teknoloji tarafı son sürat devam ediyor. İşte Nasdaq yeni yeni zirvelere gidiyor. Şirketler dün gelen mikro bilançosu da dahil anormal derecede kar basıyor. Hatta Nvidia diyor ki siz seneye benden %40 kar bekliyorsunuz. Çok iyimsersiniz. Ben seneye gelirlerimi %70 artıracağım diyor. Yani kar yazan şirketler ekonomi son sürat büyürken, motorlar son sürat çalışırken aslında bundan etkilenmiyor. Ama biz manşet haberlerde işte petrol 100 dolar, 102 dolar. Petrol aylardır hiçbir yere gitmiyor. Ne 150 dolar oldu ne 200 dolar oldu. Amerika rezervlerini 114 dolardan satmaya başladı. Bu haftada işte 40 milyon varilden 95 dolardan satabileceğini söyledi. Şimdi siz Orta Doğu'yu karıştıran ülkesiniz. Petrol rezervlerinizi 114 dolardan satarken bunu daha yukarıdan yerine koymak için mi satarsınız? Yoksa bu zaten düşecek, ben bunu daha aşağıdan yerine alıp koyarım diye mi bakarsınız? Sana petrol örneğini vermiştim biliyorsun. Hı hı. Yani İran burada kozunu yanlış oynadı. Ne yaptı? İşte Hürmüz'ü kapattım diye bütün ülkeleri alternatif ticaret yolları geliştirmeye yöneltti. Suudiler İsveç boru hattını geliştiriyor. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri de Kızıldeniz üstüne alternatif rotalar çiziyor. Böyle olunca Hürmüz önemi giderek azalıyor. Amerika'da Umman üstünden yeni petrol rotaları geliştirmeye başladı. Yani şu anda bu Orta Doğu'daki gerginlik öncesi seviyelere doğru yaklaşıyor petrol sevkiyatı. O yüzden de kontrolden çıkmıyor. Tüm bunların yanında bu hafta Amerika'da enflasyon verisi yumuşak geldi.
1: Evet, ondan sonra biraz zaten etkisini gördük piyasalarda ama bazısı da bunu çok abartılı bir tepki olarak yorumluyor ve Cuma günü gelecek tarım dışı istihdam verisinin hikayeyi değiştirebileceğini söylüyor. Sen ne dersin?
0: Burada konu şu, ekonomi çok kuvvetliyken enflasyon kontrolden çıkmadığını, hatta yükselen ve dalgalanan petrol fiyatlarına rağmen kontrolden çıkmadığını görüyoruz. Nedeni şu, bu gerçek enflasyonla resmi enflasyon birebir aynıdır demiyorum. Hı hı. Orada ufak bir ince ayar yaptılar. İstatistik Kurumu enflasyon hesaplamasındaki ağırlıkları değiştirdi. Yani normalde 0.4 puan daha yukarıda çıkacaktı enflasyon. Ama ince bir işçilik yaparak, iyi bir mühendislik yaparak olduğundan düşükmüş gibi yayınlamaya başladılar. Zaten biliyorsun ki Trump İstatistik Kurumu Başkanı'nı geçmiş sene görevden almıştı. Şimdi bu bize neyi hatırlatıyor? 1970'lerdeki Arthur Burns dönemini hatırlatıyor. Nixon politikalarına hizmet edebilmek için Arthur Burns bu enflasyon verilerini ilk manipüle eden başkandır. Ondan sonrasında da işte durmadan faizleri istediği gibi ayarlayabildiği için kendisine crashen Burns, yani yakan en yıkan Burns dediler. O dönemde de ne oldu? Dolar satılma gücünü kaybetmeye devam etti. Burada gerçek varlıklar, altın gibi, gümüş gibi, emtia gibi gerçek varlıklar iyi performans gösterdi. Hisse senedleri de fiyatlama gücü olduğu sürece iyi performans gösterdi. İşte bugün görüyoruz yani bu Nasdaq niye zirvelerde olduğunu. Ama şöyle bir parantez açarak da kapatmakta fayda, bitirmekte fayda var. Sene başından beri sana Russell diyordum.
1: Evet.
0: Russell endeksi, Amerika'daki küçük orta ölçekli işemler endeksi de tarihi zirvede bugün. Ama benim artık onunla işim bitti. Ben günahından çıktım. Hı. Bundan sonra değerlendirmek isteyen yatırımcılar, o değerlendiren yatırımcılar olduysa tabii ki çok mutluyum. Ama bundan sonrasında teknoloji sektörü yılın sonuna kadar cazibe merkezi olacaktır.
1: Onu ayrıca konuşacağız. Ama hakikaten bu son gelen enflasyon verisinden sonra o Fed'den faiz artırımı beklentileri bayağı çakıldı. 70'lerden 30'lara kadar geri çekildi. 35'lerde falan bakarız birazdan yine terminalden. Ama yine belki de sorduğum gibi piyasanın fiyatlaması, hani olumluyu fiyatlaması daha hızlı oluyor. Hı hı. Sürekli baktığımızda. Gerçekten tarım dışı istihdam verisiyle bu beklentiler değişebilir mi? Çünkü çok sık o beklentilerin değiştiğini görüyoruz ve herkes soruyor. Fed faiz arttırmaya devam edecek mi? Faiz artışları dünyanın geri kalanı bizim için dahi önemli. Yüksek kalacaksa bu faizler veya daha da, hı hı, yükselecekse o zaman bizim için de hayat zorlaşıyor. Hı. Ne diyorsun? Beklentin nasıl geldiğimiz noktada Ferhat'cığım?
2: Şimdi şöyle aslında küresel tarafta faizlerin artışını biraz da reel faizin artışıyla beraber okumak lazım. Yani 2008-2020 döneminden çıktığımız ve bambaşka bir ne diyelim aslında ekonomik ve finansal gerçekliğe doğru döndüğümüz bir noktadayız. Şimdi 2008-2020 döneminde işte enflasyonun çok yükselmediği, küreselleşmenin sürekli olarak arttığı, buna bağlı olarak enflasyon sürekli baskı altında kaldığı, Çin etkisiyle fiyatların sürekli olarak aşağı gittiği bir döngüden geçtik. Ama 2020 sonrası o küreselleşme döneminin biraz daha yerelleşmeye dönmesiyle beraber maliyetlerin arttığını görüyoruz. Büyümeler özellikle Amerika tarafında daha yüksek gelmeye başladı. Büyümenin yükselmesi ve yatırımların özellikle AI tarafında artmasıyla beraber o kullanılabilir paraya olan talebin daha da arttığı bir döneme doğru girdik. Yani normal şartlarda sadece hazine borçlanacakken ki hem hane halkı tarafında hem şirketler tarafında 2008 krizi sonrasında bir sürekli olarak o deleveraging dediğimiz boşluğun azaldığı bir dönemden geçmiştik. Şimdi tekrardan reel sektörün boşluğunu artırdığı bir dönemdeyiz. Aynı anda hükümet tarafında da boşluğun arttığı bir dönemdeyiz. Yani iki taraf aslında beraber bir şekilde boşluğunu artırıyor. Bu da aslında piyasadaki likiditeye olan talebi artırıyor. Şimdi küresel tarafta da doların ister istemez güçlü kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Bunun en önemli sebeplerinden birisi de bir ticaretin azalıyor olması. Ticaret azaldıkça sonuçta küresel tarafta herkesin dolar likiditesine ihtiyacı var. Eğer ticaret düşerse bu yaratılan dolar likiditesi de azalıyor. O zaman da doların değerinin sürekli olarak yukarı gittiğini görüyoruz. Aslında tüm faktörler biraz daha böyle hem faizi yukarıya iten hem doları yukarıya doğru iten bir dönemden doğru bizi geçiriyor. İşte dolar endeksi bugün 101'li seviyelere doğru geldi. Faiz, Amerikan faizlerinin yukarıya gidiyor olması tüm dünyadaki faizleri yukarıya itti. Neden? İşte zaten dolar ihtiyacı var. Doların maliyeti böyleyse diğer faizler de buna uyarlanmak zorunda. İşte Avrupa tarafında görüyoruz. Alman tahvilleri 3.70-3.80 bandında. Keza işte Fransa, İtalya 5'lere yaklaştı 10 yıllıklar tarafında. Japonya 3'ün üzerine gitti. Yani tüm küresel tarafta bir faiz artışı var. Bunun önüne ne geçebilir şu aşamada? Bir resesyon. Anca resesyonla gidebiliriz. Ya da gerçekten de Fed'in tekrardan devreye girip bundan rahatsız olduğunu belirtip yeni bir bilanço operasyonuyla bunun önüne geçebilir. Şu ana kadar...
1: Peki ikisine de şey değiller, yanlı değiller.
2: Ben günün sonunda Fed'in bilanço operasyonu yapmak zorunda kalacağını düşünüyorum. Çünkü yani Walsh'un geldikten sonraki politikası biraz aslında piyasayı çok fazla başıboş bırakma şeklinde oldu. Yani ben piyasa fiyatlarını takip ederim, siz benim yerime, gitmek istediğim yere beni götürürsünüz şeklinde bir politikası vardı. Ama piyasa orada yani birdenbire gerçekten de işte son yaklaşık olarak Mart'tan bu yana sıfır faizlerinde yani 12 ay sonrası Fed'in faiz beklentisi neredeyse 100 bas puan arttı. Yani 1 puan arttı. Evet. Fed'den bu yönde bir sinyal gelmemesine rağmen. İşte 2 yıllık faizler 4.90'lara gitti. Bugün işte son Williams'ın açıklamalarından sonra bir miktar aşağı geldi. İşte 10 yıllıklardan bahsediyoruz. Yani piyasa aslında bir yere doğru gitmek istiyor. Paranın maliyeti daha fazla diyor. Ben buraya doğru gideceğim diyor. Siz Fed olarak bunu bırakırsanız o piyasa gider. Yani sizin Fed olarak bir şekilde piyasayı kendi yerinize doğru çekmeniz lazım. Eğer bıraktığı noktada bence para politikasının etkinliği de artık azalmaya başladı. Çünkü sizin yani gecelik faiz ve politika faizinizle eğer bir yıllık, iki yıllık faizler çok fazla ayrışmaya başlarsa sizin artık para politikanızın çok bir etkisi de kalmıyor. Ne enflasyon tarafında kalıyor ne de büyüme tarafında kalıyor. Burada bir yerde ikisinden birisinin buluşması gerekiyor. Ben bunun bir yerden sonra Fed açısından mecburen artık piyasayı daha fazla yönlendirme ve bilanço üzerinden gerçekleşeceğini düşünüyorum.
1: Sıra geldi sizin sorularınıza. Hazır mıyız? Önce Erhan Zeki Bakoğlu'nun sorusunu soracağım. Çünkü isyan isyan. Aylardır bekliyorum bu soruyu sormanızı diyor. Bir kere benden ötürü değil Berk'ten ötürü. Çünkü o kaçaklık yaptı. Ama aylar olmadı. Onu da söylemek lazım. Şimdi Erhan Bey Constellation Energy yorumu bekliyor. Energy yalnız ben de ne kadar güzel okudum. Çarpanlarına bakacağım demişti Berk Bey benim için diyor. Bir aydır bekliyorum diyor. Baktı mı acaba ne der diyor.
0: Bugün Constellation Energy'yi almam. Neden almam? İyi bir şirket olmadığından değil. Enerji ihtiyacı da devam edecek. Onu da söyleyeyim. Ama artık yılın sonuna kadar yani son fırsat penceresindeyiz. Önümüzde bir belki 1,5-2 aylık bir fırsat penceresi var. Burada en fazla kar yaratan şirketlerin peşinde koşmak isteyecektir para. Orada da Fed bilançosu büyümediği için her hissenin değil, doğru hissenin yükseleceği bir dönemde olacağız. Burada teknoloji, benim öngörüm yıl sonuna kadar teknoloji teması en fazla kere yazacağı için en avantajlı olacak onlardır. Cancellation yükselebilir mi sene sonuna kadar? Tabii ki yükselebilir. Ama bana sorarsa ben teknoloji tarafında konumlanmayı daha çok tercih ederim.
1: Sen ne düşünüyorsun teknoloji hisseleri hakkında? Mesela Osman Bey Oracle'ı sormuş. Ben orayı diyor bir fırsat olarak görüyorum. Acaba sizler ne dersiniz diye.
2: Şimdi Oracle aslında fırsat gibi duruyor ama Oracle'da sıkıntı şu. Yani çok bir yatırım döngüsünde ve sürekli olarak olumsuz haber akışı da oldu. En son büyük bir veri merkeziyle alakalı yatırımında force majeure'le beraber o tarafta yatırımın durdurulması oldu. Aynı zamanda borçluğu sürekli artıyor tahvil bono ihracı üzerinden. Faizler yukarıya gittikçe de sonuçta bu yatırımların geri dönüşünde bir miktar iskonto yapmanız gerekiyor. Çünkü o bir yatırım yapıyorsanız eğer alta koyduğunuz faiz oranında sürekli olarak artış ister istemez sizin şirket değerini de etkiliyor. Bu açıdan bence mevcut konjonktürde eğer faizler bu şekilde devam ederse negatif cash flow dediğimiz yani negatif nakit akışı yaratan şirketler açısından biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Yani çok önemli bir hikayesi yoksa biraz daha pozitif nakit akımı olan yani nakit üreten şirketlerde yoğunlaşmak daha akıllıca olur.
1: Sen ne diyorsun?
0: Zaten teknoloji teması yani kar yazan teknoloji şirketleri işte Dell gibi, Micron gibi, Nvidia gibi şirketlerde konumlamak veya bunların ETF'lerine bakmak bence daha sağlıklı olacaktır. Yılın kalan şu sınırlı fırsat penceresinin açık olduğu dönemde. Bir de bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi mesela 10 yıllık tahvil faizleri diyoruz ya. Burada operasyon FED tarafından değil de hazine tarafından gelebilir.
1: Evet.
0: Yani maalesef finansal piyasalar bu kuvvetli ekonomiyi sevmez. Çünkü faizleri yukarı iter doğal olarak nominal büyüme yükseleceği için. Ama Amerika'nın işte bu borcu büyümeyle eritme politikasında %5,5 kritik seviyeler. Yani 10 yıllık tahvil faizleri 5,5'lara doğru yükselirse hızlı bir düzeltmeye gelebilir. Scott Bessent bu Ekim ayının ortasında devreye daha aktif bir şekilde devreye girebilir. Çünkü biliyorsun ki uzun vadede 6 milyar dolarlık alım yapacağını söyledi. Yani yangını su tabancasıyla söndüremeyeceğini gördüler. O yüzden daha etkin bir politika bekliyorlarsa, piyasa daha etkin bir likitte bekliyorsa, bu 5,5'lara doğru tahvil faizleri yükselirse endekslerde hiç pozisyonu olmayanlar için o zaman alımda iyi bir fırsat yaratır.
1: Cerebras, CBRS. Onu soruyor Emre Şahan.
0: Cerebras da iyi şirket ama dediğim gibi yani bu yılın sonunda 70 tane hisseye mesela konumlanmak istemem. Hatta sana enteresan bir şey söyleyeyim. Cerebras, Celestica ikisini de beğeniyorum ben normalde ama 2027'de bakarım. Bence yılın geri kalanında kripto temasına ve hatta önümüzdeki yıllarda kripto temasına çok odaklanmakta fayda var.
1: Ne diyorsun?
0: Niye biliyor musun? Bak orayı biraz açayım. Şimdi hep hani ne alalım ne hisse alalım diye konuşuyoruz ya. Bu blockchain ve kripto tarafında önemli gelişmeler var. Bir tanesi işte bu tasarım meclisten geçiyor. Blockchain dijital para tarafına, tokenizasyon tarafının önü açılıyor. Bu Chipset, Digital Act devreye alınmaya başlıyor. Bir diğer taraftan işte bu MetaMuse teknolojisini geliştirdi biliyorsun. Yani Meta'nın Muse'u ne yapıyor? Artık sadece yapay zeka soru sorup cevap almayacağız. Muse'la birlikte diyelim tatile diyelim İtalya'ya gidiyorsunuz iş seyahatine. Ya da arkadaşlarına öyle
1: neden
0: söylüyorsun.
1: Neden Ferhat'ı gösteriyor?
0: Diyorsun ki ben İtalya'ya gideceğim. Oralarda çok çalışacağım. Rezervasyonlarla uğraşacak vaktim olmayacak. Sen benim uçak biletimi al. Otelimi gideceğim yere göre doğru konumda seç. Benim zevkime uygun teknoloji restoranlara da rezervasyon yap. İşte bunu kağıt parayla yapamıyor biliyorsun.
1: Evet.
0: Blockchain ve tokenizasyonu kullanmak zorunda. Kripto paraları kullanmak zorunda. O yüzden bu Muse'la birlikte bu kripto paraların kullanım alanı genişleyecektir. Aynı zamanda finansal varlıkları tokenize etmek yani dijitalleştirmek istiyorlar. Örnek olarak mesela evin var. Değeri 5 milyon TL. Sen diyorsun ki ben bu evin hepsini satmak istemiyorum ama bir odasını bir alıcıyla buluşturmak istiyorum. Onu parça parça bölerek dijital ortamda satma potansiyelinin önünü açıyor. Hisse senetlerini dijitalleştirerek tokenize ediyor. Yani ekonomiyi dijitalleştiriyor. Burada blockchain teknolojisi ve işte o Ethereum, Solana, Bitcoin gibi varlıklar öne çıkacaktır. Şu anda bu kripto paraların piyasa değeri 4 trilyon dolar. Küresel bazda bütün finans sisteminin piyasa büyüklüğü ise 900 trilyon dolar. Yani siz ekonomiyi tokenize etmek istiyorsanız bu kripto varlıkların, kripto para piyasasının değerini

0: hızla büyütmek zorundasınız. Yoksa burada Nvidia çok iyi şirket, Micron çok iyi şirket. Ama bunlar gelip 10 trilyon dolar olmayacaklar önümüzdeki yıllarda. Büyüme kapasiteleri biraz daha sınırlı olacak. Asıl böyle patlayarak büyümenin nereden gelecek diyorsanız, işte Bitcoin, Ethereum, Solana, Robinhood, Coinbase, Circle gibi şirketlere bakmak, MicroStrategy gibi şirketlere bakmak, ama hemen bugünden yana değil, biraz vade koyarak bakmak yatırımcıları oldukça mutlu eder.
1: Sen ne diyorsun Ferhat? Kriptocu sendin bir zamanlar.
2: Ya şimdi ben kripto tarafında günün sonunda bir piyasanın oraya doğru kaydığı bir, yani en azından teknoloji olarak bir dönem içerisindeyiz. İster istemez olacak, daha da devam edecek. Ödeme sistemlerinde büyük ihtimalle çok fazla kullanılacak. Ama bu ekonominin dijitalleşiyor olmasının kripto paraların kendisi özelinde bir ne kadarlık bir faydası olur değerleme açısından, orada kafamda bazı soru işaretleri var. Bence son dönemde çok iyi sınav vermediler özellikle o değerleme anlamında. O açıdan biraz da bu tarafın çok aşırı şeffaf olmadığını düşünüyorum. Özellikle daha merkezi işte networklerde Solana gibi, işte Ethereum gibi, Ripple gibi, asıl bu sistemler üzerinden aslında bu Berk'in bahsettiği unsurlar devam ediyor. O açıdan da bunların hani işte token olarak Solana'dır, Ethereum'dur, Ripple'dır, bunların değerlemelerini ne kadar doğruyu yansıttığı açısından açıkçası biraz şüpheyle yaklaşıyorum. Ha, gider mi? Tabii ki bunlar momentum varlıkları. Bunu unutmamak lazım. Eğer bir momentum içerisine girerse Berk'in de söylediği gibi çok sert hareketler görebiliriz. Keza işte Bitcoin tarafında da 82 bin üstünde kaldıkça, bence de işte daha önceden de konuşmuştuk, 82 bin önemli seviyelerden birisi, dirençlerden birisi. Buranın üzerinde tutundukça tekrardan bir 100 bin denemesi yapmak isteyebilir teknik olarak. Ama dediğim gibi yani çok uzun vadeli hikayelerde ben yani kripto tarafında biraz şüpheyle yaklaşılması gerektiğine, yani bir hikaye üzerinden ilerlemesi olabiliyor ama o hikaye gerçekleştikten sonra, gerçekten de bir altyapı kurulup kullanıldıktan sonra onun fiyatlarda etkisini görmediğimiz bir şey, yatırım evreni. Hı hı. Bunu da unutmamak lazım. Bu açıdan hani momentum içerisindeyken girip hızlıca kar realize edip çıkmak gerekiyor
1: diyorsun. Peki. Can Berk Bey soruyor. LSEC, Tesla ve Sofi hisseleri için Berk Bey ne der?
0: Sofi'de uzun zamandır yoktum. Yani benim de beklediğim şeyi, hareketi yapmadı. Bu getiri eğrisinde suni olarak baskılanması bankaları biraz yorar. Konuştuk zaten bunu. Yani ben de 5-6 aydır yok, gitmedi. Tesla'yı beğenmeye devam ediyorum. Bu robot tarafında, yani Elon Musk 390 dolardan bu hisseyi almışken bu seviyeler bence hala alım için çok iyi. Bu yakın zamanda da robotları ayağa kaldıracaklardır diye öngörüyorum. Lattice Semiconductor'ı geçen sene çok beğeniyordum. Bu sene yok ama bence hala öne açık bir şirket. Bugün bende yok. Bu gitmez demek değil. İyi performans gösterme adaylarından bir tanesi.
1: Onur Bey Adana'dan selamlar demiş. Selamlar Adana'ya. Russell 2000 yerine ne koyalım? Aslında söyledi. Dedi ki teknoloji hisseleri. Ama spesifik olarak söyleyeceğim bir şey var mı belki?
0: Yani şimdi burada para bir hisseden çıkıp diğerine çok hızlı gittiği için, hı hı, arzu edersen sene sonuna kadar benim gördüğüm mesela Nasdaq ETF'i alabilirsiniz QQQ olarak. Onun dışında bu MAX ETF'ine bakmak isteyebilirsiniz. Veya işte bu hafıza tarafında bu DRAM ETF'ine bakmak isteyebilirsiniz. Eğer hisse bazlı seçim size zor geliyorsa bunlar olur. Yani Micron, Dell, Nvidia bence hala çok iyi şirketler. Bunlara bakılabilir. Lumentum'u beğeniyorum. Light. Bu fiber optik tarafında iyi. Buna bakabilirsiniz. Uzun vadede bence hem sağlığı hem teknolojiyi birleştiren en önemli şirketlerden bir tanesi Eli Lilly. Bu kripto çağının ve işte yapay zeka çağının en önemli şirketlerinden biri olur bence. Eli Lilly'yi de bence uzun vadede muhakkak portföyünüzde tutun.
1: Ferhat'ın dediğine geliyoruz. İlay Lili, Lili, Lili, Lili. Onu söyleyen sendin. Hala o tarafta mısın bu arada?
2: Yani Lili'yi tutuyoruz biz uzunca süredir. Yani orada özellikle bu zayıflama ilacı tarafında en son çalışmalarda fena gitmiyor. Şu anda sektör lideri, daha da devam ediyor. Orada Novo Nordisk'ten önemli miktarda pay da çaldı. O açıdan biz hala pozitifiz. Novo Nordisk çok ucuzladı. Yani biraz pazar kaybıyla da beraber. Orayı da yani takip ediyorum. Bence orada da böyle cazip yerlere doğru yaklaşıyoruz tekrardan almak için. Çünkü değerlemeler iyi yerlere gelmeye başladı.

0: Bak bir de bir şey söyleyeyim sana. Ne? Hep ne alalım diyoruz ya. Bence bir de ne satalımı konuşalım bugün.
1: Değişiklik olsun. Ne satalım? Russell'ı satın dedim.
0: Russell'a kar edeceğin aslında. Yani artık.

0: normal seviyelere yükseldi. Şu anda olması edenin çok üstünde fiyatlanıyor. S&P'ye yeni girdi. Bunu biraz genç arkadaşlar için söylüyorum, biraz heyecanı arayanlar için. Opsiyonlarla bunun düşüşü yönünde önümüzdeki sene Mayıs ayına kadar bir pozisyon, uygun bir prim bulursanız belki değerlendirmek istersiniz. Ama dediğim gibi bir şey ben diyorum diye yapmayın. Araştırın, aklınıza yatıyorsa sorumluluğu kendiniz alarak yapın.
1: Peki. Şimdi bir izleyicimiz şöyle diyor Ferhat. Berk Bey Amerika'da seçimlere güçlü borsa ile gidileceğini söylüyor. Acaba ülkemizde de aynı şey olur mu?
2: Yani güçlü borsa ile ülkemizde gidilir mi? Gidilmek istenebilir. Yani ama zaten gün sonu şunu unutmamak lazım. Şimdi borsayla bir çıktı yani bir sonuç. Türkiye'de borsa çok hane halkına yayılan ve hani hane halkının Amerika'daki gibi bütün yatırımlarını borsaya koyduğu bir ülke değiliz. Ama sonuçta seçime daha güçlü bir ekonomi, biraz daha büyüyen ve biraz daha likiditenin bollaştığı bir ekonomiyle gitmek her siyasi iktidarın aslında hedeflediği konulardan birisidir. Dünyanın her yerinde böyle seçimli ekonomilerde. O yüzden ben önümüzdeki yıl biraz daha ekonomi tarafında yani son 3-4 yıldır uyguladığımız dezenflasyon politikasından farklı olarak biraz daha likidite koşullarının gevşetildiği bir dönemden geçeceğimizi düşünüyorum. Bu fon krizinin de yarattığı o talepteki baskılama da buna bu adımı biraz öne çektiğini düşünüyorum. O açıdan ben önümüzdeki günlerden itibaren ağır ağır gevşeme adımlarını göreceğiz. Bunun da etkisini bence şu ortalıktaki toz duman bittikten sonra borsada hani bu faiz düşüşünün ve gevşemenin fiyatlamalarını görmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Özellikle bankacılık tarafında.
1: Peki. Bir reklam arasına gidelim mi?
0: Çok ufak bir
1: virgül
0: koyayım mı? Şimdi çok kuvvetli borsayla girecek diyor ya, onu bugün söylemiyorum. Onu sene başında söyledim. Evet. Endekslerin Mart ayının sonunda alım yeri Haziran'da dedim. Bugün elinizde, yani bu yayını izleyenler, ilk kez izleyenler, bugün de hiç hisse senedi yoksa fırsat penceresi daralıyor. Ben size gidin bugün buradan hisse alın, bugün demiyorum. Onu 6 ay önce söyledim. Ha ben ne yapardım hiç hissem yoksa? Tahvil faizleri 5,5'lara vurursa Amerika'da, orada bir düzeltme gelirse o zaman alış için beklerdim. Yoksa bugün hiç pozisyon olmayana endeks tarihi zibredeyken gidin buradan alın. Şu kadar kısa sürede demem.
1: Teşekkür ederim. Önemli bir nottu. Bir reklam arasına gidelim, dönelim. Kaldığımız yerden sizin sorularınızla devam edelim.
3: Bloomberg ET Radyo. Kamu spotu.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ferhat'cığım, Tamer Bey'i çok memnun mesut etmişsin. Diyor ki Q.com demişti Ferhat Bey bir aralar. O çok iyi gitti. Teşekkür ederim, iyi yayınlar demiş. Rica ederim. Güzel. Nasdaq zirvelerde diyor Berk Bey S&P ile birlikte. Ancak özellikle %60'a yakın şirket 200 günlük ortalamanın altına saktı. Bu konuda ne düşünüyor?
2: Çok doğru. Çünkü her hissenin değil, doğru hissenin çok yükseleceği bir zaman dedik. O yüzden çok sınırlı bir grupta şu endeksleri zirve. Orada da kar yaratan şirketler, nakit akışı iyi olan şirketler, işte fiyatın büyük PEG rasyosu, yani price to earnings growth, fiyatın kar büyümesine oranının 1'in altında, hatta 0.5'in altında olan uygun seviyedeki şirketlere iyi gider. Bunların sayısı da az.
1: Zaten biraz önce ne dedin? Öyle olacağı için Nasdaq ETF'ine bakabilirsiniz. Evet. Q'ya dedin. Ayşe Hanım imdat diyor. Ayşe Yavuz. Berk Bey, altın, gümüş nereye gidiyor?
2: Ayşe Hanım'a şunu söyleyeyim, Judy Shelton.
1: Judy Shelton. Kimdir kendisi, tanıyor musun? Ferhat, sen tanıyor musun Judy'yi? Ben de tanımıyorum.
2: Bak şimdi anlatayım. Ayşe Hanım'da yüreğine su serpilsin.
1: Hadi bakalım, hepimiz öyle.
2: Ne, sen dedin mi altınlar?
1: Yok, onda.
2: Küpeler mi altın?
1: Altını olmayan Türk insanı var mıdır bu dünyada yani?
3: En büyük yatırım aracı.
1: Yani ya. Öyle bir şey olabilir mi yani? Altını olmayan bir kişi bana söyle, yoktur.
2: Peki. Şimdi Judy Shelton bu hazinenin danışma kuruluna atandı bu hafta içinde.
1: Peki.
2: İyi bir ekonomist ve yıllardır yazdığı kitaplarda hep şunu savunuyor veya makalelerde. Altının, Amerika'nın altınlarının yeniden değerlenmesi gerektiğini söylüyor. Bugün 42 dolardan tuttuğu 8 bin tonluk rezervini en azından piyasa fiyatına getirmesi ve öyle değerlemesi gerektiğini. Böylelikle hazinenin varlıklarının da otomatik olarak artacağını, yani Amerika'nın o 40 trilyon dolarlık borcunun bilançoda hafifleyeceğini söylüyor. Aynı zamanda da altına dayalı tahviller konusunu gündeme getiriyor. Biz sana zaten Judy Shelton bugün söylüyor ama bunu 2 sene önce söyledik biliyorsun. Amerika rezervlerinde 42 dolardan tuttuğu altınlarını piyasa fiyatından değerleyecektir diye. Bunu yapmaya başladığında, ki çünkü o uzun vadeli tahvil faizlerini ancak böyle kontrol edebilirsiniz. Altının önü açacaklardır. Çok kuvvetli yükselecektir. O yüzden ben ne altın ne gümüş konusunda en ufak bir çekince hissetmiyorum. Görüşümde hiçbir değişiklik yok. Fed'in Şahin olduğunu söylüyorlar. Hı hı. Son Fed toplantısında Şahin bir tutanak vardı değil mi? Dediler ki işte biz %2 enflasyon hedefine çok bağlıyız. Kesin ulaşacağız oraya. Ama orada çok ince bir çizgi var. O notta şunu söylediler. Biz bu enflasyon hedefine 2029 yılında ulaşacağız. Buna daha önceki toplantıda 2028 yılında ulaşacaklarını söylemişlerdi. Yani siz enflasyonla gerçekten agresif bir şekilde mücadele ediyorsanız bu hedefe ulaşma süresini bir sene uzatmazsınız doğal olarak. O yüzden frene dokunmakla frene köklemek arasında fark var. Frene asılmak arasında bir fark var. Ben Amerika'nın bu kadar borcu varken asla pozitif ve reel faiz veremeyeceğini, dolara da kalıcı olarak değer kazandıramayacağını görüyorum. Zaten Trump seçildiğinden beri dolar endeksi %10 geriledi. Altın, gümüş muhakkak yükselecektir. Bunların sıkıcı yatırımlar olduğunu söyledik. Beklediğiniz zaman size mutlaka kazandıracaklar.
1: Bekleyin diyorsun yani.
2: Yani bu altın, gümüş yatırımı öyle tarla alın gibi, tarla almış gibi, ev almış gibi değerlendirin diyoruz ya. Ve kaldıraçlı işlem yapıp macera şimdi, aramayın bunlarda diye.
1: Bir ara çok hızlı yükseldi ya.
2: Evet.
1: Herkes hep öyle gitsin istiyor ya. O yüzden bu tablo hoşuna gitmiyor kimsenin. Ve yani o dönemde yüksek seviyelerden de alım yapanlar var hem altın hem gümüş için. Üstelik gümüş bayağı kuvvetli geri çekiliyor ya altın gibi de değil. O yüzden çok üzdü yatırımcısını.
2: Şöyle düşün.
1: Beklenti bu doğrultuda
2: çok
1: diye düşünüyorum.
2: Doğru. Gümüş geçen seneyi 50 dolardı değil mi? Biz konuştuğumuzda Aralık ayında 50 dolardı. Sonra 120'lere çıktı.
1: Evet, 120'leri gördük. Şimdi 60 dolardayız.
2: Tamam. Ama geçen sene Aralık ayında 50 dolarlardan aldıysan şu anda hala gümüş %20'ye yakın yükselmiş. Yükselmeye devam edecek mi? Bu kadar arz açığı varken ve teknolojik ihtiyaç varken ve dünya borcu 350-400 trilyon dolara yaklaşmışken bence hem altın hem gümüş muhakkak yükselecek. Judy Shelton'ın seçilmesi burada yeni bir milat olacaktır.
1: Hadi bakalım. Ali Yeleser diyor ki Bitcoin hangi direnci kırarsa alım için girmek gerekir. Ferhat sana soruyorum.
3: Ben 82.000'i takip ediyordum. Buranın üzerinde de 82-85 arasında hareket ediyor. Yani buralarda tutunmaya çalışıyor. Biraz faiz tarafı değer rahatlama olursa bence yukarıda güzel bir 100.000'e kadar bir hareket yeri var. Bu açıdan hani bu 82.000'in altına sarkmadığı sürece bence hani alınabilir. Momentum oluşma ihtimali daha da artıyor. Buralardan hani riski seviyorsanız bir miktar denenebilir.
1: Berk Bey'e sorar mısınız? Beğendiği enerji şirketleri var mı? Ömercan Gülbahar.
2: Vallahi ben şu anda enerji fiyozu taşıyorum bir tek. Onu da uzun vadede taşıyorum. Bunlar 2027 yılının başında aynı zamanda bu VAK şirketinin satın almasını tamamlayacaklar. Ya da öyle söylüyorlar. MESA projesi devreye girecek. Bir de biliyorsun ki bu nükleer enerji tarafında Amerika'nın en iyi maden, en verimli madenlerine sahip şirketi. O yüzden uzun vadede için onu taşıyorum.
1: Peki. Sen altın gümüş için ne düşünüyorsun Ferhat?
3: Ya altın tarafında şöyle aslında son bir iki aydır ETF'lerde güzel bir giriş var. Hı. Yani ETF girişleri devam ediyor. Ama tabii mevcuttaki faiz ve yükselen reel faiz altını baskılıyor, ister istemez baskılıyor. Burada faizleri takip ediyor olmak lazım. Bence hani faizlerin mevcut seviyesiyle altının şu andaki seviyesi aslında altın açısından daha ne diyelim umutlu olmamızı gerektirecek bir durum var. Bu yaklaşık bundan 6 ay önce faizleri burada görüyor olsaydık altında büyük ihtimalle 3500'lü seviyeleri konuşurduk. Ama halen bu seviyelerde direniyor olması faizlerdeki ufak

0: bir haftamada bence sert yukarı yönlü hareketi tetikleyecektir. Ben sene sonu için 4800 civarı bir yerlerde kapatabileceğimizi düşünüyorum. Hmm. Ama 2027'de eğer o işte konuştuğumuz FED biraz daha devreye girerse, yani o yield curve getiri eğrisini baskılamaya çalışırsa bilanço operasyonuyla, o zaman daha yukarı seviyeleri konuşuruz.
1: Bir şey söyleyeyim sana.
2: Tabii.
1: Mesela bu kripto paraları konuştuk ya, Bitcoin, Solar'ın falan. Hı-hı. Şimdi endeksler son bir iki hafta sallandı. Hatta demiştik Eylül sonuna kadar bir sallanabilir, evet, diye. Burada en kuvvetli kalan ürün grubu bunlar. Yani piyasalar sallanırken yatırımcılar şuna baksın. Piyasalara satış geldiğinde en dirençli duran varlık sınıfı hangisi? Yükseliş başladığı zaman en hızlı koşacak olan da onlardır. Çünkü belli ki arkasında kurumsal para girmeye başlıyor demektir. Sadece Bitcoin, Solar'ın tarafı için söylemiyorum. Genel olarak bu perspektifte bakarsanız sizi hisse senedi tarafında da bu strateji mutlu edebilir.
2: Peki. Bahadır Yaşar şöyle bir soru sormuş. Diyor ki Amerikan ETF'leri bizim fonlarımız gibi içeriği ve ağırlığı sürekli değişen hisse senetlerinden mi oluşuyor yoksa sabit içerikli mi? Bir de kuantum ETF'ini önerir mi Berk Bey diye de eklemiş.
1: Ceyhan Hatay Paris X olması lazım. Onun içeriği müthiş o ETF'in. Ona bir bakabilir. Hem kuantum var hem yapay zeka tarafı, yani bu teknoloji şirketleri var. Ceyhan Hatay Paris X bence o ETF olur. O kadar sık değişmiyor bunların içeriği. Bunlarla opsiyon yapmayın. Çünkü temettü ödemeleri olduğu için siz opsiyon yaparsanız temettüden faydalanamazsınız. Alıp paranız dahilinde portföyünüzde iyi ETF'leri tutun. Sizi mutlu eder.
2: Ali Yardımcı, Şevket Bey ve Osman Bey'i birlikte görmek çok güzel demiş. Altın ve gümüş hakkındaki düşüncelerini sormuş, onlara söyledik. UUU 52 haftanın dibini gördü, ne yapsak acaba diye de eklemiş.
1: Valla ben biraz aldım, yalan yok. özellikle bu, Trump şunu söylüyor ya, para kazanmak istiyorsanız mıknatıs yapın diye. Çünkü Amerika ile Çin, işte önce Scott Bessent'la Li Feng görüştü. İki hafta önce. Geçtiğimiz hafta sonunda biliyorsun ki Trump'la Xi Jinping bir araya geldi. Bunlar karşılıklı gümrük vergilerini indirdiler. Ama hangi ürünlerde indirdiler? İşte mobilya, oyuncak, kozmetik gibi aslında eski teknoloji, pek de katma değer yaratmayan ürünlerde. Çip teknoloji, yapay zeka ve nadir toprak elementleri tarafında karşılıklı bir yumuşama olmadı. Yani Amerika bu nadir toprak elementleri tarafında güvenemeyeceğini biliyor Çin'e. Tedarik zincirini kendi bünyesi içine çekmek istiyor. Burada mıknatıs ve nadir toprak elementleri ve hatta işte bu nükleer enerji bunlar için olmazsa olmaz. Şu anda Avustralya madenleriyle anlaştılar. Güney Kore bu hafta 8 tane nükleer santral yatırımı yapacağını açıkladı Amerika'da. Bir de 2027'nin başında işte bu Alman Wack mıknatıs şirketini satın alacak. O yüzden Enerji Fuels, hani bugün alıp yarın kâr edeceğiniz şirket değil ama bence 50 dolarlık şirket.
2: Son bir soru Ferhat. Sağlık sektöründe Moderna'nın öncülüğünde dün bir rally başladı. Tempus AI ve ayrıca IMAD Evolution Metals hakkında yorumunuz var mı? Meriç Bey sormuş.
0: Son iki hisseyi bilmiyorum ama Moderna tarafında tabii özellikle bu kanser aşısıyla alakalı işte başarılı çalışmalarla beraber orada bir hareket görmüştük. Hatta bir günlük hareketi %120 gibi bir hareket olmuştu o ilk açıklama yaptıktan sonra. Bence o tarafta yani biraz daha sanki özellikle kanser araştırmaları o kişiye özel mRNA aşıları üzerinden ilerleyecekmiş gibi duruyor. O açıdan yani Moderna tarafında ben biraz daha olumlu taraftayım. Ama herhangi bir eğer bu çalışmalara yönelik olumsuz bir haber akışı gelirse özellikle FDA tarafından bu riski de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Eğer başarılı olursa gerçekten de önü çok fazla açık.
2: Çok teşekkür ediyorum o zaman. Ağzınıza sağlık. Tekrar görüşmek dileğiyle.
0: İnşallah.
2: Lütfen perşembe akşamlarınızı boş bırakın. Benimle ve birçok, birden çok çok binlerce izleyicili randevumuz var.
1: Hepsini ektiğinde çok
2: sadece beni ekmiyorsun. Binlerce izleyiciyi ekiyorsun. Aynısı Ferhat Bey için de geçerli. Ama bu aralar düzenli geldiği için senin için daha çok geçerli. Teşekkürler.
1: Buranın günah keçisi bu gece.
2: Tabii ki sensin.
1: Tamam, herkes çok seviyorum. Elinden geleni yapacağım.
2: Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Efendim, şimdi bitirmeye yakın bir önce rakamlarımıza bakalım. Hali hazırda ABD tarafı nasıl? Dow Jones da pozitif bölgeye geçmiş. 0.11 kadar bir primi var endeksin. S&P 500'de 7669'dan geçiyor işlemler. %0,24 primli endeks. Nasdaq tarafı da %0,08 primli. Biz de içeride...

0: Viyop'a baktığımızda pozitif bölgedeyiz, orada da %1,58'lik bir yukarı yönlü hareket var. 15.553 seviyesinden geçiyor işlemler. Yarın ne konuşacağız? Yarın Euro bölgesinden enflasyon verisi var. Tarım dışı istihdam verisi gelecek, Amerika'nın en önemli verisi bu haftanın. İşsizlik rakamları gelecek, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri de yine ABD tarafında takip edeceğimiz veriler olacak. Evet, bitirirken Scale AI CEO'su Francis D'Souza'nın Bloomberg International'a verdiği bir röportajla tamamlıyoruz. Yapay zeka modellerinin neler yapabildiğini ve oluşturdukları riskleri anlamak, ardından da bu risklerin nasıl hafifletileceğini belirlemek için kapsamlı testlere ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Önemli mesajları var. Hep birlikte izleyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın akşam yine aynı saatte haftayı kapatmak üzere buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Beyaz Saray'da Başkan Trump ile büyük yapay zeka ve teknoloji yöneticilerinin bir araya gelerek öz denetim, iç kontroller ve bu kontrollerin dış değerlendirmelerini yapmaya yönelik bu gönüllü anlaşmayı imzaladıklarını gördük. Bu yeterli mi? Kafi mi?
2: Öncelikle beni konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Sanırım hepimizin gördüğü şey şu, bu modellerin neler yapabileceğine dair ek görünürlüğe ve bu modeller geliştirilip piyasaya sürülürken ek güvenlik önlemlerine ve sınırlamalara ihtiyacımız olduğu netleşiyor. Yani şu an gördüklerimiz bu yönde atılan adımlar. Mutabakat sonucunda şirketler kendi modellerine yönelik değerlendirmeleri artırmayı ve modellerini bağımsız değerlendiricilere test ettirmeyi taahhüt ettiler. Halkın güvenini yeniden kazanmak ve hükümetlerin modellerin yetenekleriyle riskleri konusunda bağımsız görüş alarak güvenliği sağlaması kritik. Bu sadece öncü modeller için değil, açık ağırlıklı modeller dahil tüm mevcut modeller için geçerli.
3: Francis, merak ediyorum işiniz için hangisi daha iyi? Belki de az önce bunu yanıtladınız. Washington'dan düzenleme gelmemesi, şirketlerin modelleri piyasaya sürmeden önce testlerinize ihtiyaç duymasıyla büyüme mi getirecek? Yoksa denetim eksikliği nedeniyle hükümetin mi testlerinize ihtiyacı olacak?
2: Bir işletme olarak model şirketlerine modellerini geliştirmeleri için veri sağlıyoruz. Model sayısı arttıkça veri olan talep de yükseliyor. Modeller karmaşıklaştıkça bu talep daha da artıyor. Ayrıca hükümetler ve şirketlerle daha düşük maliyetle daha fazlasını yapabilmeleri, modeller ve bulutlar arası çalışabilmeleri için otonom iş akışları kuruyor ve koruma sınırları oluşturuyoruz. Üçüncü olarak, hem hükümetlerin hem de işletmelerin modellerin yeteneklerini ölçebilmeleri için değerlendirme araçları sunuyoruz. Yani bilirsiniz, bizim açımızdan yapay zeka için güvenilirlik katmanı sağlamaya odaklanıyoruz ve bunu ister hükümetler ister şirketler yapsın, bu bizim işimiz ve kuruluşlarınızda daha fazla yapay zeka kullandıkça bu işin şirketler için daha da önemli olmaya devam etmesini bekliyoruz.
1: Peki, topladığınız tüm verilere ve yaptığınız tüm değerlendirmelere dayanarak bu şirketlerden bazılarının teknolojinin hızını ayarlama gerekliliği konusundaki argümanlarında bir haklılık payı görüyor musunuz? Teknoloji halk için ciddi bir tehdit oluşturacak kadar gelişiyor ve ilerliyor mu?
2: Bizim açımızdan inandığımız şey burada kanıta dayalı bir stratejiye ihtiyacımız olduğudur. Bu da stratejimizi, düzenleme stratejimizi ve hatta modelleri geliştirme hızımızı umutlara ve korkulara dayandırmak yerine modellerin neler yapabildiğini, risklerin neler olduğunu net bir şekilde anlamamız ve ardından aldığımız önlemleri buna göre yönlendirmemiz gerektiği anlamına gelir. Yani modellerin onlara karşı önlem alma yeteneğimizin önüne geçen bir kısmı olup olmadığını anlamamız ve ardından uygun adımları atmamız gerekiyor. Görüş olmadan
1: o noktada mıyız?
2: Önce görünürlüğe ihtiyacımız var. Modellerin yeteneklerini anlamak için kapsamlı testler şart. Siber, biyoloji ve radyoloji gibi alanlarda ciddi riskler mevcut. İlk adım bu modellerin getirdiği gerçek riskleri belirleyip ona göre hareket etmek. Görünürlük olmadan karanlıkta el yordamıyla ilerliyor, neyi hafifletmeye çalıştığımızı bilemiyoruz.
3: Francis Terminal'de Wall Street Journal adına Beyaz Saray'daki o toplantı hakkında dikkat çekici başlıklar görüyoruz. Kylie'nin bugün bahsettiği yapay zekanın kim kimdir listesi gibi olan, aralarında tüm tartışmayı en son yeniden canlandıran makaleyi ilk

0: yazan Dario Amodei'nin de bulunduğu bir toplantı. Journal'ın haberine göre Amodei, Beyaz Saray'daki yorumları nedeniyle diğer yapay zeka yöneticileriyle karşı karşıya geldi ve tam olarak ne söylediği sorgulandı. Jensen Huang bile yapay zekanın potansiyel tehlikeleri konusunda kamuoyu önünde neden bu kadar aşırıya kaçtığını sorguladı. Gördüklerinize dayanarak, Dario Amodei sizce çok mu ileri gitti?
1: Bakın, gördüğümüz şey şu: çok zeki insanların bu konuda çok farklı görüşlere sahip olduğunu görüyoruz ve dürüst olmak gerekirse her ikisi de geçerli. Bir grup, yapay zekanın hastalıkları anlamamızı ilerletmek, bilirsiniz, iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olmak gibi getirebileceği faydaların o kadar önemli olduğunu söylüyor ki, mümkün olduğunca hızlı hareket etmek için ahlaki bir yükümlülüğümüz var. Yılda 10 milyon insan kanserden ölüyor. Eğer tedaviler geliştirmeye ve hastalığı daha iyi anlamaya yardımcı olabilirsek, sorumlu bir şekilde mümkün olduğunca hızlı hareket etmeliyiz. Diğer taraf ise, bakın, bu çok riskli, bu yüzden riskleri azaltana kadar daha yavaş hareket etmeliyiz diyor. Ve gerçek şu ki, bilirsiniz, hakikat ikisinin ortasında bir yerde. Ortaya çıkan riskleri gerçekten anlamamız gerekiyor ve bu değerlendirmeleri yapıp modellerin getirebileceği asıl risk budur diyene kadar beklemeli, sonra bunları azaltmalıyız. Ancak riskin ne olduğunu tam olarak bilmeden bir şeyi hafifletemeyiz. Nedenini tam olarak anlamadan işleri yavaşlatmaya çalışmak da bir risk olduğunu bildiğimiz halde çok hızlı gitmek de doğru değil. Yani yine yaklaşımımız kanıta dayalı bir tartışma yürütmek. Yani modellerin neler yapabileceğini, riskin ne olduğunu ve dolayısıyla doğru azaltma yönteminin ne olduğunu anlayalım. Çünkü hepimiz olabildiğince hızlı ve sorumlu bir şekilde ilerlemek istiyoruz.
2: Değerlendirmenizin ne kadarı Çin'in odaklandığı gibi açık ağırlıklı modellere odaklandı ve bunların bahsettiğimiz gibi daha büyük riskler oluşturduğunu düşünüyor musunuz? Sadece bu iki farklı sistem arasındaki karşılaştırmanızı merak ediyorum.
1: Evet, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Açık ağırlıklı modeller tartışmalarda yeterince yer almıyor. Bugünkü konuşmaların çoğu öncü modelleri değerlendirmek üzerineydi. Ancak asıl önemli noktayı kaçırıyoruz. Birçok insan açık ağırlıklı modeller kullanıyor ve bu modellerin yetenekleriyle risklerini anlamamız gerekiyor. Yani buradaki kapsamlı bir strateji sadece öncü modelleri test etmekle ilgili olmadığını söylemek için tüm modelleri kapsamalıdır. Bu tüm modelleri test edip riskleri anlamakla ilgilidir. Siber risklerin yanı sıra modele yerleşik önyargılar ve karar mekanizmaları gibi farklı alanlarda da riskler ortaya çıkabilir. Biliyorsunuz, örneğin klinik bir ortamda modelleri sadece teşhisin doğruluğu üzerinden değerlendirmenin yeterli olmadığını gösteren bazı değerlendirmeler yayınladık. Çünkü bazı modeller bir dizi adımı atlayıp cevabı tahmin ederek oraya ulaşabiliyor. Ve bu yüzden örneğin klinik bir modeli değerlendirirken doğruluğa bakarsınız, ancak doğru cevaba ulaşmak için tüm adımları takip edip etmedikleri de dahil olmak üzere bir dizi başka gerçeğe de bakarsınız. Çünkü eğer yapmadılarsa bu yeterince iyi değildir. Bu yüzden model ister öncü ister açık ağırlıklı olsun, bu değerlendirmeler şart, ancak bunların yeterince konuşulmadığı kanaatindeyim.

Merkez Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

me. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.